vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran ise Trump'ı yalanladı. Henüz anlaşma konusunda nihai kararın verilmediği duyuruldu. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Transatlantik İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'den Bakış programında sizlere sesleniyoruz. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe günü. Türkiye'de saatimiz şu anda 15.07'yi gösteriyor. Programı sizler için Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve teknik yönetmenimiz Melih Demirezer, hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'den Bakış programındasınız. Sayın Alabar'da hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.

0: Sanırım iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, izninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Ermenistan'la ilgili, Ermenistan'da çünkü seçimler yapıldı. Nikol Paşinyan galibiyetle çıktı. Paşinyan Türkiye ile alakalı seçim sonrasında bazı açıklamalar yaptı. Peki sizce Kafkasya'ya kalıcı bir barış gelecek mi hocam?
0: Evet, bu son derece önemli bir sual. Çünkü Türkiye sadece Suriye ve Irak bölgesinde yaşanan olaylarla terörsüz bir coğrafyayı hedeflemiyor. Aynı zamanda Balkanlardan Kafkasya'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafya üzerinde sorunsuz, kendisini iktisadi, güvenlik anlamında da rahatlatacak çözümler peşinde gidiyor. Şimdi bunlardan bir tanesi Kafkasya ve Kafkasya 33 sene boyunca süren bir işgal vardı. Ve bu işgal daha sonrasında 44 günlük süren bir çatışmayla sona erdirildi. Şimdi bu 33 yıllık işgalin 44 gün içerisinde sona ermesi elbette Ermenistan içerisinde dengeleri önemli oranda değiştirmesini bekliyorduk. Ve bekleniyordu ki Nikol Paşinyan bir daha bu işgal sırasında Ermenistan'a ait kuvvetlerin yenilmesi sonucunda belini doğrultamaz ve tekrardan da başbakanlığı göremez. Bu şekilde bir düşünce herkes de vardı. Fakat günün sonunda geldiğimiz yerde Nikol Paşinyan aradan geçen yıllara rağmen ikinci kez Ermenistan başbakanı seçilmeyi başardı. O zaman ortaya koymamız gereken bir şey var Funda. Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan halkını nasıl ikna etti? Çünkü bu seçim çalışmaları esnasında Nikol Paşinyan ve etrafındakilerin ısrarla gündeme getirdikleri konu Türkiye ile olan ilişkilerdi. Ve Ermenistan gibi nüfusu 3,5 milyonlardan 2 milyon 930 bine kadar gerilemiş, bir küsür milyonu sadece Erivan'da yaşayan, geri kalan %35'i köylerde, kırsal hayatta yaşayan bir Ermenistan'dan bahsediyoruz ve dediğim gibi nüfusu 3 milyonu dahi bulmayan bir Ermenistan. Nikol Paşinyan'a bu seçim kampanyası sırasında Rusya'nın ve İran'ın ve diasporanın yani Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ermeni kümelenmelerinin tavsiyesiyle seçim kampanyası sırasında oldukça sıkıntıya sokacak sorular tevcih ettiler. Mesela bunlardan bir tanesiyle Nikol Paşinyan karşılaştığında siz Karabağ'daki Ermeni topraklarını sözde sattınız şeklinde suçlamalar yöneltildi. Şimdi eğer böyleyse Nikol Paşinyan'ın seçim kaybetmesi lazımdı. Nikol Paşinyan dedi ki ya biz oraya milyarlarca dolar gömdük ve oraya birçok asker gönderdik fakat sonuçta o topraklarda tutunamadık ve Birleşmiş Milletler'in de konuyla ilgili ortaya koyduğu birçok güvenlik konseyi kararı var. Şimdi sordu karşısında çıkana, peki madem sen orada görevli askerdin de neden savaşıp orada kendi dinleri açısından şehit olmayı seçmedin de Erivan'a geldin? Yani bunlarla Paşinyan tek başına çataçat bir mücadele verdi. Tabii sadece bunlarla vermedi mücadeleyi, aynı zamanda da diasporanın seçimlere müdahil olmasıyla ilgili konularla alakalı da çok sert mücadeleler verdi. Çünkü diaspora Türkiye düşmanlığının Ermenistan'da devam etmesini ve bu sayede de Ermenistan'da siyasetin buna göre, Fransa'da siyasetin buna göre dizayn edilmesi, Kaliforniya'da oyların bu diaspora etkinlikleri üzerinden belli kişilere akması sağlanıyordu. Şimdi bu diaspora iktisadı da diyebileceğimiz ya da diaspora siyaseti de diyebileceğimiz siyaset seçimin olduğu güne kadar devam etti. Mesela Paşinyan orada da bu konuda asla ve asla taviz vermedi. Ne yaptı peki? Dedi ki Ermenistan diasporadan değil Erivan'dan yönetilir. Şimdi tabii ki bir devlet adamının bu konularla alakalı bu kadar bu işlere göğüs germesi ve açıklamalarını, seçim kampanyasını bunun üzerine oturtması oldukça riskliydi. Buna rağmen girdiği seçimlerde anlaşılan o ki halkını ikna etmeyi başarmış. Kullandığı enteresan argümanlardan bir tanesi de Paşinyan'a yönelik işte silahlanalım, Azerbaycan'a saldıralım, şuraya saldıralım, Türkiye'den işte Batı Ermenistan'ı diye söz edelim falan gibi cümleler ortaya koyulunca aynen şu cümleyi kurdu.

Arkadaşlar dedi, doğuya baktığımızda 10 milyon Türk var. Azerbaycan'ı kastediyor. Güneye baktığımızda 35 milyon Türk var. İran'daki Türkleri kastederek. Batıya baktığımızda, Türkiye'yi kastederek 85 milyon Türk var.

0: şimdi Türkiye'nin kendine ait Ermenistan'la alakalı bir iki kırmızı çizgisi var. Bunlardan bir tanesi hiç kuşkusuz Azerbaycan Devleti. Azerbaycan Devleti Ermenistan ile olan sorunlarını çözmediği takdirde bu sorunların hiçbir şekilde çözümüne Türkiye yanaşmıyor. Yani Azerbaycan bizim dost ve kardeş ülke olarak kırmızı çizgimiz. Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarına dair anayasasının içerisine de girmiş bir takım maddeler var. İşte Ağrı Dağı'nı gösteriyorlar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti diyorlar. Bunun gibi birçok husus. Şimdi Paşinyan bunlarla alakalı bir anayasa değişikliği ile ilgili söz de verdi. Ermenistan-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili olarak da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, bizim kendi aramızda bir sorun yok. Şartlar olgunlaştığı takdirde hem Azerbaycan tarafı hem Türkiye tarafı sınırları açabilir diyor. Şimdi eğer sınırlar açılırsa bundan en çok Ermenistan kazanacak. Çünkü Ermenistan iki Türk devletinin arasında adeta sandviç olmuş gibi sıkışmış durumda. Eğer bu konuyla alakalı daha öncesinden diasporanın falan ortaya koymuş olduğu Taşnak Sutyun isimli radikal ırkçı partinin ortaya koymuş olduğu söylemlerden ricat ederse, Türkiye tabii ki hiç kuşkusuz sınırlarını açmakta tereddüt etmeyecek ve konuyu bir kazan kazan çerçevesinde oluşturacaktır. Peki Ermenistan ne kazanacak? Asıl kazanan Ermenistan olacak. Yani Çin'den ve Türkistan coğrafyasından gelen bütün lojistik ve ikmal hatları açık ve aleni bir şekilde Ermenistan'ın üzerinden geçecek ve Ermenistan bundan istifade edecek. Bir diğer konu ise Zengezur Koridoru. Zengezur Koridoru da açıldığında yine bundan hakeza istifade edecek olan Ermenistan olacak. Hülasa toparlamak gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık bir şekilde Kafkasya'da bir bahar iklimi oluşturmak istiyor. Ama bu söylenen, peki yapılması bu kadar kolay olacak mı Funda Hanım? Rusya ne diyor? İran nasıl bakıyor sorularına? Mutlaka cevap vermemiz lazım. Diaspora ne diyor? Diaspora Türkiye ile hiçbir şekilde uzlaşılmasını istemiyor. Çünkü Ermeni sözde soykırımı iddiaları üzerinden çok açık fırıldak döndürerek siyaset yapan diaspora siyasetçileri var Fransa'da ve Kaliforniya'da. Bunun dışında konunun çözüme kavuşturulmasını Rusya da istemiyor. Rusya da büyük bir dikkat ile olanı biteni izliyor. Bunun dışında İran da istemiyor. Yani bu topraklar işgalden kurtarılırken İran devletinin ortaya koyduğu açıklamalar hezeyanikti ve bunları Türkiye'den Bakış programında sürekli olarak dile getirdik. Şimdi Rusya'nın istemediği, diasporanın istemediği, Fransa'nın istemediği, İran'ın istemediği bir yerde bir barış ortaya koymaya çalışıyorsunuz. İşte tam bu noktada Paşinyan çok önemli bir görevi ifa etti. Halkını ikna edip başkanlığa seçilmeyi başardı. Eğer ki bu seçim dönemi bittikten sonra Paşinyan'ın başbakanlığı döneminde Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye sınırları açılır, halklar bu anlamda iktisadi, sosyal, kültürel anlamdaki etkinliklerle birbirine kaynaşır ve bu bir zenginlik, hem kültürel zenginlik hem iktisadi anlamda zenginliğe tebdil olursa bundan kazanan coğrafya olacaktır. Ve bizim Türkiye'den Bakış programında sürekli dile getirdiğimiz bir hakikat var. O hakikat de neydi? Avrupa ülkeleri kendi Schengen'lerini oluşturmuşken biz sarhoş atlar zamanıyla devam edemeyiz. Bölgede biz de kendi Schengen'imizi oluşturup Azerbaycan'la, Gürcistan'la, eğer kabul ediyorsa İran'la, Ermenistan'la, Irak'la, Suriye ile çok önemli birlikteliklerin sahaya sürüldüğü bir kardeş coğrafya istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız diye toparlayabilirim.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ülkenin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Yusuf Hocam, izninizle ikinci sorumu da
1: Tabii.
0: yöneltmek istiyorum hemen. İsrail'li bir istihbarat yetkilisi Türkiye'nin Iraklı Kürt grupların kendilerine verilen silahları İran yönetimine karşı kullanmasını engellediğini ve bu bilgilerin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance üzerinden aktarıldığını ileri sürdü. Peki siz bu konuyu nasıl yorumlarsınız?
1: Evet. Şimdi aslında orada hedef Türkiye Cumhuriyeti'nden ziyade J.D. Vance. Çünkü J.D. Vance Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik İsrail'le yapmış olduğu müdahaleye karşı olan bir Amerikan başkan yardımcısı. Ve bu konudaki tavrını da hiç değiştirmiyor. Açık ve aleni bir şekilde söylüyor. Şimdi dolayısıyla da J.D. Vance'in itibarsızlaştırılması lazım. Kim ki Siyonizmin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar mekanizmalarındaki adamlara yönelik hamlelerde bulunuyorsa o konuyla alakalı Siyonist lobi, Mossad hepsi devreye girebiliyor. Şimdi orada diyorlar ki Kürt gruplara silah verildi ve bu silahlarla İran'daki rejime yönelik ayaklanma başlatacaklardı Irak'tan geçip. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planı J.D. Vance tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sızdırıldı ve Kürt grupların silahlanması bu sayede önlenmiş oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi Irak'ta ve Suriye'de istihbarat anlamında devasa bir kapasite oluşturmuş Türk devleti, oraya giden silahlarla ilgili hiçbir bilgisi yok. Orada ne olup bittiğiyle ilgili hiçbir bilgisi yok ama J.D. Vance okyanus ötesinden Erdoğan'a bilgi sızdırıyor ve biz bu sayede öğreniyoruz. Bu tabii ki eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Biz Suriye'de kime hangi miktarda silah dağıtıldığını bırak, kimlere dağıtıldı, kimlerden kimlere geçtiğe kadar biliyoruz. Irak için de geçerli. Dolayısıyla burada J.D. Vance'i Amerikan kamuoyunun önünde çok açık bir hain, ihanet, bilgi sızdıran adam pozisyonuna düşürme şeyi. Bu önce Maarif gazetesinde çıkan bir haberdi. Daha sonrasında orada başka İsrail'de yayın yapan birçok kuruluş tarafından da dile getirildi. Şimdi İsrail'in bu şekilde itibarsızlaştırma operasyonları çoktur. Mesela Netanyahu bir savaş suçlusu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu açık bir karar var ve bu karar mucibince görüldüğü yerde tevkif edilmesi istenilen bir isim. Daha öncesinde Lindsey Graham dahil, Netanyahu'nun kendisi de dahil Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kendileriyle alakalı bu şekilde bir karar verirlerse tepkilerinin son derece sert olacağını falan söylemişlerdi. Hatta Lindsey Graham falan böyle bir karar alırsanız size Amerika Birleşik Devletleri'nde çoluğunuzu çocuğunuzu yaşatmaz göndeririz falan diye Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarını tehdit ettiler. Dün ne oldu biliyor musunuz? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin baş yargıcı Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden cinsel taciz suçlamasıyla uzaklaştırıldı. Bu Mossad'ın dünyada kendileriyle alakalı konuşan, eden, yazan, çizen, karar veren her kim varsa her şeyinin takip edildiği anlamına da geliyor. Bunun dışında mesela nükleer silah elde etmeleriyle ilgili konuda direnç gösteren Kennedy'nin de ortadan kaldırıldığı konuşulanlar arasında. Şimdi aynı şekilde de J.D. Vance'e bu şekilde bir kumpas yapıyorlar. Bazı durumlarda Bill Clinton direnç göstermeye

Lewinsky üzerinden Bill Clinton'ı diz çöktürdüler. Şimdi dolayısıyla şimdi de bu adanın içerisinde yaşanan çocuk tacizleri ve bu kapsamda kendileriyle alakalı kasetler alınan Amerikan siyasetçilerinin Mossad ne derse tamam dedikleri bilinen bir husus. Şimdi burada da J.D. Vance'i şey yapıyorlar ama madem Kürt gruplarla ilgili konu gündeme geldi, ben bu konuyu biraz açmak istiyorum. Çünkü Türkiye oradaki Kürt gruplar üzerinde bu etkisini nasıl kullandı sorusu geliyor sıkça. Bakın şu çok açık. Türkiye Kürt gruplar üzerinde zorlayıcı bir baskı oluşturmaktan ziyade Suriye'de olan biteni gözlerinin önüne koydu. Suriye'de binlerce ton silah verilmişti ve bu silahlarla Suriye'de bir devlet kuracaklardı, terör devletçiyi. Türkiye buna müsaade etmem, Ocak ayına kadar süre tanıyoruz dedi ve Ocak ayında nelerin olduğunu hep beraber yaşadık. Yani önce Halep'ten çekildiler, arkasından Fırat'ın doğusuna, arkasından Fırat'ın doğusundan da bütün Suriye'den tası tarağı aldılar ve gittiler ve Suriye'de istedikleri federatif bir yapı asla gerçekleşmedi. Ha ama Kürtlerin kültürel hakları, siyasete entegre olmaları, Kürtlerin Suriye'de esas unsur olarak hiçbir kültürel hakkının ihlal edilmemesi, demokratik haklar gibi birçok şey elbette zaten olması gereken şey. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Türkiye dedi ki ya Suriye'de böyle diyenlerin sonra nasıl davrandığını gördünüz. Afganistan'da uçağın tayyaresinin kanadından atıp gittiler gördünüz. Şimdi de sizi İran ordusunun önüne atmaya çalışıyorlar. Size verdikleri bu silahlarla sizin İran ordusuna karşı direnmeniz mümkün değil. Peki bu durumda ne olacaktı? Diyelim ki 10 bin silahlı Kürt grup girdi İran topraklarına. İran'da kendi ordusunun konvansiyonel unsurlarını kullanıp tankıyla, topuyla, balistik füzesiyle ki Amerika ile İsrail'e kök söktürüyor. Oradaki Kürt grupların hepsini Saddam Hüseyin'in yaptığı gibi kesti, biçti, işte etkisiz hale getirdi. Kim kaybetti? İran Kürt evlatları kaybetti. Türkiye'nin söylediği şey buydu. Yani bu coğrafyada Kürt'ün de, Ezidi'nin de, Farsi'nin de, Arap'ın da, Türk'ün de, Türkmen'in de birbiriyle olan diyaloglarının iyiliği ya da kötülüğü geleceği şekillendirecek. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Siyonizmin planları doğrultusunda Kürt Fars'a saldırırsa, Kürt İran devletine saldırtılırsa, efendim Suriye'de Arap devletine saldırtılırsa, bu konuyla alakalı en büyük bedeli ödeyecek coğrafyanın kendi halklarıdır. Ve Erdoğan işte tam bu noktadan ikna etti. Ondan sonra da o Kürt gruplar dediği gruplardan açıklamalar geldi ve dediler ki biz hiçbir şartta, hiçbir koşulda Siyonizmin koçbaşısı olmayacağız. Bu açıklamayı yaptılar. Yani beni koçbaşı gibi kullanamazsın. Siyonizm kullanmayı sever, kullanıyor da ama Siyonizme hala bizim kurtarıcımız gözüyle bakan bir Kürt, bizim kurtarıcımız gözüyle bakan Arap, Türk, Fars her kim varsa büyük yanılgı içinde. Neden? Şu an için İsrail denilen devlet 3 tane devletin toprağını işgal etmiş durumda. Filistin'in, Şam'ın ve Lübnan'ın. Ve bir devlet olarak Gazze'de bir millete soykırım uyguluyorlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tescil edilmiş bir konu bu. Tartışma dışı bir konu yani. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı da bunu dile getirdi ve Şam ve Beyrut'taki saldırılarınızı durdurun. Keza Şam ve Beyrut İstanbul'umuzun kardeşidir dedi. Oo, buna çıldırmışlar. İşte sen kim oluyorsun? Nasıl böyle konuşuyorsun? Bir dakika. Yani Beyrut'u sahiplendiğinizde bizim mi haberimiz yok? Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi haddini aşmış devlet olma iddiasındaki adacıklara, sistemlere silah gönderirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti olur tamam gönder okey dedi. Neden şimdi siz Türkiye'nin Beyrut'la Şam'la olan ilişkisiyle ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı'nın karşılık veriyorsunuz? Şimdi burada Netanyahu ve Katz açıklamalar yaparak Erdoğan'ı ve Osmanlı Devleti'ni falan suçluyorlar ama hepsi objektif olmayan kriterler üzerinden. Mesela Osmanlı'nın karanlık dönemi, Erdoğan için Kürtlere işte sözde soykırım uygulamış, işte eli kanlı diktatör falan. Ya bir dakika ya eli kanlı diktatör mü olur ya? Bunlar sizin hepinizin kendi subjektif bir şekilde ortaya atmış olduğunuz ipe sapa gelmez iddialar. Ama Erdoğan size derse ki savaş suçlusu ki diyor. Neye göre diyor? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı var. Sen savaş suçlusun. 72 bin kişiyi katledermiş, soykırıma uğratmış.

0: Bir devletin başkanı. Evet, doğru, gözümüzün önünde oldu. Şirk şüphe yok. Eğer tedbir alınmazsa Netanyahu gibi üç devleti birden işgal altında tutan bu devletin başındaki kişi Hitler olur. Evet, üç devleti işgal ediyorsun. Suriye toprakları işgal altında. Filistin toprakları işgal altında. Lübnan toprakları işgal altında. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri birlikte oldular. İran da saldırı altında. E şimdi kardeşim, sizin bu cümlelere söyleyecek tek şeyiniz Erdoğan tek adam, Osmanlı karanlık dönem falan gibi laflar. O karanlık dönem dedikleri Osmanlı olmasaydı 1492 yılında İspanya'daki Yahudilerin kökünü kurutuyordu kirli İzabel. Her türden insanlık dışı muameleyi oradaki gariban Yahudilere uyguluyordu. Dedem Yıldırım Beyazıt Han Kemal Reis'i gemileriyle gönderdi. O Yahudilerin tamamını İzmir'e, İstanbul'a ve Selanik'e yerleştirdi. Karanlık devlet dedikleri devlet bu. Batıya da aydınlanmacı Avrupa'nın diyor bekçisiyiz biz bu topraklarda. Onu kirli İzabel'e söyle. Atanı, soyunu, hepsini kurutuyordu oradan da biz yetiştik. O batıcı Avrupa 1939'da hiçbir günahı olmayan masum Yahudileri Auschwitz'te topladı, soykırım yaptı. Alman'a söyle, bana söyleme, benim tarihimde yok. Ben şimdi ama bu durumda ne bekliyorum? Şunu bekliyorum. Ya kardeşim, Osmanlı'ya karanlık dediklerinde İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız, Yahudi vatandaşlarımız neden katsa ağzının payını vermiyor? Senin karanlık devlet dediğin devlet benim dedemi, benim nenemi, benim ceddimi Engizisyon mahkemelerinde öldürülmekten kurtarıp buralara getirip yerleştirdi. Sen ne cahil adamsın diyen var mı? Yok. İşte ben buna nankörlük derim. Dolayısıyla İsrail ile ilgili konunun tamamını bu şekilde özetleyebilirim Funda Hanım.
1: O zaman son soruma geçmek istiyorum hocam. Evet, Havelsan tarafından geliştirilen milli dijital yazılım sayesinde jetlerimiz artık yerli yazılımla uçacak. Güzel bir haber. Önce bu Özgür projesine dair bir bilgilendirme isteyeceğiz sizden. Bir de benim anladığım bugüne kadar savaş uçaklarımız başta birçok sistem ABD ve Batı'ya bağımlı kalarak kısmi kullanılmış. Bu sorunun çözülmesi de çok önemli değil mi sizce?
0: Elbette. Yani şöyle, eğer teknoloji üretemiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığınız P-16'lar, Amerika'dan aldığınız P-16'ya takılı olan füzelerle güvenliğinizi sağlarsınız. Ama teknolojiniz yeterli olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinden izin alarak bunları tedarik edebilirsiniz. Diyelim ki envanterinizde 100 tane var. Hava hava füzesi. Attınız, bir savaşa girdiğinizde tükettiniz. 101.ye ihtiyacınız var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını çaldığınızda size adam hayır diyebilir. Yunanistan'la bir savaşa girdiğinizde, İsrail'le savaşa girdiğinizde zaten baştan engellemek ister. Şimdi böyle bir durumda özgür demek, yani o uçağın gerçek anlamda özgürleştirilmesi anlamına geliyor. E hocam, madem özgür değil de niye aldık? E çünkü teknolojinin yetersiz olduğu için Amerikan uçağı, Amerikan füzesiyle bugüne kadar güvenliğini sağladın. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği alanda bu işi yürütebilirsin. Yani İsrail ile bir savaşa girdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin al bu hava hava füzelerini de İsrail tayyarelerine atarsın, al buraları da uçağına tak falan demeyecektir. İşte bu kapsamda Aselsan tarafından P-16'ların içerisindeki o kokpit diye nitelendirdiğimiz alandaki sistem ve uçuş bilgisayarları komple millileştirildi. Yani onlar söküldü. Yerine tamamı yerli ve milli olan sistemler takıldı. Şimdi o sistemler takıldıktan sonra yazılımlara da ihtiyacı var. İşte Havelsan bununla alakalı çok önemli yazılımlar yükledi. Ne işe yarıyor bu yazılımlar? Şimdi siz T-16'nın görev bilgisayarını değiştirdiniz. İşte yazılımlarını yazdınız. Neden buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Çünkü kendi ürettiğiniz füzeler var ve uçağa takmak istiyorsunuz. Ama uçağa füze takmak ile bir tane kamyonetin bagajına füze koymak aynı şey değil. Yani bir tanesini alırsın, yerleştirirsin. Taktığınız sistem ateş komutu verdiğinizde karşıdaki düşman uçağını görecek, ona kilitlenecek ve uçağın altından o füze ateşlenerek karşı taraftaki hava unsurunu ya da yerdeyse kara unsurunu etkisiz hale getirecek. Ne gerektiriyor? Bu yazılım gerektiriyor. Yani biz basit bir Word dokümanını bile açarken ona tıklıyoruz. Dosya aç, kaydet falan, böyle bir sürü şey var. Füze gönderdiğinizi düşünün, daha komplike programlara ihtiyaç var. İşte Aselsan'ın geliştirdiği

0: Görev bilgisayarının yazılımlarını da Havelsan yaptı. Daha da öte bir de uçağın burun kısmına AESA Murat radarı yerleştirerek 200 kilometre ötedeki düşman uçaklarını görme ve taşımış olduğun havadan havaya atılabilen füzelerle de 200 kilometreye, 150 kilometreye füze atıp etkisiz hale getirebiliyorsun. Peki bu sistem yerli mi? Yerli. Bu görev bilgisayarı ve yazılımları yerli mi? Yerli. Yerli ve milli. Peki niye emir komuta ediyor? Füzeleri. Peki ben yarın bir sıcak çatışmaya girdiğimde bu füzelerle ilgili birinden izin almak zorunda mıyım? Hayır. Uçağa takmak için izin almak zorunda mıyım? Hayır. Ama mesela biz bu işi beceremeseydik ya da F-35'leri bize verdiklerini düşünelim. Sizin Gökdoğan ve Bozdoğan gibi havadan havaya atılan füzeniz var. Dediniz ki ya ben bu F-35 tayyaresine ürettiğim hava füzelerini takmak istiyorum. Amerika diyor ki hayır takamazsın. Herhangi bir güncelleme yapamazsın. O yüzden Kaan çok önemli. O yüzden Kızıl Elma çok önemli. O yüzden Anka 3 çok önemli. Bunların kullandığı mühimmatlar da yerli, yazılımlar da yerli, dizayn da yerli. Dolayısıyla düşman uçaklarına karşı kullanmak istediğimizde sadece kendimize soracağız. O yüzden Havelsan'ın da bu başarısını es geçmek istemedim ve Türkiye'den bakış programına getirdim. Daha nice başarılar bekliyoruz. Bu sene nasip olursa Kaan Milli Muharip Uçağı'nın prototiplerinin denemelerini hep birlikte yorumlayacağız burada. Allah o günleri de göstersin.
1: Çok güzel hocam, güzel bir haberle bitirmiş olduk böylece bu haftaki yayınımızı da. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Yusuf
0: Ben
1: Alabarda'ya.
0: teşekkür ederim.
1: Haftaya yine aynı saatte ve günde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Sevim Burak imzalı İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar oyununa değineceğiz. Eser Sevim Burak'ın parçalı, kesintili ve yoğun imgelerle kurulu yazı anlayışının sahneye de yansıdığı bir oyun olarak öne çıkar. Metin alışılmış dramatik bütünlükten çok uzak durur. Başlangıç, gelişme ve sonuç çizgileri belirgin değildir. Bunun yerine kopuk görünen ama içsel bir ritimle birbirine bağlanan sahne parçaları aracılığıyla ilerler oyun. Dil yalnızca iletişim kuran bir araç olmaktan çıkar, başlı başına bir yapı ögesine dönüşür, tekrarlar, kesintiler ve ani geçişlerle biçimlenir. Sevim Burak'ın bu oyunu, öyküleri ve diğer iki tiyatro eserinde olduğu gibi geleneksel anlatıyı kıran yapısıyla sahnede alışılmış gerçeklik duygusunu sarsar ve izleyiciyi metnin içine aktif biçimde katılmaya zorlar. Üç perdelik oyun, Koma'daki Ziya Bey'le onun başında bekleyen Melek ve Nırvat karakterleri üzerinden şekillenen, gerçeküstü öğeler barındıran grotesk bir eserdir. Yazarın 1983 sonundaki ölümüne yakın tamamladığı metin, ilk kez 1984 yılında kitap olarak yayımlanır. 1990'lı yıllardan itibaren devlet tiyatrolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum tarafından sahneye taşınır. Sahneleme, metnin alışılmadık yapısı nedeniyle dönemin seyircisi için de zorlayıcı bulunur. Ancak tiyatro çevrelerinde yenilikçi ve cesur bir deneme olarak değerlendirilir. Eleştirmenler, metnin anlamdan çok etkiyi öne çıkarmasını ve dilin bilerek parçalanmış yapısını vurgular. Seyirci tepkileri ise genellikle iki ayrı uçta toplanır. Bir kesim oyunu çok kapalı ve anlaşılması çok güç bulurken, diğer kesim bu kapalılığı metnin ve oyunun temel gücü olarak görmüştür. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir hikaye gibi ilerliyor bu yolculuk. Ve yine birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı adlı programa hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların hem duygusal hem de hareketli yönünü bir araya getiren şarkılarla aşkı, ayrılığı ve hayatın içinde geçen küçük hikayeleri dinliyoruz. İlk durağımızda 90'lı yılların pop müziğinde kendine özgü bir yer edinen Ali Güven var. 1990'ların ortasında yayımladığı albümlerle dikkat çeken sanatçı, söz ve müziğinde daha bireysel anlatımlara yer vererek dönemin pop anlayışına farklı bir yorum getirmişti. Ali Güven'den dinleyelim, Yolcu.

Bir yolculuk duygusuyla başlayan bu bölümde şimdi aşkın daha yoğun haline geçiyoruz. 90'lar rüzgarına kendinizi bırakın, müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırada 90'lı yılların romantik pop çizgisinin önemli temsilcilerinden biri var. Asya. Özellikle 1994 yılında yayımlanan albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, güçlü vokali ve duygusal repertuarıyla dönemin en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri olmuştu. Asya söylüyor: "Vurulmuşum sana ve uçtum seninle."

1994 yılında yayımlanan Benimle Oynama albümüyle büyük bir çıkış yakalayarak 90'lı yılların genç yıldızlarından biri haline geldi. Hem enerjik sahne performansı hem de duygusal şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Burak Kut'tan iki eser dinliyoruz. Nerelere gideceğim ve Yaşandığı Bitti.

Gençliğin enerjisiyle başlayan bu hikaye yerini şimdi daha güçlü bir yoruma bırakıyor. Şimdi sırada sesi ve yorumuyla iz bırakan bir isim var. Demet Sağaroğlu. 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümüyle dikkat çeken sanatçı, güçlü vokali ve sahnedeki etkileyici duruşuyla 90'lı yılların en karakteristik kadın seslerinden biri olmuştu. Demet Sağaroğlu'ndan iki eser sizlerle. Kınalı Bebek ve Yarın Olmaz.

90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi enerjiyi biraz daha yukarı taşıyoruz. Emel Müftüoğlu 90'lı yıllarda pop müziğin daha eğlenceli ve hareketli yüzünü temsil eden isimlerden biri oldu. Ritmik yapılar ve sahne enerjisiyle dönemin dinamik müzik anlayışını yansıtan eserler ortaya koydu. Emel Müftüoğlu'na bırakalım mikrofonu. Deli Et Beni ve

Ritmin yükseldiği bu anın ardından şimdi daha sıcak bir tınıya geçiyoruz. Sırada Anadolu ezgilerini modern pop anlayışıyla buluşturan bir grup var. Grup Gündoğarken. 90'lı yıllarda sade düzenlemeleri ve günlük hayattan beslenen sözleriyle dinleyicide güçlü bir karşılık bulmuşlardı. Grup Gündoğarken'den iki eser dinliyoruz. Gibi Gibiyim ve Ankara'dan Abim Geldi.

Ve programımızın son bölümünde 90'lı yılların dans ritmiyle öne çıkan isimlerinden biri var. Hakan Peker. Özellikle 90'ların ortasında yayımladığı albümlerle pop müziğin dans odaklı yönünü güçlendiren sanatçı, sahne enerjisiyle dikkat çekmiştir. Hakan Peker'den iki eserle programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Amma ve Lakin ve Köylü Güzeli.

90'ların ritmiyle tamamlanan bu yolculukta son durağa geldik. Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların farklı hikayelerini bir araya getirdiğimiz bu bölümün sonuna geldik. Güru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında biz

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadığı açıklaması yapıldı. ABD'nin çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için

0: Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanamayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Yaşadığınız şehrin en çok hangi saatini ve mekanını sevdiğinizi hiç düşündünüz mü? Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, Sankt Petersburg'un merkezinde Nevski bulvarındayız. Alışılagelmiş Dostoyevski kahramanlarından farklı biriyle, Beyaz Gecelerin kahramanıyla birlikte bir akşamüstü yürüyoruz. Bugün Beyaz Geceler turlarının ilham kaynağı olan kahramanımız, Petersburg'u hayal dünyasının baş tacı sayar. Onun için Petersburg'un anlamı bir başkadır. Bazen yalnız acıyarak, bazen de hiç farkına varmadığımız cılız, hastalıklı bir genç kızı, ama bir gün beklemediğimiz bir anda birdenbire değişerek anlaşılmayan bir güzelliğe bürünen bir kızı anımsatır Petersburg kırları. Dostoyevski'nin bu nefis Petersburg romanı 1957 yılında İtalyan yönetmen Lucio Visconti tarafından sinemaya uyarlanır. Usta oyuncu Marcello Mastroianni'nin başrolünde oynadığı film, ülke ve dil farklılığına rağmen beyaz gecelerin tadını fazlasıyla sunar. Ben hasta bir adamım diye başlar Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar romanı. Yine bir başka Petersburg sakini olan yeraltı adamımız, edebiyat tarihinin en ilginç portrelerinden biridir. Bakın kendini nasıl tarif eder. Ne ters bir adamım, ne uysal, ne alçağım, ne onurlu.

Ne kahramanım ne de korkak. Kendi köşeme çekilmişim. Zeki insanların önemli bir iş tutamayacakları, tutanlarınsa aptal oldukları gibi kin dolu, boş bir avuntuyla günlerimi doldurup gidiyorum. Evet efendim, 19. yüzyıl insanı en başta iradesiz olmalıdır. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlarındaki kahramanının bir adı yoktur. Çünkü bu bir kişinin özel hikayesi değil, toplumsal bir tepkinin dışa vurumudur. Bugün tüm dünyada halen yaşanan batılılaşmak zorundayız düşüncesinin 1,5 asır önce Rusya'da yaşanan trajedisidir bu eser. Kahramanımız aslında batılılaşmanın kendisine değil, onun tek çare olarak dayatılmasına karşıdır. Bir rüzgar olarak esen batılılaşmayı başaranlar, hayat merdivenlerini birer birer çıkarlar. Bunu başaramayan, içselleştiremeyen kahramanımız, hasta adam konumuna itilmiştir. Başaramadığı şey, yaşadığı toplumla iletişim kurmak değil, batılılaşmak isteyen Rus aydınıyla diyaloğa girmektir. Bir isyanın sesidir yeraltı adamı. Çok yüksek sesle bir soru sorar. Niçin batılılaşmak zorundayız? Bunu kim, hangi hakla bize dayatıyor?

iken Rus insanını Batı hayranı aydınlardan daha iyi tanıdığını düşünüyordu. Tolstoy henüz Savaş ve Barış'ı yazmamıştı. Turgenev 2 yıl önce 1862'de meşhur eseri Babalar ve Oğulları yayınlamıştı. Dostoyevski'ye göre Avrupa'dan başlayıp dünyayı etkileyen nihilizm ve anarşizm, Rusya'nın geleceğini tehlikeye atacak düşüncelerdi. Onun bu görüşü, toprağına yabancı bir karakter olan Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un vicdan azabında filizlenecek, daha sonraki romanları olan Budala ve Ecinliler'de de net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Onun bu görüşü, toprağına yabancı bir karakter olan Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un vicdan azabında filizlenecek, daha sonraki romanları olan Budala ve Ecinliler'de de daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Petersburg'un en gergin olduğu dönemlerden birindeyiz. Güneşli bir Petersburg sabahı Nevski Bulvarı'ndan 4 nala bir at geçebilir ve üstündeki subay elindeki bildirileri bulvarın her yanına saçabilir. "Krallık değil, cumhuriyet istiyoruz," yazabilir bu bildiride. Bu sahne Petersburg'un bütün sokaklarında, okullarında, pastanelerinde, lokallerinde sürekli konuşulan bir problemin canlı bir yansımasıdır. Petersburg, bir yol haritası çizmek için yaklaşan yol ayrımının sancılarını yaşamaktadır. Dostoyevski'nin Rus halkına güveni sonsuzdur. Bir heves ve taklit ürünü olan Petersburg, asıl kimliğini Rus insanını içselleştirdiği gün bulacaktır. Dışarıdan gelen saldırılara karşı Petersburg'u ve Rus insanını korumak gereklidir. Dostoyevski direnir. Bir hastalık olarak gördüğü anarşizm ve nihilizmi yerden yere vurmak için kalemine sarılır. Budala, Ecinliler ve Karamazov kardeşler gibi devasa eserlerinde hep İsa sevgisini Rusya'nın yaralarına sürülecek merhem olarak sunar. Dostoyevski'ye göre Avrupalı olmak cinnet getirmekle eşdeğerdir. Onun gözünde bütün toplumsal hastalıkların kaynağıdır Avrupa. Bir hevestir sadece. Ecinliler de bunu açıkça, bağırarak söyler. Paris'in düşüncelerini Petersburg'a dayatanların hepsi cinnet getirir romanlarında. Dostoyevski'ye göre dünyanın en kasvetli şehri, Pushkin'e göre Rusya'nın medarı iftiharı ve Avrupa'ya açılan penceresi, Gogol'e göre dünyaya değişilmeyecek ayrıcalıklara sahip bir şehir olan Petersburg'da 1874 yılındayız. Karlı bir kış günü Anna Karenina'nın Moskova'dan bindiği Petersburg trenindeyiz. Pencerenin kenarında oturan Anna Karenina, 20. asra yaklaşan Petersburg'da özgürlüğün ve aşkın peşinde koşan Rus kadınlarının bir portresi olarak seyahat etmektedir. Bir dönem romanı olan Anna Karenina, yazıldığı tarihte Petersburg'da yaşanan gelenek-modernite çatışmasına dair harika manzaralar sunar.

3 asırlık ömrüne rağmen binlerce yıllık şehirlerle yarışan bir şehirdir Petersburg. Tam 42 ada üzerine kurulu bir şehirden bahsediyoruz. Neva Nehri, kanalları ve kollarıyla şehrin her yanında sizi karşılıyor. Venedik'i gezenler Petersburg'a gittiklerinde ikinci bir Venedik gezintisine hazırlanabilirler. Çünkü Venedik şehri örnek alınarak inşa edilen Petersburg, köprüleri ve kanallarıyla size Venedik manzaraları sunar. Saray meydanında Puşkin'in ölümsüz eseri Bronz Süvari'nin heykelini görürsünüz. Rusya'nın ruhunu yansıttığı kadar Petersburg'a yazılmış bu en güzel masalı giderken yanınızda götürmenizi tavsiye edebiliriz. Ve dünyanın en büyük 3 müzesinden biri olan Hermitaj Müzesi. 1764 yılında Çariçe 2. Katerina tarafından yapılmış olan müze, yaklaşık 3 milyon eserin sergilendiği devasa bir kültür hazinesidir. Hemen hatırlatalım, St. Petersburg sınırları içinde 300 civarında müze bulunmaktadır. Şehirlerin de bir kaderi olduğunu hiç düşündünüz mü? Dünyamızın son 3 asrına damgasını vurmuş şehirlerden birisi olarak Petersburg, kurulduğu günden beri dalgalı bir deniz gibidir mesela. 2 asır boyunca yapılan reformlar sonucu 1917'de Bolşevik devrimini yaşayan Rusya'da Çar II. Nikolay, St. Petersburg isminin çok Almanca olduğu yönündeki sesleri susturmak için şehrin ismini değiştirip Petrograd yapmıştır. Ama bu da Petersburg'da kaynayan kazanı söndürmeye yetmez. 1914-24 yılları arasında ismi Petrograd olan Petersburg, 1924'ten itibaren devrimi yapan liderin ismiyle anılır ve adı Leningrad olur. Bu 67 yıl sürecek yeni bir dönemin başlangıcıdır şehrin tarihinde. Bu süre içinde İkinci Dünya Savaşı'ndan da nasibini alan şehir kuşatılacak ve 900 gün süren bir yıkımla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Aralık 1941'de sadece soğuktan 53 binden fazla insan Petersburg topraklarına cansız bedeniyle yığılıp kalmıştır. Bu kuşatmada toplam 3 milyon Petersburglu hayata veda etmiştir. Pek çok yıkıma maruz kalan 100 bin bombanın düştüğü rivayet edilen Petersburg, 1945'te yerle bir olmuş binalarıyla bir harabeyi andıracak haldedir. Yeniden kendine gelmesi için Sovyet hükümeti 10 yıl inşaat çalışmaları yapar. Devran değişir, büyük umutlarla kurulan Sovyetler Birliği 1991'de yıkılır. Leningrad ismi kaldırılır ve yeniden Petersburg ismi verilir şehre. Sırasıyla Petersburg, Petrograd, Leningrad olan şehir tekrar kurulduğu 1703 yılında

0: Gümüşperde'de 5 dakika programında bugün hapishane filmlerinin en duygusal örneklerinden biri olan Yeşil Yol adlı başyapıttan söz edeceğiz. Film 1930'ların Amerika'sında idam mahkumlarının son yolculuklarına çıktığı bir infaz koridorunda geçer. Gardiyan Paul hapishanede devasa cüssesine rağmen çocuksu bir kalbe sahip olan John Coffey ile tanışır ve o andan itibaren bütün hayatı değişir. İki küçük kızı öldürmekle suçlanan Coffey, aslında dokunduğu ruhları iyileştiren mucizevi bir güce sahiptir. Paul, bu dev adamı tanıdıkça kesinlikle masum olduğunu anlar ama adaletin ağırlığı altında ezilmeye başlamıştır. Film, zaten bu noktada sadece ölümü değil, yaşamın değerini ve iyiliğin saflığını da işler. Michael Clarke Duncan'ın canlandırdığı John Coffey, ayrıca dünyanın tüm kötülüklerini ruhunda hisseden biridir. Onun meşhur, "Yoruldum patron, insanların birbirine kötü davranmasından yoruldum" sözü, bu hikayenin bir suç filminden öte insanlık adına yazılmış sarsıcı bir ağıt olduğunun da göstergesidir. Yönetmen Frank Darabont bir mucizenin etrafında ördüğü bu hikayede vicdan, ırkçılık ve yargısız infazın karanlığına ışık tutar. John Coffey'nin karanlıktan korkması aslında insanın insana yaptığı kötülükten korkuşunun farklı bir ifadesidir. Coffey, Yeşil Yol'da son adımlarını atarken sadece kendi kaderine değil, dünyanın taşıyamadığı tüm haksızlıkların bedeline doğru da yürür. Filmin son derece dokunaklı finalinde ise John Coffey'nin dünyaya vedası sadece bir infaz değildir. Aynı zamanda insanlığın mucizevi bir adamı kaybedişidir. Yeşil Yol bize bazen en ağır cezanın dünyadaki kötülüklere tanık olup hiçbir şey yapamamak olduğunu anlatır. Gardiyan Paul'ün ömrü boyunca unutamadığı bu anı ise hepimize daima vicdanımızın sesini dinlemeyi öğütler. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur'un tahliye

0: edilmesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz atlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz atların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

Eylül'de de, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Amerikan Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık dedi. İran ise Trump'ı yalanladı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı.
2: Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle sert tepki gösterdi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak dedi.
2: İsrail, mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetlerine arı gibi çalışıyorlar ifadeleriyle değindi.
2: Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.
1: Erdoğan 3 milyon kan torbasının Türkiye'de imal

0: edilerek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfırlayacaklarını belirtti. ProTürk projesinin detaylarını açıkladı.
1: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen törende 4 kategoride iyilik hikayelerine sahip 42 kişi ve kuruma ödüllerini de verdi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını söyledi. İran'da ise henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması geldi. Amerika ile İran yeniden çatışmanın eşiğine geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bu gece çok sert vuracağız açıklaması tansiyonu yükseltti. Gerilimi düşüren açıklama birkaç saat sonra yine Trump'tan geldi. Saldırıları iptal ettiğini söyleyen Trump, İran'la anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını duyurdu. Trump, İran'la harika bir anlaşmaya vardık. Belgelerin nihai halini almasını bekliyoruz. Bu da birkaç gün içinde tamamlanacak. Muhtemelen Avrupa'da bir imza töreni yapacağız. Anlaşma imzalanır imzalanmaz, Hürmüz Boğazı açılacak ifadesini kullandı. Birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkılarından övgüyle söz etti. Trump, İran lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki soruya, anladığım kadarıyla cevap evet sözleriyle cevap verdi. İran tarafı ise konuya temkinli yaklaşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını söyledi. Ancak anlaşma konusunda nihai sonucu henüz ulaşılmadığını belirtti. Bekai, Amerikan yönetiminin tutumunu eleştirdi. Amerika'nın çelişkili tutumları süreci aksatıyor ifadesini kullandı. Sözcü Bekai, anlaşmanın İran milletinin çıkarlarına uygun olduğuna karar verildiğinde açıklanacağını kaydetti. Amerikan basınında İran'la anlaşma sürecine ilişkin dikkat çekici bir iddia yer aldı. Axios haber sitesi, Trump'ın anlaşmaya ilişkin katil Netanyahu'ya haber vermediğini iddia etti. Netanyahu'nun Trump'ın anlaşma açıklamalarını duyunca şaşırdığı belirtildi. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan 19 yaşındaki işçi Şükrü Emre Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Tekirdağ Ergene'deki bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Olay Veli Meşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal madde üretim tesisinde yaşandı. Tesisin üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda biri ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan işçi İstanbul'a sevk edildi. Tesiste kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını da söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni eder. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
0: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'dan 9 milletvekili için ihraç talebi çıkmıştı. Özel tarafı ise olağanüstü kurultay yapılması hedefiyle başka bir adım attı. Özgür Özel'e yakın 27 üye parti meclisinden istifa etti. Parti meclisi bu tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından konuşan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların bölge adliye mahkemesine sunulması gerektiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını da söyledi.
3: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki tartışmaları sert sözlerle eleştirdi. Partinin kurucu kodlarından uzaklaştığını vurguladı. Bahçeli, Türk Gün gazetesine iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'le yaşıt bir partinin meşruiyet arayışıyla kutuplaştığını söyledi. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de Özgür Özel'in tarihsel sorumluluğa uygun bir duruş sergileyemediğini ifade etti. Özgür Özel'in Yargıtay'ın kesin kararını beklemeden krizi derinleştirdiğini ve hukuki süreci baltaladığını belirtti. İlgili mahkemeler yeni bir karar verinceye kadar CHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır dedi. Devlet Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün emperyalizmin bir maşası olduğunu ve Türk'le Kürd'ün arasına sokulmak istenen bir nifak tohumu olduğunu belirtti. Ne Kürd'ün düşmanı, ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir. Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Adana İl Teşkilat organlarının feshedildiğini bildirdi. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklı mal varlığını aklamakla suçlanan Elif Güven'e soruşturmada adı geçen bazı isimlerle ilgili irtibatları soruldu. Etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Elif Güven, Ongun'un belediyede yönetici olduğunu, bu nedenle talimatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Ancak Emrah Bağdatlı için tanıyor fakat neden talimat alayım şeklinde savunma yaptı. Bir diğer tutuklu sanık Medya AŞ satın alma ve ihale müdürü Fatoş Ayık'sa hiçbir zaman menfaat elde etmediğini ve etkin pişmanlık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Savunmalarının tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleştiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet ekipleri eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testinden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden onu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddeyle hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi. Gözaltı listesinde bulunan bazı şüphelilerin yurt dışında bulundukları veya firari durumda oldukları tespit edildi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizinde değişikliğe gitmedi. %37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine işaret edildi. Son dönemde artan jeopolitik risklere karşı ayrı bir parantez açıldı. Enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanırken bu gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Para politikasında sıkı duruş mesajı da korunan karar metninde kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır ifadesini kullandı. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Karar, savaşın tetiklediği enerji fiyatları kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den 2,25'e çıkardı. Karar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Avro bölgesinde enflasyonun artmasına neden oldu. Piyasalar yıl sonuna kadar en az bir faiz artışının daha gelebileceğini öngörüyor. Öte yandan banka 2026 ve 2027 yıllarında ilişkin Avro bölgesi enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika'nın transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak, dedi. Amerikan Başkanı Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık, dedi. İran'sa Trump'ı yalanladı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden onu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Spor. 2026 Dünya Kupası açılış törenlerinin ilkiyle resmen başladı. Meksiko City'deki tarihi Azteca Stadyumu üçüncü kez bu onura ulaştı. Shakira ve Barnaboy turnuvanın resmi şarkısı Day Day'la futbol ateşinin fitilini yaktı. Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Real Madrid'de Mourinho dönemi başladı. Eflatun Beyazlar Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Basketbolda finale çıkan Beşiktaş Gain Akatlar'dan taşınma kararı aldı. Siyah Beyazlar evindeki Fenerbahçe Beko maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağını açıkladı. Gelecek sezon planlanmasını da sürdüren Beşiktaş Gain, Connor Morgan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
4: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyiyle Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, İstanbul ve Mersin 29, Bursa ve Malatya 31, İzmir, Çanakkale, Gaziantep ve Mardin 32, Aydın ve

0: Diyarbakır 35, Adana, Muğla, Isparta ve Konya 30, Antalya 28, Samsun 26, Trabzon 23, Bayburt, Rize ve Bitlis 25, Erzurum 22 ve Hakkari 27 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Bağla Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bağla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bağla Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun ilk 1 kilometresinde bugün saat 12-17.30 arasında patlatmalı çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Selçuklu-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahını kullanabilecek.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 2025-2026 futbol sezonu başlarken spor haberlerinde şu anonsu duymuş olabilirsiniz. Süper Lig'in birinci haftası Gaziantepspor Galatasaray maçıyla başlayacak. Geçen yıl üniversite giriş sınavları sonuçları açıklanırken de temel yeterlilik testi birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu açıklaması yapılmıştı. Birinci geldi, birinci oldu, birincilik, birinci sınıf, birinci zaman, birinci mevki, birinci kalite, birinci keman gibi pek çok tanımlama vardır birinciyle yapılan. Verdiğimiz örneklerde fark edileceği üzere numara verilmiş bir dizinin başlangıcındaki öge birincidir. Birinci, bir sayısının sıra sıfatı, ilk sırada ilk anlamlarında da kullanılmaktadır. Ancak her ilk birinci midir? Yani her zaman birinci yerine ilk denir mi? Birinci ve ilk eş anlamlıdır ve bazen birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bayramın ilk günü yerine bayramın birinci günü denilebilir. Ancak sıralamaların karşılaştırıldığı durumlarda, örneğin bir yarışmada birinci kullanımı daha yaygındır. Bilgi yarışmasında birinci oldu denir ama ilk oldu denilmez. Yarışı birinci bitirdim yerine ilk bitirdim değil, birincilikle bitirdim denebilir. Ama bir nesne söz konusuysa birinci yerine ilk diyerek daha açık bir anlatım yaparız. Evinizin ilk televizyonu, ilk arabanız, ilk oturduğunuz ev, bahçeye diktiğiniz ilk ağaç aslında birincidir ama anlatırken ilk sözcüğünü kullanırız. Hem ilk hem birinci kelimeleri birlikte kullanılır mı? Evet, kullanılır. A Milli Kadın Voleybol takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 yendi cümlesini örnek olarak verebiliriz. Nesneler içinde en iyi cinsten olanlar içinde birinci denilir. Birinci kalite üzüm, birinci kalite incir, birinci kalite fındık. Bu ürünlerin ambalajında yazar ve en üstün olanı belirtir. Birinci sözü bazı mesleklerle ilgili sıralamada en üst dereceyi ifade eder. Örneğin gemilerde birinci kaptan kaptanların üstündedir. Bir orkestrada birinci keman orkestra şefinden sonra gelen görevlidir. Orkestranın akordunu birinci keman verir. Bir konuda yapılacak antlaşma için uluslararası alanda yapılan görüşmeler birkaç turdan oluşabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerinin birinci turu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmıştı. Birinci sıfatı iyilik ekiyle adıl yani zamir gibi kullanılır. Dönem birincisi yaş kütüğüne plaketini çaktı cümlesinde birinci sözü zamir olarak kullanılmış ve ismin yerini tutmuştur. Birinci kelimesinin sosyal tarihimizde bir kullanım şekli vardır. Eskiden mahallelerde yangın tulumbaları bulunur ve mahallenin malı sayılırdı. Bu tulumbalardaki hortum ve diğer gereçlerden sorumlu kişiye birinci reis denirdi. İhtiyar heyetinin gönüllüler arasından seçtiği birinci reis, sığır derisinden yapılarak örülmüş bir kamçı.

0: taşırdı. Birinci reis, kamçının sapını ve ucunu birleştirerek avucunun içinde tutardı. Tulumbadaki bir malzemeye ihtiyaç duyarsa, bunu mahallenin ihtiyar heyetinden belge karşılığında alırdı. Bir yangın olursa birinci reis, üniformalı olarak at üstünde gider ve diğer tulumbacıların sağından ilerlerdi. Yangın sırasında mahallede kavga ya da anlaşmazlık olursa hemen toplantı yapar, sorunun çözümünde son kararı verirdi. Birinci reis gönüllü olarak çalışır, yani maaş almazdı ama mahallede bir havası olurdu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Melodili dakikalar sona erdi. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en büyük figürlerinden biri olan ve adeta bütün bir ömrü kazanma hırsıyla yaşayan efsaneden Zeljko Obradoviç'ten söz edeceğiz. Obradoviç demek kısaca disiplin, sadakat ve parkede verilen amansız mücadele demektir. Obradoviç'in koç olarak hikayesi 1991 yılında Partizan'da oyuncuyken bir gecede koçluğa geçişiyle başlar. İlk yılında Avrupa şampiyonu olarak tarihin akışını değiştirir. Obradoviç'i özel kılan sadece oyuncularına olan tutkulu öfkesi değildir. Asıl mesele her pozisyonu, her saniyeyi en ince ayrıntısına kadar planlayan basketbol zekasıdır. Nitekim 5 farklı kulüple Partizan, Juventus Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile kazandığı 9 Euroleague şampiyonluğu onun bir sistem kurma ustası olduğunun en büyük kanıtıdır. Obradoviç için Fenerbahçe dönemi ise sadece Türkiye için değil, Avrupa basketbolu içinde bir devrim niteliğindedir. İstanbul'da yarattığı etki ise Türk basketbolunu Avrupa'nın zirvesine 2017'deki o unutulmaz şampiyonluğa kadar taşır. Obradoviç'in yönetimindeki takımlarda yıldız yoktur. Sadece plan ve o plana sadakat vardır. Oyuncularından yetenekleri kadar ruhlarını da sahaya koymalarını bekler. Saha kenarında elindeki taktik sahtesine sertçe vurduğunda adeta az sonra oynanacak oyunun karakterini de inşa eder Obradoviç. Obradoviç bugün Partizan'ın başında başladığı yerde o devasa mirası sürdürmeye devam etmek istese de gelişmeler şimdilik onu bu geli ortamdan uzaklaştırdı. Basketbolun bir zeka ve irade

0: İrade savaşı olduğunu tüm dünyaya fırsat bulduğunda her maçta bu yaşında da kanıtlamaya devam edecek Zeljko Obradović. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde hitap etti. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Gazze'de savaşın ve kıtlığın ortasında çektiği videolarla milyonların sesi olan 12 yaşındaki Renat Attallah, Türk Kızılay'ın Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Renat, Erdoğan'a üzerinde Özgür Filistin yazan kendi tasarımı bir tişört hediye etti. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda ise Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklara suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, imar kirliliğine neden olma ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamaları yöneltildi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çeşitli tutumunun, çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiası da yalanlandı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. DAEŞ terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüttü ve örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düştüğü maçı çeviren Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

30 Ocak 1933'te Almanya'da Hitler'in liderliğinde Nasyonal Sosyalistler iktidara geldiler ve birbiri ardına bir dizi yasa ve uygulamayı harekete geçirdiler. Bunlardan biri de Yahudi soyundan gelen ve siyasal bakımdan kuşkulu görülen profesörlerin Alman üniversiteleri ve kurumlarından tasfiye edilmesi amacını taşıyan Kamu Hizmetleri Yasası'nın yeniden tesisi yasasıydı. Takvimler 11 Mayıs 1933'ü gösterdiğinde Alman tarihinde kara bir sayfa olarak yerini alacak olan meşhur kitap yakma günü yaşandı. Nazilerin muhalif kabul ettiği yazarların kitapları yakıldı, alevler gökyüzüne yükselirken Hitler faşizmi Almanya'nın üzerine kabus gibi çöktü. Almanya'nın 12 Mart 1938'de Avusturya'yı işgal etmesinin ardından aynı kurallar Avusturya'da da yürürlüğe girdi ve Ari ırktan olmayan tüm bilim insanları, sanatçılar ve devlet adamlarının ülkeyi terk etmeleri istendi. Bu bilim insanlarının birçoğu Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısıyla Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmayı tercih ettiler. Çünkü burada onlar birer mülteci değil, mesleklerini layıkıyla icra edebilecekleri özgürlüğe sahip akademisyenler olarak geldiklerini biliyorlardı. İşte o isimlerden biri. Avusturyalı bir bilim insanı, bir Türk kadar Türk dili sevdalısı. Biz helva demesini de biliriz, halvet demesini de diyecek kadar Türkçenin tüm lehçelerine hakim, tam 12 dil bilen bir dil bilimci. 20. yüzyılın önde gelen Türkologlarından ve Doğu bilimcilerinden, Türkoloji alanında önemli çalışmalara imza atmış bir akademisyen Andreas Titze. Andreas Titze, 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden birkaç ay önce, 26 Nisan 1914'te Viyana Üniversitesi'nde sanat tarihi okumuş Praglı Hans Titze ve meslektaşı Erika Konrad çiftinin 4 çocuğundan biri olarak Viyana'da dünyaya gelir. Sanatsever bir aile ortamında 4 kardeşiyle birlikte sevgi dolu bir ailede, Johannes Brahms gibi isimlerin ziyaret ettiği bir evde büyüyen Titze, eğitim hayatına Viyana'da başlar. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1932'de olgunluk sınavını geçerek lisans ve yüksek lisans eğitimini Viyana Üniversitesi'nde tarih, Slavistik, Doğu Avrupa tarihi ve Balkanoloji alanlarında devam eder. Bu dönemde Türkçe, Arapça ve Farsça gibi Doğu dilleriyle ilgilenmeye başlamıştır. 1933 yılında bir dönem boyunca Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde de eğitim alır ve sonrasında Doğu Avrupa Enstitüsü'nde iş hayatına asistan olarak başlar. 1936 yılına gelindiğinde ise İtalyan tarımı üzerine yazdığı teziyle doktor unvanını alır. Tatillerini kitap yığınlarının arasında geçiren, sürekli yeni diller öğrenen ve seyahat etmekten hoşlanan Titze, 1936 yılında ilk kez geldiği ve 1,5 ay kadar kaldığı Türkiye seyahati sonrasında Anadolu Seyahatimiz adlı bir rapor hazırlar. 1936 ve 37'de Balkanlar ve Anadolu'ya seyahatler gerçekleştirir. Robert Anheger'le birlikte yaptığı Anadolu gezileri, onun Türk kültürüne olan ilgisini pekiştirir. Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet ve idari dili olan Osmanlı Türkçesine de ilgi duymaya başlar. Balkan bölgesinin tarihini anlamak için Balkan dillerine Türkçeden geçmiş olan Arapça veya Farsça kökenli kelimeler üzerine araştırmalar yapar. Bu dönemde Avrupa'da artan Nazi baskısı Viyana'da da kendini gösterir. Alman Reich'ın baskısı Titze için sol görüşlü ve Yahudi kökenli biri olarak sadece yeteneklerine uygun bir pozisyon bulma umutlarını yok etmekle kalmaz. Aynı zamanda bir Nazi iktidarının gelmesi durumunda can güvenliğinin de kalmadığını göstermiştir. Andreas Titze siyasi belirsizlik ve tehdit nedeniyle dil ve kaynak çalışmalarını başlatmak için Avusturya'yı terk etmeye karar verir ve birçok Yahudi bilim insanının sığınak olarak gördüğü Türkiye'ye göç eder. Andreas Titze, kendisinden önce Türkiye'ye gelen hocası Ernst von Asser'in referansıyla Kasım 1938'de İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda göreve başlar. 1952'ye kadar Almanca, 1953-1958 yılları arasında ise İngilizce öğreticiliği yapar.
Bu dönemde Helmut Ritter gibi isimlerle çalışarak Türkoloji alanında çalışan verimli bir akademik kadronun içinde yer alır. Ritter'ın kaleme aldığı Karagöz, Türk Gölge Oyunu adlı incelemenin editörlüğünü yapar ve birlikte de Türkçe-Almanca sözlük hazırlarlar. 1946'dan 1958'e kadar Red House Turkish English Dictionary'nin gözden geçirilmesi projesini yönetir. Her iki eserde Türkçe öğrenenler kadar bizzat Türkler için de vazgeçilmez kaynaklar olarak kabul edilmiştir. Andreas Titz'e 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne UCLA'ya giderek hocalık kariyerine yeni bir yön verir ve sayısız bilimsel makale kalemi alarak folklor araştırmalarını sürdürür. Türk bilmeceleri üzerine makaleler yazdı ve halk bilimci İlhan Başgöz'le birlikte önde gelen çeşitli bilim insanlarının çabalarına dayalı büyük bir derleme olan Türkçe Bilmeceler Derlemesi'ni kaleme alır. UCLA'deki görev dönemi boyunca da Yank Araştırma Kütüphanesi'nde Türkçe ve Osmanlıca kitap ve el yazmaları koleksiyonlarının oluşturulmasına katkıda bulunur ve kütüphaneyi bu tür koleksiyonların en büyük arşivlerinden biri haline getirerek Amerika'nın genç bilim insanlarının Türkiye'nin kültürel mirası hakkında bilgi edinmesini sağlar. Titz'e 1973 yılında doğduğu topraklarda Viyana Üniversitesi'nde hocalık yapmak için Amerika'dan ayrılır. Emekli olduğu 1984 yılına kadar etimolojik sözlük için fişler biriktirmeye devam etmiş, öğrencilere Türkçe ve Osmanlı Türkçesi öğretmiş, özellikle Osmanlı kültürü, dil bilimi, edebiyatı ve tarihine odaklanmıştır. Tutkulu bir araştırmacı olan Andreas Titz'e emekli olduktan sonra bile Türkolog ve dil bilimci meslektaşlarına yönelik bir dizi bilimsel proje ve çalışma yürütmüş, Türkologlarla ve dil bilimcilerle işbirliği içinde olmaya devam etmiş, özellikle Türkoloji alanındaki kaynaklara ve çalışmalara katkıda bulunmuştur. Ömrünü Türk diline adayan Andreas Titz'e, ömrünün sonlarına doğru hastalıklarla mücadele eder, 23 Aralık 2003'te 90 yaşında doğduğu şehir olan Viyana'da beyin kanaması geçirerek hayata gözlerini yumar.

Ölümünün ardından anısını yaşatmak için Viyana Üniversitesi tarafından Andreas Titse Türk Araştırmaları Anma Bursu programı başlatılarak gelecekteki akademik çalışmalarda anılması ve mirasının sürdürülmesi amaçlanmıştır. Bu sayede Titse'nin çalışmaları onurlandırılırken, diğer taraftan da yetişmekte olan yeni nesillerin Türkoloji alanındaki çalışmaları teşvik edilmektedir. Titse'nin kütüphanesi 1990'lı yıllarda Lefkoşa'daki Kıbrıs Üniversitesi'nde kurulan Türkçe ve Orta Doğu bölümü tarafından satın alındı ve kitapların bir kısmı Lefkoşa'ya gönderildi, bir kısmı ise hala

kitabının yazanı.

0: Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında 1'i bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte sabaha karşı 4'ü 10 geçe 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152, alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı, uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık, Kızılada Feneri'nin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan.
2: Türkiye'de saat 10.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: İyi sabahlar, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde hitap etti. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Gazze'de savaşın ve kıtlığın ortasında çektiği videolarda milyonların sesi olan 12 yaşındaki Renat Attal'la Türk Kızılay'ın Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Renat, Erdoğan'a üzerinde Özgür Filistin yazan kendi tasarımı bir tişört hediye etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran'la savaşı bitirdik," dedi. Trump, anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasına geldiğini, dün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadığı açıklaması yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaşıyor. İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekor artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiası da yalanlandı. Ve spor. Futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek

Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 28, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 38, Amsterdam 19, Tiran 29, Bern 22, Brüksel 18, Kopenhag 16, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Stockholm 20, Sofya 20, Bakü 28, çok bulutlu olmak üzere Berlin 19, Üsküp ve Paris 24, Saraybosna 29 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Yeni bir memleket treni yolculuğunda birlikteyiz. 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Tik tak 17 geçer efendim Türkiye'de saatler. Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca ekibimiz, Berkay Yıldız teknik masada efendim bizlerle birlikte. Ben mikrofonda Gülnur Akalın. Sesime aşinasınız artık. Memleket treninin efendim direksiyonunda ben varım. Bugün de çok güzel şeyler yapacağız, duyuracağız sizlere. Türkçemizin güzel sesiyle TRT mikrofonlarından, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Efendim +90 312 463 34 19 ya da 21 sabit hatlardan bizlere ulaşabilirsiniz. +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan yine bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Memleket Treni ismiyle Instagram ve Facebook'tayız değerli dinleyenler. Bizlere yazabilirsiniz, paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Sesimizse sizlere TürkSat 4A Batı paketi uydusu ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden ulaşırken mobil cihazlarınıza TRT Dinle uygulamasını indirerek hem radyomuzu hem de efendim TRT'nin seçkin yayınlarını başka radyolarında dinleyebilirsiniz. Hatırlatalım. radyo.trt.net.tr adresi üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'na tıklayarak yine internet üzerinden şu anda programımıza, sesimize ulaşabilirsiniz. Efendim her cuma olduğu gibi bu cumada kültür sanat vakti köşemizde sizlerle birlikteyiz. Böyle cumaları seviyoruz. Neden seviyoruz? Hoş şeylerden bahsediyoruz efendim. Kültür sanat etkinliklerinden hem Türkiye'de hem dünyada ülkemizi tanıtacak efendim, ülkemizin kültür sanat varlıklarını koruyan, tanıtan etkinlikleri sizlerle paylaşıyoruz biliyorsunuz ve dünyada ses getiren, hepimizin merak ettiği belli etkinliklere de dokunuyoruz ve tabii ki Sayın Kurtuluş Özyazıcı ile birlikte her hafta bir film konuştuğumuzu da hatırlatalım. Looking for Eric, Hayata Çalım At filmini konuşacakmışız efendim bugün. Güzel bir, bakıyorum saatime, 50 dakika olsun istiyoruz. Birlikte kim bize eşlik ediyor efendim? Şarkılarımız, türkülerimiz. Manuş Baba ile başlayalım mı?

O tartışma bitti, herkes odadan çıktı. Ama senin zihninde perdeler yeni açılıyor. Vermediğin o cevaplar, söyleyemediğin o sert cümleler saatler sonra duşta ya da yatakta aniden sıraya giriyor. Karşı tarafla olan kavga bitti ama kendinle olan yeni başlıyor. Neden duramıyorsun? İnsan zihni yarım kalan hikayeleri sevmez. Haklılığın tescillenmediği, cümlenin havada kaldığı her anı bir tehdit olarak algılar ve dosyayı kapatmaz. Psikolojideki ruminasyon, yani zihinsel geviş getirme, aslında durumu çözmek için değil, zedelenen özdeğeri tamir etmek için beynimize mesai yaptırır. Gece kafanı yastığa koyduğumda o insanın yüzü gözünün önüne gelir. Keşke şunu da söyleseydim dersin. O an dünyadan kopar, hayali bir düşmanla hayali bir ringde dövüşürsün. Karşı taraf muhtemelen uyumuştur. Ama senin duygusal yükün odayı doldurur. Kafanın içinde saat

Saatler sonra kazandığın tartışmalar seni haklı yapmaz. Sadece seni yorar. Efendim, insan bazen sandığımız sebeplerden takılı kalmıyor orada. Mesele o insanı yenmek ya da o an haklı çıkmak değil. Zihin o an koruyamadığı sınırları sonradan hayal kurarak telafi etmeye çalışıyor. Bir nevi zihinsel tamirat bu. Ancak bu süreç uzadıkça o an hissettiğin kaygı ve öfke taze kalmaya devam ediyor. Gerçekte kapanan bir dosya içeride devasa bir zihinsel yük haline geliyor. Sizce insan haklı olduğunu kendine kanıtlamak için

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni'nde Kültür Sanat Vakti köşemize geldiği sıra TRT Haber muhabiri İrem Yavuz bizler.

0: ile birlikte İrem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülnur Akalın.
0: Bugün yine birbirinden güzel böyle TRT'mizle başlayan hatta bir akışımız var. TRT tarafından bu yıl 17.si Cesur Ol İz Bırak temasıyla düzenlenen belgesel ödülleri. 4 kategoride kazanan filmlere ödüller verilmiş.
1: Evet, bu hafta sonu İstanbul'da belgesel dünyasının nabzı attığı TRT'nin bu yıl 17.sini düzenlediği Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu. Sizin de söylediğiniz üzere Cesur Ol İz Bırak temasıyla gerçekleştiren organizasyona dünyanın dört bir yanından da büyük bir ilgi vardı. Aslında tam 109 ülkeden 1400'ü aşkın başvuru yapıldı.
0: Harika.
1: Bu da aslında belgesel sinemasının ne kadar güçlü bir anlatım dili olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Ödül töreninde konuşan Zahit Sobacı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da belgesellerin yalnızca hikaye anlatmadığını, aynı zamanda gerçeğe tanıklık ettiğini ve toplumsal hafızaya da katkı sunduğunu vurguladı. Tabii festival boyunca Gazze'den zorunlu göçe, savaşların insan hayatında bıraktığı izlerden 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerine kadar pek çok önemli konu da yine bu gecede ele alındı. Gecenin ödüllerine gelince uluslararası kategoride en iyi belgesel ödülünü Gazze'nin İkizleri Bana Geri Dönün adlı ulusal profesyonel kategoride ise Ben 12 bin yaşındayım. Öğrenci filmleri kategorisinde ise Ahraz ödüle uzanan yapımlar arasında oldu. Kısacası TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri bu yılda dünyanın farklı coğrafyalarından hikayeleri bir araya getirdi. Cesur anlatıları ve güçlü insan hikayeleriyle de izleyiciyi buluşturdu.
0: Evet, 17.si yapılmış bu yıl. Gerçekten zaman çok hızlı akıp gidiyor. Artık bir marka olduk bence bu alanda. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri. Bu bölümümüzde başvuruları duyurmuştuk, hatırlıyorum ben. Sonuçlanmış bile. Bakalım seneye neler izleyeceğiz, neler olacak. Cesur Ol İz Bırak'ta güzel bir tema olmuş. Şimdi tarihten bir haberle devam edeceğiz. Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminin en görkemli eserlerinden biri Dolmabahçe Sarayı. Evet, gerçekten herhalde o son dönemlerine tanıklık eden, hatta Atatürk'ün de kullandığı bir saray biliyoruz. Orada vefat etti. Hizmete açılışının üzerinden tam 170 yıl geçmiş.
1: Evet, mutlaka ziyaret etmiştir. Her
0: Evet.
1: izleyicilerimiz de mutlaka ziyaret etmişlerdir. İstanbul'un simgelerinden biri olan Dolmabahçe Sarayı bu yıl 170. yaşını kutluyor. Boğazın kıyısında hani tüm ihtişamıyla yükselen saray aslında Osmanlı'nın modernleşme yolculuğunun da en önemli tanıklarından biri. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa ediliyor Dolmabahçe Sarayı ve 7 Haziran 1856'da kullanılmaya başlıyor. Bugün tabii birçok kişi ziyaret ediyor sarayı. Tabii bizi en çok etkileyen görkem avizeleri var, devasa salonları ve ince işçilikli süslemeler. Yalnızca bir saray değil, aynı zamanda bir dönemin hayallerini ve değişimini de anlatıyor aslında bizlere. Batı mimarisinin izlerini taşıyan yapı, bir yandan da Türk yaşam kültürünü ve saray geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor. Dolmabahçe Sarayı yalnızca Osmanlı'nın son dönemine değil, Cumhuriyet tarihinin en önemli anlarına da tanıklık etti.
0: Evet.
1: Sizlerin de söylediği gibi Mustafa Kemal Atatürk çalışmalarının bir bölümünü burada yürütmüştü. 10 Kasım 1938'de de hayata yine gözlerini burada yummuştu. Aradan geçen 170 yıla rağmen Dolmabahçe Sarayı hala milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Restorasyon çalışmaları, dijital rehberlik uygulamaları ve koruma projeleriyle bu eşsiz miras gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ediyor. Yani hem Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan çok değerli ve tarihi bir yapı Dolmabahçe aslında.
0: Gerçekten o aradaki geçişte sembol mimarilerden birisi. Şimdi de turistik olarak tabii ki çok merak ediliyor. Ayrıca dediğimiz gibi 10 Kasımlarda Atatürk'ün vefatının da bir sembolü haline geldi Dolmabahçe. O Türk bayrağıyla böyle bir serilmiş bir biliyorsunuz vefat ettiği yatak. Orada her yıl bir saygı duruşu, bir tören düzenlenir ve birçok kişi, o binlerce insan oraya akın ediyor. Tabii bu yurt dışı medyası tarafından da takip edilen önemli bir eser Dolmabahçe Sarayı. 170 yıl dile kolay. Çok güzel bir, zaten İstanbul'un her yerinde Osmanlı'nın birçok eseri var. Ama dediğin gibi Dolmabahçe Sarayı biraz son dönem olduğu için daha böyle ihtişamlı bir havası vardır. Her zaman öyle bilinir. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen Kültür Yolu Festivalleri projelerini her hafta konuşuyoruz değerli dinleyenler. Şimdiki durak Trabzon.
1: Evet, kültür yolu festivalleri aslında çok önemli ve çok değerli.
0: Evet.
1: Aslında her şehirde farklı zamanlarda festivaller düzenleniyordu ama bu festivalleri belli bir çatı altına toplayan aslında bir aktivite oldu ve festivallerin içeriğini de güçlendirdi. Bu yıl 22 şehirde yanlış hatırlamıyorsam düzenleniyor kültür yolu
0: Evet.
1: festivalleri ve aslında en önemli özelliklerinden biri de bu sene için gastronominin de festivale dahil edilmiş olması. Dediğiniz gibi festival coşkusu geçtiğimiz hafta Trabzon'da başladı. Karadeniz'in incisi Trabzon bugünlerde kültür ve sanatla dolu renkli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen festivale tabi ziyaretçiler akın etti. Trabzon'daki festivalde 9 gün boyunca devam edecek. Kentin dört bir yanında konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere kadar yüzlerce etkinlik gerçekleşecek. Festivalin en dikkat çeken yanlarından biri ise Trabzon'un yaşayan kültürel mirasının ön plana çıkarılması. Ne bunlar? Sürme ne bıçakçılığı, hasır örücülüğü, kazaziye, kemençe yapımı ve horon kültürü ziyaretçilerle buluşmuş olacak bu festival sayesinde. Festival sadece sanatla değil, biraz önce de söylediğimiz gibi gastronomiyle de öne çıkıyor. Bu yıl ilk kez oluşturulan gastronomi rotalarıyla ziyaretçiler Trabzon'un birbirinden özel lezzetlerini de keşfetme fırsatı bulacak. Öte yandan Sümele Manastırı'ndan Trabzon Müzesi'ne uzanan kültürel miras noktalarında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. El sanatları sergileri açılıyor. Osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisi yine bu sergilere dahil bir şekilde ziyaret edilebiliyor ve çocuklara yönelik etkinlikler festival boyunca devam edecek. Festival 14 Haziran'ına kadar Trabzon'da olacak diyelim. Eğer Trabzon'da yaşayan izleyicilerimiz varsa biz de bu festivali ziyaret etmeye davet edelim.
0: Evet, mutlaka katılsınlar. 14 Haziran 2 gününüz daha var değerli. Bugünle birlikte 3 gününüz daha var. Zaten Karadeniz başlı başına çok farklı kültürüyle ilgi çekiyor. Kültür Yolu Festivali'nde de kim bilir neler neler var. Dediğin gibi gastronomi açısından da bilmiyorum, Karadeniz mutfağı da çok farklı. Sanki bambaşka bir yer. Mutlaka sevenler demeyelim, hatta sadece sevenleri demeyelim, merak edenleri, hiç tatmamış olanları da bence mutlaka yolu düşüyorsa Trabzon'a festival etkinliklerine katılsınlar. Şimdi bu yıl kaybettiğimiz çok mühim bir isim Haldun Dorman. 97 yaşında zannediyorum kaybettik. Ama vefatına kadar üretmiş, çalışmış, yüzü gülmüş, çok önemli bir isim. Ve önemli isimleri de yetiştirmiş bir tiyatrocu Haldun Dorman. Yani Türk tiyatrosuna ismiyle çok şey yapmış, marka olarak kendi adını bırakmış birisi. Şimdi bu yıl kaybedilince tabii ki çok özellikle öğrencileri ve tiyatrocular çok üzüldü. Şimdi ona ithaf edilen bir oyun var. Zafer Algöz, Hakan Altıner ve Tamer Levent gibi, onlar da şimdi oyuncuları bile yaşını almış ve çok usta isimler bu arada. Onların oynadığı bir oyun var. Haldun Dorman'a ithaf edilmişti. Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen 13. Türk Tiyatro Festivali'nde bir ödül kazandı.
1: Evet, Almanya'nın Frankfurt kentinde bu yıl 13.sü düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali aslında yalnızca ödüllerin dağıtıldığı bir organizasyon olmadı. Aynı
0: Olmuyor.
1: zamanda Türk tiyatrosunun hafızasına da bir saygı duruşu niteliğinde bir buluşmaya dönüştü. Festivalde bu yıl geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden, sizlerin de bahsettiği Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dorman'ın adı özel bir ödülle yaşatıldı. Haldun Dorman özel ödülünün sahibi ese usta oyuncu Zafer Algöz oldu. Tiyatro Bir Ömür Ödülü Hakan Altıner'e, Vefa Ödülü ise Tamer Levent'e verildi. Ödül töreninde konuşan sanatçılar tabii Haldun Dorman'a olan ilgilerinden bahsettiler. Haldun Dorman'ın yalnızca başarılı bir tiyatrocu değil, aynı zamanda onlarca sanatçının yetişmesine katkı sunan bir
0: Evet.
1: usta olduğunu vurguladılar. Zafer Algöz, Dorman'ı örnek aldığını söylerken Hakan Altıner ise yıllarca aynı sahneyi paylaştığı ustasının hayata ve sanata olan bağlılığından bahsetti. Festivalde verilen mesajlardan biri de tiyatronun kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür mirası olduğu yönündeydi. Tamer Levent, Haldun Dorman'ın sıkça kullandığı "yaparsın şekerim" sözünün aslında
0: Evet.
1: bir sanat felsefesini temsil ettiğine dikkat çekti. Kısacası Frankfurt'ta bu yıl perdeler yalnızca oyunlar için açılmadı. Türk tiyatrosuna ömrünü adayan ustalar da anıldı. Anıları paylaşıldı ve sanatın sınırları aşan birleştirici gücü bir kez daha bu festival sayesinde hatırlandı.
0: Evet, yaparsın şekerim diyerek gençlere yetiştirdiği öğrencilerini aslında bir teşvik sunuyordu.

0: Sevin Dorman, rahmetle ve sevgiyle de analım. Ödülümüz de ne güzel olmuş. Dışarıdan, Frankfurt'tan gelen bir ödül. Demek ki oradaki dinleyicilerimiz de varsa bu oyunu görme şansı bulmuşlar ve ödül vermişler. Türkiye'de de mutlaka oynuyor. Zafer Algöz ve Hakan Altınar ve Tamer Levent'in ödül aldığında tekrar sizlere hatırlatalım. Türkiye'de de bence görme şansımız var. Mutlaka görelim. Şimdi Yerebatan Sarnıcı ile ilgili bir haber var. Oradan devam edelim. Dilersen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınmıştı Sarnıç.
1: Evet, İstanbul'un en etkileyici tarih yapılarından biri
0: Evet,
1: olan
0: kesinlikle öyle.
1: Yerebatan Sarnıcı mutlaka ziyaret etmişsinizdir. Sizler de İstanbul'a gittiğinizde dinleyicilerimiz de mutlaka görmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı, yapılan bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte tarihi yapı artık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetiminde olacak. Yüzyıllardır İstanbul'un hafızasında yer alan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yerebatan Sarnıcı 6 Haziran itibarıyla yeniden kapılarını açmış oldu. Bir başka önemli ayrıntı da şu: Türk vatandaşları Haziran ayı sonuna kadar Sarnıcı ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Daha sonraki süreçte ise girişlerin MüzeKart sistemi üzerinden yapılması planlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yürütülen çalışmalarla tarihi yapının korunmasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını ve vakıf kültürünün yaşatılmasını amaçlıyor aslında. Kısacası İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı yeni dönemde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
0: Çok önemli. Senin de söylediğin gibi Osmanlı'dan bugüne kalan önemli eserlerden birisi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan bir sarnıçtan bahsediyoruz efendim. Tarihte bu ihtiyacı sarnıçlarla karşılıyordu. Dünyada başka ülkelerde de böyle örnekler vardır. Çok güzel bir mekan. Görmediyseniz görmenizi tavsiye ediyoruz. Yani İstanbul'u gezerken bence ilk sıralarda yer alması gerekiyor değerli dinleyenler. Şimdi bir Singer sergisi var. Singer deyince ben biraz heyecanlandım çünkü ne derler? Dikiş makinesi biraz hayatımızdan kalktı biliyoruz. Artık daha böyle makineleştik. Elle üretim biraz azaldı ama bana çok nostaljik geldi. 170. yıl sergisi İzmir Sanat Kültür Fabrikası'nda uzun bir süre 28 Temmuz'a kadar açıkmış.
1: Birçoğumuzun hafızasında aynı ses vardır aslında. Evin bir köşesinde
0: Tık
1: gelen o
0: tık. Değil mi?
1: ritmik dikiş makinesi sesi, kimi için bir annenin emeği aslında, kimi içinse bir çeyiz hazırlığı, kimi içinse çocukluk anılarının vazgeçilmez bir parçası aslında. İşte şimdi o sesler, o hatıralar İzmir'de açılan özel bir sergide yeniden hayat bulacak. Singer makinesinin 170 yıllık tarihine ışık tutan sergi İzmir Sanat Kültür Fabrikası'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide yaklaşık 60 nostaljik parça yer alıyor. Elbette başrolde Singer dikiş makineleri var. Ancak koleksiyon bununla sınırlı değil. Cep saatleri, radyolar, vantilatörler ve geçmişin gündelik yaşamına ait pek çok obje yine bu alanda ziyaret edilebilecek. Sergi yalnızca eski eşyaları bir araya getirmiyor. Aynı zamanda bir dönemin yaşam biçimini, üretim kültürünü ve teknolojik gelişimini de anlatıyor aslında bizlere. Çünkü Singer pek çok evde yalnızca bir dikiş makinesi değildi. Aynı zamanda emeğin, üretmenin ve aile hikayelerinin de simgesiydi. Kısacası İzmir'deki bu sergiyi ziyaretçilerin yalnızca bir markanın tarihine değil, aynı zamanda geçmişin gündelik hayatına doğru nostaljik bir yolculuğa da çıkartacak.
0: Gerçekten öyle. 70'lerde, 80'lerde efendim hanımlar dikiş kurslarına giderdi kızlar, genç kızlar. Çok gerçekten nostaljik geldi bu haber bana. Eğer o tarafa yolunuz düşüyorsa 28 Temmuz'a kadar görebilirsiniz İzmir'de Sanat Kültür Fabrikası'nda ziyaret edilebilecek. Hatırlatalım. 1800'lü yıllara kadar uzanan bir markadan bahsediyoruz. Tabii marka diyoruz ama yani simgesi olduğu için artık dikiş makinesinin onun ismiyle anılır hale geldi. Şimdi son haberimiz Göreme'den. Gece müzeciliğini de yine biz bu bölümde çok konuştuk. Yeni bir yer Kapadokya'da artık geceleri aydınlatılacak.
1: Evet, aslında gece müzeciliği son dönemde oldukça dikkat çeken Kültür Bakanlığı'nın projelerinden biri. Çünkü aslında Bizler şehirleri, işte antik kentleri, müzeleri gündüzleri ziyaret ediyoruz. Ama bunlar aslında yaşayan yapılar,
0: Evet.
1: gittiğimiz antik kentler. Aslında oradaki yaşantıyı da görüyoruz gittiğimizde. Nasıl ki orada gündüz bir yaşantı varsa aslında gece de, akşam da bir yaşantı var. İşte bunun izini sürebilmek de aslında çok önemli. Tabii özellikle turistler için de yapılan bir aktivite ki bu genellikle deniz tatili için Türkiye'ye gelen turistler veya yerli turistler gündüz denize girmeyi tercih ediyorlar ve bu tarihi yapıları ziyaret etmeye yeterli vakti ayıramayabiliyorlar. Tabii genellikle bu yapılar Akdeniz'de, Ege'de sıcak yerlerde olduğu için buralarda gündüz ziyaret etmek ziyaretçiler için de çok zor oluyor. Gece müzeciliği hem buna da ciddi bir katkı sağlıyor. Hani akşam ziyaret edilebilir olması alanların ziyaret edilme potansiyelini de arttırıyor yine antik kentlerin. İşte bu uygulamalardan biri de Kapadokya'yı gündüz gezmek zaten başlı başına bir deneyim ama ancak artık bölgenin büyüleyici atmosferi gece saatlerinde de keşfetme imkanı sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni proje kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Paşa Bağları, Zelve ve Erdemli Vadisi'nde gece müzeciliği dönemi de başlamış olacak. Yapılacak aydınlatma çalışmalarıyla Kapadokya'nın eşsiz kaya oluşumları ve tarihi dokusu gün batımından sonra da ziyaretçilerle buluşacak. Üstelik projede sadece ışıklandırma da olmayacak. Sanat gerçeklik destekli görüntü sistemleriyle bölgenin tarihi ve burada yaşamış medeniyetlerin hikayeleri de ziyaretçilerle farklı bir deneyimle anlatılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hedeflerinin yalnızca ziyaretçi sayısını arttırmak olmadığına dikkat çekti. Amaç Kapadokya'ya gelen misafirlerin bölgede daha uzun süre kalması, vadilerde yürüyüş yapması, yerel lezzetleri keşfetmesi ve tarihle daha fazla iç içe vakit geçirmesi. Kapadokya'yı artık sadece gün doğumunda yükselen balonlarıyla değil, geceleri ışıkla buluşan tarihi mirasıyla da ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim sunmaya devam edecek.
0: Kapadokya zaten çok güzel. Gece kim bilir ne kadar güzel olur. Gece müzeciliği, kültür yolu festivalleri gibi efendim Kültür Bakanlığımızın artarak sayısı artarak devam ediyor. Efes'i konuşmuştuk ilk sıralarda ki oraların tabii sıcak havası sebebiyle de böyle bir uygulamaya gidilmişti. Demek ki rağbet gördü, ilgi gördü ki gece gezilmesi de çok güzel bence. Doğru ışıklandırmayla sanat eserleri ve tarihi eserler çok daha farklı görünüyor. Gerçekten ışıklandırma mevzusu çok çok mühim. Efendim az sonra Hayata Çalım At filmini konuşacağız ama öncesinde haydi gelin bir küçücük şarkı çalalım.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Burak Kut'a mikrofonu verdik. Şöyle gerilere döndük yine. Çok güzel bir şarkıydı. Efendim, müzik dünyasından geçiyoruz sinema dünyasına. Sinema Yazarları Derneği üyesi, TRT prodüktörü Sayın Kurtuluş Özyazıcı yine bu hafta da telefon hattında konuğumuz. Kurtuluş Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım.
0: Biz de iyiyiz. Kültür sanat konuşunca çok iyi oluyoruz. Cuma günleri sizinle de sonrasında noktayı koyuyoruz. Bugün yine bize farklı bir film sunacaksınız. Bir İngiliz filmi zannediyorum, değil mi?
1: Evet, çok teşekkürler. Tabii Hayata Çalamaz filmimizin adı. Neden bu filmi seçtik? Çünkü Dünya Kupası başladı.
0: Evet.
1: Bugün aslında biraz yani bu filmden ziyade biraz da bu filmden konuşacağız ama içinde futbol olan filmlerden bahsetmek istiyorum. Yani birkaç filmden daha bahsetmek istiyorum.
0: Evet.
1: Ama bunların içinde öne çıkan bir film Hayata Çalamaz. Looking for Eric 2009 yapımı. Ünlü İngiliz yönetmen Ken Loach'un filmi. Ken Loach aslında genelde politik filmler çeken bir yönetmen. Özellikle İrlanda İngiltere gerilimi üstüne ya da İngiltere'deki işçi sınıfının ya da yoksulların ya da göçmenlerin sıkıntıları üstüne bir şeyler söyleyen bir yönetmen. Ama filmlerinde de futbola zaman zaman yer verdiğini biliyoruz. Bu kez sadece futbola odaklandığı ve çok da hayatın içinde olduğunu söyleyebileceğimiz politikadan epeyce uzaklaştığı bir film var. Hayata Çalınmaz, Looking for Eric. Eric adında bir postacı var. Hayatı kötü gidiyor. Eski eşinden boşanmış. Eski karısıyla arası iyi değil. İki çocuğu var ama onlarla da iletişim kuramıyor. Yani tam anlamıyla bir depresyonda, hayatı kötü giden, işleri yolunda gitmeyen bir postacı ve futbol hayranı. Pek çok İngiliz gibi. Manchester'da yaşıyor. Manchester United'ın ünlü futbolcusu ve adaşı Eric Cantona'nın hayranı aynı zamanda. Eric Cantona da o dönem Manchester United'da oynamış Fransız oyuncu. Ve bir şekilde bir hayal görmeye başlıyor. Bir hayat koçuna ihtiyaç duyuyor ve o hayat koçu Eric Cantona oluyor. Dolayısıyla aslında hayranı olduğu ve belki de ona söz dinletebilecek tek kişi olan Eric Cantona'nın izinden giderek onun söylediklerini uygulayarak kendine gelmeye çalışıyor. Ama tabii burada Eric Cantona aslında yok, hayal görüyor. Dolayısıyla biraz kendini bulma öyküsü olarak da düşünebiliriz bu filmi. Hem de gerçekten de Eric Cantona rol alıyor bu arada.
0: Ya çok güzel, çok ilginç
1: Evet.
0: gerçekten. Şimdi kendini bulma ile ilgili bir film ama bu
1: Evet.
0: anlamda zannediyorum merkezine futbolu alarak kimin nasıl hayatta kendini bulduğu belli olmaz değil mi Kurtuluş Bey? Bu filmde de
1: Evet.
0: futbolu merkez alarak anlatılan bir film.
1: Evet.
0: Hayata Çalım At.

0: Evet, biraz ismi tabii Türkçe'ye farklı çevrilmiş.
1: Evet, güzel bir isim aslında. Çünkü
0: Evet.
1: futbolla ilgili olduğu için de biraz böyle
0: Çalım.
1: çalım atmaktan yola çıkmışlar. Güzel bir çeviri olmuş bence. Tabii biz futbol bütün dünyada çok popüler. Yani Türkiye'de de çok popüler.
0: Evet.
1: Zaten 2 gün sonra bizim de maçımız var, milli takımımızın
0: Evet.
1: maçı. Biz de sabahın köründe belki televizyon karşısında olacağız. Bütün dünyada popüler. İngiltere'de futbolun ortaya çıktığı yer olarak tabii orada çok daha başka anlamı var futbolun. Ve oradan yola çıkarak, yani futbol hayranlığından, futbolcu hayranlığından yola çıkarak aslında hayatta doğru yolu bulma çabasını anlatan bir film. Bu konuda başka filmler de var. Biraz da onlardan bahsedelim isterseniz. Yani futbolu odağına alan pek çok film var ama öne çıkan birkaç tanesini belki burada hatırlayabiliriz. Yine adı Türkçe adı Hayata Çalım At'a çok benzeyen Hayatımın Çalımı Beckham var.
0: Aa, evet.
1: Orada da yine ünlü İngiliz oyuncu Beckham'ın hayranı olan ve İngiltere'de yaşayan Hint bir genç kadının öyküsü. O da Beckham'la futbol oynamayı hayal ediyor. Onun da
0: Evet.
1: öyle bir hayali var ve tabii işte kızlar futbol oynar mı? Nasıl çıkacaksın sahaya gibi ailesinin baskısına rağmen
0: Evet.
1: hayallerinin peşinden gidiyor o da ve o da futbol oynamayı tercih ediyor. Bandit Like Beckham 2002'de

0: kadın futbolu bugünkü kadar popüler, yaygın değildi ama bugün artık çok ciddi kadın futbolcular var. Yani çok başarılı kadın futbolcular var. O döneme göre aslında biraz marjinal kaçabilecek bir hikaye.
1: Kesinlikle
0: diyebiliriz.
1: Öyle.
0: Onun dışında belki iki belgeselden bahsedebiliriz. Ünlü futbolcular, biri Maradona ile ilgili bir belgesel. Diego Maradona, biliyorsunuz onu bir süre önce kaybettik. Çok önemli bir futbolcuydu. Yani hayatı çok çalkantılı olan bir isimdi. Onun hakkında hazırlanan çok güzel bir belgesel var. 2019'da çekilmiş. Bir de 2021'de Pele ile ilgili belgesel var.
1: Evet.
0: Yani bu belgesellerin şöyle bir güzelliği var. Yani bizim hayranlık duyduğumuz sporcuların, futbolcuların, isimlerin aslında sıradan insanlar olduklarını, sıradan zaafları olduğunu, yani bazen evet çok yüceltiyoruz biz onları ama sonuçta işte hepsi birer ölümlü ve hatalar da yapıyorlar, güzel işler de yapıyorlar. Bütün bunlara tarafsız bakabildiği için ben bu iki filmin, iki belgesel filminde önemli olduğunu düşünüyorum. Diego Maradona ve Pele belgesellerinin. Biraz belki eskiye gidersek 1981 yılından ilginç rastlantı, Pele'nin de rol aldığı bir film var. Zafere Kaçış. O da bir Nazi hapishanesinde bir futbol organizasyonu düzenleniyor. Nazilerle tutsaklar arasında ve tabii tutsaklar bu maçı bir hapishaneden kaçış öyküsüne, macerasına dönüştürmeye çalışıyor. Çok etkileyici bir filmdir o da. Sylvester Stallone başroldedir. Yani bu film de yine 1981 yılından futbolla ilgili güzel filmlerden biri. Bir tane de bizim ülkemizden bir film var. Siz de izlemişsinizdir muhtemelen. Dar alanda kısa paslaşmalar.
1: Evet.
0: O da yine 2000 yılında Serdar Akar'ın çektiği bir film. Bir mahalledeki futbol macerasını anlatıyor. Profesyonel olmaya çalışan amatör bir mahalle takımının macerası. Ama biz yine pek çok futbol filminde olduğu gibi doğrudan tek başına futbolu görmüyoruz. Onu oynayan insanların, ona hayranlık duyan insanların yaşadıkları maceralara konuk oluyoruz. Bu filmde de yine işte aşk öyküleri, sevdiğine açılamama, yani bir mahallede yaşanabilecek her şeyin olduğu bir film. Bu anlamda da hem içinde futbol hem de bu samimiyet olduğu için önemli bir film olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok güzel aydınlattınız bizi Kurtuluş Bey. Birçok sanat eserinden bahsettiniz, sinema yapıtından, belgesel olsun, film olsun. Hayata Çalımat'tan yola çıktık ama Maradona ve Pele'yi de anmış olduk. Önemli bir dönemdeyiz. Dünya Kupası çok ciddi ve belki dünyada yapılan en önemli turnuva diyebiliriz.
0: Tabii. Yani bir ay boyunca bununla ilgileneceğiz.
1: Evet.
0: Dileriz takımımız da, milli takımımız başarılı da sonuna olsun kadar gider. Aynı zamanda heyecanla, yani bir de milli heyecanla izlemeye devam ederiz bir ay boyunca.
1: Evet.
0: O yüzden içinde futbol geçen filmlerden kısaca bahsetmiş
1: olduk.
0: Evet, hatırladık daha doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. İyi hafta sonları diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Değerli dinleyenler, birlikteliğimizin sonuna geldik. O zaman şöyle bitirelim. Pazar günü ilk maçımız var biliyorsunuz. Milli takıma başarılar dileyerek ve pazartesi onun başarısını burada konuşarak başlayalım. Dileğiyle hafta sonuna giriş yapalım. Güzel bir hafta sonu olsun değerli dinleyenler. Candan Erçetin'le veda ediyoruz.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı.

0: dedi. Trump, anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasına geldiğini, dün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiası da yalanlandı. 54. İstanbul Müzik Festivali başladı. 54. İstanbul Müzik Festivali, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni ve konserle başladı. Festival boyunca 14 farklı mekanda konserler verilecek. 80'in üzerinde sanatçıyla topluluğu ağırlayacak. Ve spor, futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. İkinci maçta geriye düşen Güney Kore maçı geriye çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Huyan Yu-Oh attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. A Milli Futbol Takımı Kanada'daki ilk idmanını yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 28, Bern 22, Brüksel 18, Kopenhag 16, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 38, Amsterdam 19, Tiran 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana, Stockholm ve Sofya 20, Bakü 28. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 19, Üsküp ve Paris 24, Saraybosna 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim Türkiye'de saatler 11'e 6 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Yayın şefimiz Serkan Oksal, teknik masada Berkay Yıldız'la çalışıyoruz. Ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Funda Erdoğan aktaracak. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Ardından bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını

Efendim, basın turuna ilk olarak Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. İsrail'e sert çıktı, akıbeti Hitler gibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ham maddesi sadece kan ve gözyaşı olan bir fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü belirterek, kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolunda gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Sofa'ya sert tepki. Milli Savunma Bakanlığı Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasını Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya yönelik bir provokasyon olarak nitelendirdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır denildi. Milliyet gazetesinden derlediğimiz son haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sabah sahne alıyor başlıklı. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yer aldığı D grubunda heyecan bu gece başlayacak. Turnuvanın 3 ev sahibi ülkesinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri grubun açılış maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles Stadyumu'ndaki karşılaşma Türkiye saatiyle 4'te başlayacak.

sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti bu sözler Atina'ya. Fener Rum Patriği Bartolomeos, Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumuyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı dedi. Bartolomeos, Yunanistan'da Türk azınlığın milli güvenlik sorunu olarak görülmesini değerlendirdi. Azınlıkların durumunun Türk-Yunan ilişkilerinin seyrine göre ele alınması adil değildir. Azınlıkları siyasi çekişmelerin ve hesapların rehinesi haline getirmemeli. Bizler eşit muamele isteriz. Yunanistan'daki azınlığın da bunu istediğine inanıyorum. Türkiye'de son dönemde azınlıkların durumunda önemli iyileşmeler sağlandığını belirten Bartolomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sayesinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte maruz kaldığımız bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla memnuniyetimi bir kez daha ifade etmek isterim. Erdoğan'a teşekkür ediyoruz dedi. Hürriyet gazetesinin bir diğer haberi, İran'la anlaştık, saldırı iptal başlıklı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, çok sert vuracağız dediği İran'la anlaştıklarını, bu yüzden hava saldırılarını iptal ettiğini duyurdu. Trump, belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da dedi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkinse Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesinde bulundu. Efendim, Hürriyet gazetesinden derlediğimiz son haber, faizde değişiklik olmadı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtildi.

0: Basın turunda sırayı Yeni Şafak gazetesi alıyor, dünya ile alay ediyor. İran'ı tehditle bir anlaşmaya ikna etmeye çalışan ve bu süreçte 40'a yakın kez anlaşma yakın diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, gün içinde yaptığı farklı açıklamalarla adeta dünya ile alay ediyor. İran'a yönelik sert açıklamalarını dün de sürdüren Trump, petrol zengini Halk Adası'nı işgal edeceklerini ve gece saatlerinde daha kapsamlı ve şiddetli saldırılacaklarını açıkladı. Ancak Trump, Tahran'ı tehdit açıklamalarından saatler sonra anlaşmanın onayda olduğunu iddia ederek bombardımanı iptal ettiğini duyurdu. İran ise dün bir kez daha Trump'ı yalanladı, ABD ile mutabakat zaptı için hiçbir metin onaylanmadı. Bir diğer haberimiz, Gazze'de hayat çekilmez halde başlıklı. Gazze'de Filistinliler, haşereler, sıcak hava ve süt kıtlığıyla mücadele ediyor. Hastaneler, sağlık kuruluşları, su arıtma tesisleri, kuyular, kanalizasyon ve su şebekelerinin de zarar gördüğü bölgede insanlar her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışıyor. Yeni Şafak gazetesinden seçtiğimiz son haber, parti meclisi de karıştı başlıklı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan gerilimi parti meclisine taşındı. Özgür Özel kanadından 27 üye olağanüstü kurultayı zorlamak için parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Toplantı sonrasında olağanüstü kurultaya gidilmesi mümkün değil denildi. Kılıçdaroğlu disipline sevk edilen iki ismin makamlarını boşaltmaları için meclis başkanlığına başvurdu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Efendim, basın turunda birlikteliğimize akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Taraflar bir an önce müzakere masasına dönmeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgar mevkidaşı Velislava Petrova Çamova ile ardından Başbakan Rumen Radev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Orta Doğu'da yaşananlar ele alındı. Bakan Çamova ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hakan Fidan, İran'la ABD arasındaki müzakerelere ilişkin bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda herkesin yaygın bir kanaati olduğunu aktardı. Bir diğer haberimiz, İsrail dünyanın en çok boykot edilen ülkesi. İsrail basını işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olayları ve Filistin topraklarının gasp edilmesi nedeniyle Avrupa ülkeleriyle boykot gruplarının kıskacına alınan İsrail'in dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline geldiğini yazdı. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail'in birden fazla ülkeden ve boykot, tecrit ve yaptırımlar destekçisi örgütlerden gelen baskıların artmasıyla birlikte hükümet yetkililerinin Filistin topraklarını gasp eden İsrailleri ve kurumlara hedef alan uluslararası bir yaptırım tsunamisiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Akşam gazetesinden derlediğim son haber, Küba liderini kaçırma planı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçıran ABD yönetimi aynı planı Küba'da da uygulamaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Küba'nın geleceğinin Trump ve Küba yönetiminin elinde olduğunu belirterek Amerikan güçlerinin adadaki her türlü olası duruma karşı hazır olduğunu savundu. Küba'daki Guantanamo Körfezi deniz üssünü ziyaret eden Hegseth, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in alıkonulması senaryolarına ilişkin bir soru üzerine tüm seçenekler masada ifadelerini kullandı. Basın turunda son olarak Sabah gazetesi var. Paşinyan demiryolu gecikmeden açılmalı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye demiryolunun hızlı bir şekilde açılmasını umduğunu belirtti. Ermenistan'ın resmi ajansı Armen Press'in haberine göre 7 Haziran'daki seçimlerde parlamentoda çoğunluğu kazanan Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada ülkesinin ihracat yollarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Bu kapsamda Ermenistan-Türkiye demiryolunun hızlı bir şekilde açılmasına yönelik umudunu dile getirdi.

0: sınır kapılarımızdaki kapasitenin artırılması ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek karayolu ve demiryolu projeleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk, dedi. Zeynep çeyrek finale yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Avusturya'dan Anastasia Potapova'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk seti 6-1'lik skorla hanesine yazdıran Zeynep, ikinci sette de 2-0 öndeyken rakibinin rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
1: Dış basın.
2: İngiltere'nin BBC ajansı, Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya Ankara'dan peş peşe sert açıklamalar gelmeye devam ettiğini yazıyor. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçladığı vurgulandı. Açıklamada Fransa'nın Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmadığına da işaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır mesajını verdi. Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşma 8 Haziran Pazartesi günü imzalandı. Kıbrıs medyasında çıkan haberlere göre anlaşma 4 ana alanı kapsıyor. Bunlar askeri koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik, savunma teknolojileri, tedarik ve sanayi bağlantıları, ortak tatbikatlar, stratejik diyalog ve personel değişimleri. Buna ek olarak her iki ülkenin topraklarında faaliyet gösteren güçlere yönelik idari ve hukuki düzenlemeleri içeriyor. Dış basında bir diğer haberimizle devam ediyoruz sayın dinleyenlerimiz. İran resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdiğini aktarıyor. Açıklamada ABD'nin son saldırılarının devletin

0: egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade edildi. ABD'nin bazı bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunulan açıklamada, İran'ın saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağını ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydedildi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Yine İran'dan bir haberle devam ediyoruz. İran'ın Fars Haber Ajansı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Karargahı Komutanı Abdullahi'nin ülkeye yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık vereceklerini söylediğini aktarıyor. Abdullahi, ABD'nin İran'a son saldırılara ilişkin şu ifadelerini kullandı: "Silahlı kuvvetler tam hazırlık, yüksek teyakkuz ve güçlü istihbarat kapasitesiyle ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide etkili, acı verici ve pişmanlık doğuracak operasyonlarla kesin şekilde karşılık verecektir." Abdullahi ayrıca yaklaşık 100 gündür meydanlarda destek gösterileri düzenleyen İranlılara da teşekkür etti. ABD'li yayın kuruluşu Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İran anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi. Habere göre askeri uçuşların hareketliliği İran'la anlaşılması halinde gelecek günlerde Cenevre'de gerçekleşebilecek anlaşmanın imzalanmasıyla ilişkili. İsmi açıklanmayan kaynaklar, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet C-17 nakliye uçağının, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmanın imzalanması için Cenevre'ye gerçekleştireceği seyahate yönelik hazırlıklar kapsamında dün Avrupa'ya hareket ettiğini öne sürdü. Söz konusu iddia, Başkan Donald Trump'ın dün Washington'da Tahran'ın büyük bir uzlaşmaya vardığını ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceğini açıklamasının ardından gündeme geldi. NBC News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Trump'ın azalan füze stoklarına karşı bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü. ABD, İsrail ile birlikte İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş nedeniyle azalan füze stoğunu genişletmenin yollarını arıyor. İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın azalan stoklar nedeniyle danışmanlarına ve müttefiklerine öfkesini ifade ettiğini ileri sürdü. Savunma sanayisinden 7 şirketin liderinin bu hafta Trump'la görüşmeye hazırlandığını söyleyen kaynaklar, Trump'ın toplantıda silah üretimini hızla artırmanın yollarını bulma konusunda baskı yapacağını iddia etti.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: İran'ın yarı resmi MER haber ajansına göre Umman açıklarında ABD füzesiyle vurulan İran kargo gemisinin mürettebatının bölgedeki gemiler tarafından kurtarılarak Umman'a ulaştırıldığı duyuruldu. Sirik Kaymakamı Şehidiyan dün sabah Umman denizinde ABD füzesinin bir İran kargo gemisine isabet ettiğini duyurdu. Kargo gemisinin temel ihtiyaç maddeleri taşıdığını söyleyen Şehidiyan, geminin Umman'dan hareket ettiğini ve Sirik kentine doğru gittiğini belirtti. Şehidiyan, söz konusu geminin Umman'a 5 mil uzaklıkta hedef alındığını, 5 kişilik mürettebatınsa bölgeden geçen gemiler tarafından kurtarıldığını ve Umman'a ulaştırıldığını aktardı. İsveç Devlet Radyosu SR, İsveç Parlamentosu'nda yapılan oylamada sığınmacı ve diğer bazı göçmen kategorileri için kalıcı oturum izinlerini kaldıran yasa tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiğini aktardı. Yeni uygulamaya göre 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı

0: ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilebileceğini belirtti. Bu arada uygulamanın hali hazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyeceğini ifade edilirken, gelecek dönemde yapılacak başvurularda kalıcı oturum seçeneğinin tamamen kaldırılmış olacağı kaydedildi. Sayın dinleyenlerimiz, dış basından aktaracaklarımız bu kadardı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri almak üzere Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya bağlanıyoruz.
1: Washington'dan iyi günler. Birleşik Devletler ve İran arasında 2 aydır yaşanan döngü tekrar mı ediyor yoksa artık sona mı yaklaşıldı? Nisan başında ateşkesin ilan edilmesinden bu yana önce anlaşmaya yaklaşıldığı yönünde haberler geliyor. Ardından iki ülke karşılıklı birbirlerine ateş açıyor. Bu döngünün son halkasına bu hafta tanıklık ettik. Hafta boyunca Amerikan ordusu İran'daki hedefleri vurdu. İran da buna cevap verdi. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump Perşembe sabahı yaptığı açıklamada bu gece sert vuracağız dedi. Ancak saatler sonra İran'la anlaşmaya vardıklarını belirterek saldırıları iptal ettiğini duyurdu. Donald Trump söz konusu anlaşmadan İran lider kanadının haberdar olduğunu ve onayladıklarını da belirtti. Donald Trump anlaşmanın son hali üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek İran'la harika bir anlaşma yaptık. Belgelerin son halinin hazırlanmasını bekliyorum. Bu işlem önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak. Muhtemelen bir imza töreni olacak. Belki Avrupa'da ifadelerini kullandı. Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının bu anlaşma kesinleşene kadar tam olarak yürürlükte kalacağını da söyledi. Trump bu süreçte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğünü belirterek Türkiye ile de konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı ifadelerini kullandı. Dolayısıyla Donald Trump Türkiye'nin bu süreçteki olumlu ve yapıcı rolüne dikkat çekmiş oldu. Trump anlaşmanın asıl amacının İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunu ifade etti. Tüm bu sürecin asıl amacı buydu dedi. Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği demeçte ise Tahran'la nükleer müzakereleri başlatmak için gereken anlaşmanın neredeyse tamamlandığını söyledi. Dolayısıyla Trump'ın sözüne ettiği anlaşma, daha kapsamlı bir nükleer anlaşma için yürütülecek müzakerelerin öncüsü olan bir mutabakat zaptına benziyor. Donald Trump anlaşma ile ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. Amerikan basını Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmaya varıldığı yönündeki paylaşımından Netanyahu'nun şaşkınlık duyduğu yönünde haberler servis etti. İki ülke haftalardır telefon üzerinden arka plan diplomasisini sürdürüyor. Bu görüşmelerde herhangi bir sonuca varılamadı. İki ülke İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konularında anlaşmaya varamadı. Trump yönetimi İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yer altından çıkarılarak imha edilmesi yönündeki ısrarını sürdürüyor. Tahran ise şimdiye kadar bu talebe olumlu bir yanıt vermedi. Diğer taraftan her iki ülkede Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar uyguluyor ve her iki ülkede bu kısıtlamaları kaldırmanın koşulu olarak önce karşı tarafın kısıtlamaları kaldırması gerektiğini belirtiyor. Son olarak Trump yönetimi İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının müzakerelerde görüşülmediğini belirtiyor. İran'sa yaptırımların kaldırılması konusunda ısrar ediyor. Şimdi dikkatler Birleşik Devletler ve İran arasında bir anlaşmaya varılıp varılmadığını görmek için bu hafta sonuna çevrilmiş durumda. Tuna Şanlı, TRT Washington.
0: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Sayın Eraslan hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Efendim Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetler statüsü anlaşmasına ilişkin dün Milli Savunma Bakanlığı'nın bu anlaşmanın neden yok hükmünde sayılacağına ilişkin gerek hukuki gerekse Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara en sert cevabın kararlılıkla verileceğine ilişkin açıklaması vardı. Yine çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve Kıbrıs Türk'ünün haklarına yönelik herhangi bir girişime izin verilmeyeceğini bir şekilde vurguladı. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'nın ve işbirlikçilerinin bu tavrı hakkında neler söylersiniz?
2: Evet, aslında bu yeni bir karar değil. Uzun süredir Fransa'nın bu tarz, bir süredir diyelim, bu tarz adımları var. Bunu birazcık geriye çekilerek bir 10-15 yıl öncesine giderek bakmak lazım bu konuya. Fransa özellikle son yıllarda Afrika, Libya, Kafkasya'da Türkiye'ye karşısında jeopolitik güç kaybı yaşıyor. Bunu da Doğu Akdeniz'de agresif bir siyaset yönelerek telafi etmeye çalıştığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda Paris yönetimi sizin de az önce belirttiğiniz ettiğiniz gibi Türk nüfusunu sınırlamak amacıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa ordusunun bölgeye kalıcı olarak yerleşmesini sağlayan bir ateşkes imzaladı. Aslında her şeyin 2009 yılında başladığını söyleyebiliriz. NATO'nun askeri kanadına dönüşünden itibaren Fransa'nın Türkiye'nin Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu'da güçlenen etkisini pasifize etmeye çalıştığına yönelik bir siyasete ağırlık verdiğini görmek mümkün. Fransa Türkiye'ye karşı ilk etki alanı yenilgisini 2008 yılında Rusya-Gürcistan geriliminde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diyaloğuyla öne çıkan girişimiyle dönemin Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi gölgede bırakmasıyla başladığını söylemek mümkün. Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı olarak önce 2017'de ikinci kez ise 2022'de seçildi. Fransa'nın Türkiye karşısında etki alanı mücadelesinde Macron döneminde büyük kayıplar vermeye devam etti. Özellikle Afrika'da. Fransa Batı Afrika, Mali'de, Nijer, Burkina Faso gibi ülkelerde yer aldı. Sahel bölgesinde sömürgecilik karşıtı dalga karşısında büyük bir darbeye uğradı ve bu ülkelerden ordusunu, şirketlerini, askerlerini çekmek durumunda kaldı. Sahel bölgesinde sömürgecilik karşıtı dalga devam ediyor halen. Fransa ordusu bu ülkelerden kovulduğunu söylemek mümkün. Fransa'nın o bölgelerden çekilmesinin ardından da boşluğu bu ülkelerde önemli ölçüde Türkiye'nin doldurduğunu söyleyebiliriz. Somali'de, Sudan'da, dediğim gibi Nijer'de bu tarz etkileri gördük. Türkiye'nin başarısı insani diplomasi, Türk sihaları, savunma anlaşmaları önemli bir rol aldı bu noktada. Yine Macron döneminde Halife Hafter el altından desteklemişti Fransa. Libya'nın küçük parçalara bölünmesi, en azından iki parçaya bölünmesi noktasında Libya'da Türkiye'ye karşı yine kaybetti. Çünkü Türkiye Libya'nın doğu ve batı olmak üzere bölünmemesi konusunda hem ordusuyla hem de diplomatik ilişkileriyle yaptığı uluslararası anlaşmalarda bu noktada Fransa'nın elini bayağı bir boşa düşürdüğünü söyleyebiliriz. Onun dışında 2020'de Azerbaycan Türkiye'nin teknik desteğiyle Ermenistan'a karşı Karabağ Savaşı'nı kazanması ise yine Fransa'yı Güney Kafkasya denkleminden de geri plana düşürmüş oldu. Ciddi şekilde Fransa'nın Ermenistan'a askeri mühimmat yardımı yaptığını biliyoruz ama bu noktada Rusya ile Türkiye masaya oturarak bu savaş bizim savaşımız değil, kendi savaşları dediğini söyleyerek özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i ikna ederek bu savaşa müdahil olmaması noktasında Azerbaycan karşısında Ermenistan büyük bir yenilgiye uğradı. Bu da Ermenistan'ın kaybetmesi elbette ki Fransa'yı da etkiledi. Bunu söylemek mümkün. Bunun sonrasında ne geliyor? Devam ediyor tabii ki. Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG ve SDG unsurlarını desteklemişti Fransa. Hem mühimmat desteğinde bulunmuştu hem diplomasi desteğinde bulunmuştu. İşte bu noktada Suriye hükümetinin harekatının ardından bu bölgede gücünü kaybettiğini söylemek mümkün. Özellikle Suriye yeni yönetimiyle birlikte kurulan diyaloglar, ilişkiler ortada. Macron son dönemde Doğu Akdeniz'de ise Kıbrıs üzerinde Türkiye'yi çevreleyici, agresif bir siyasete yöneldiğini söylemek mümkün. Çünkü Libya'dan başlıyor, Afrika işin içerisinde, Kafkasya'daki kaybı, Suriye'deki kaybını düşünecek olursak her elini attığı noktada Türkiye'yi karşısında görmesi Macron'u biraz agresif siyasete yönelttiğini söyleyebiliriz. Nisan ayında Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmişti. Rum lideriyle bir araya gelmişti. Ortak basın toplantısı düzenlemişti. SOFA anlaşması Haziran ayında imzalanacağını açıklamıştı ve imzalandı. Fransız ordusunun Güney Kıbrıs'a daimi olarak yerleşmesine olanak veren söz konusu anlaşma geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce imzalandı. Şimdi bu neyi içeriyor ona bir bakalım. Rum kesimde İran'ın füze saldırısı Mart ayında Fransa'nın hava savunma birliği bulunuyor Rum kesiminde. Buraya daha fazla asker göndermesine yönelik girişimleri yer aldı. Bu Güney Kıbrıs Rum kesimine giden füzenin de bir soru işareti taşıdığını söylemek lazım. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Irak topraklarında İsrail'in bir üst

0: gizli bir üs kurduğu ve o bölgeden çeşitli ülkelere füze
1: Evet.
0: fırlatıldığı basına yansımıştı. Bu açıkçası yalanlanmadı. Hatta Irak'ta bir çobanın fark etmesiyle ortaya çıkan bir üs anında terk edilmek durumunda kalınmıştı. Şimdi Türkiye ve Yunanistan arasında garantörlük anlaşması var ada üzerinde. Bu üç ülkenin askeri bulunabiliyor. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye. En başından beri Türkiye bu anlaşmanın imzalanması noktasından sonrasında bu garantörlük anlaşmasını son derece titiz bir şekilde uygulayan taraf. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buna yönelik sizin de bahsettiğiniz gibi grup toplantısında ciddi bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur demişti. İşte bunun benzeri bir açıklamada dün Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Deniz Kurdu tatbikatında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından da bu konuları, bu sorular yöneltildi. Bakanlığın açıklaması da oldukça netti. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşma, kuvvetlerin statüsü anlaşmasını Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya yönelik bir provokasyon olarak değerlendirdi bakanlık açıkçası. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonun yakından takip edildiğini söylendi. Bu konuda açıkçası denildi ki her türlü tedbirleri, en sert tedbirleri bile almayı hazırız dendi. Açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin Kıbrıs Adası üzerindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusundaki hassasiyetini 1960'ta ne yapıldıysa, 74'te ne yapıldıysa bir kez daha yapılacağı, yapılabileceğinin mesajını açık bir şekilde en üst perdeden dile getirilmiş oldu. Briefing'e geçecek olursak bu konuların dışında aynı yani şu biraz önceki konuya dönecek olursak çok kısa yani her fırsatta elini attığı her yerde 10 yıllardır Afrika ülkelerini sömürerek yaşayan ülkeyi sömürdüğü, kaynakları sömürdüğü halka hiçbir yatırım yapmayan Fransa özellikle Macron döneminde ciddi kayıplar yaşadı.
1: Evet.
0: Her seferinde de karşısına Türkiye çıktı. Türkiye'nin burada sergilediği duruş da çok belli. Somali'de yapılanlar belli, Libya'da yapılanlar belli, Irak'ta yapılanlar belli, Suriye'de yapılanlar ortada. Gizli bir planı olmayan hiçbir ülkenin kendi kaynağını sömürmek gibi bir düşüncesi, arka plan niyetleri olmayan Türkiye kartlarını oldukça açık ve net bir şekilde uyguluyor. İster istemez de hem ekonomik olarak ciddi bu anlamda kayıplar yaşayan, askeri anlamda kayıplar yaşayan, hala kendi reform ve Rönesanslar döneminde olduğunu düşünerek hareket eden Fransa oldukça duygusal açıdan etkilendiğini, ekonomik ve duygusal açıdan etkilendiğini söylemek mümkün. Bu çerçevede adım attığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin de tavrı ortada. Bu noktada tekrardan bu asker konuşlandırma konusu oldukça ciddi bir konuda. Anda da dengeleri sarsacak bir konudu. Yani İsrail'in arkasına takılarak böyle Fransa'nın bu adımında, bu ısrarında devam edecek mi? Türkiye tavrını koydu. Net ne yapacak demeye gerek yok. Ne yapacağı belli. Açıkça mesajını verdi. Dolayısıyla önümüzdeki gün bu konudaki gelişmeleri takip edeceğiz. Bir diğer konuda Yunan basınında yer almıştı. Türk uçaklarının Yunan uçaklarını taciz ettiğine ilişkin iddialar vardı. Bakanlık bu konuya da açıklık getirdi açıkçası. Türk uçak Yunanistan Savunma Bakanı ile Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği yönündeki organize ve bilinçli provokatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Yunanistan ve Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri göz ardı eden bölgedeki hassas dengeleri dikkate almaya ve zaman zaman Kuzey Kıbrıs'ın hava sahasına yönelik ihlal taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle 7 Haziran'da Yunanistan ve Rum kesimi rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını ihlal ediyor. Bu noktada adada bulunan alarm reaksiyon nöbeti dediğimiz bazı uçaklarımızın alarm reaksiyon görevi vardır.
1: Evet.
0: Onlara bu görevde kalk talimatı verildiği anda anında havalandırırlar ve hava sahası kontrol altına alır. 2 F-16 uçağı varmış ve 2 F-16 uçağı da tedbir amaçlı kaldırılmış. Uçaklar Kuzey Kıbrıs hava sahası üzerinde görev yapmışlar. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hava sahasını ihlal etmemişler.

0: Her bahsi geçen taciz iddiası yapılmamıştır dedi Milli Savunma Bakanlığı.
1: Efendim, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, deniz kurduğu iki tatbikat kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Yeşim Hanım, öncelikle deniz kurduğu iki tatbikatının Türk Silahlı Kuvvetleri için önemini ve kapsam faaliyetlerini, ardından haftalık basın bilgilendirme toplantısının detaylarını sizden dinleyelim.
0: Evet, açıkçası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra ediliyor bu tatbikat. Deniz Kurdu 2026 tatbikatı. Karadeniz'de, Marmara'da, Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde 4 denizimizde birden gerçekleştiriliyor. Bu Özel Kuvvetler Komutanlığı katılıyor. Karadeniz, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıkları katılıyor. Toplamda 125 gemimiz, 60 hava vasıtamız ve 18 bin personelimizle gerçekleştiriliyoruz. Bu bizim kendi tatbikatımız. Yani hadi tatbikat dinilince 18 bin personel anında selam çakarak tatbikata hazırlanıyor. 125 deniz unsurumuz, gemimiz, denizaltımız, fırkateynlerimiz, TCG Anadolu'muz, birliği gemimiz, TCG İstanbul'umuz, Kınalı adamız hepsi orada. Dolayısıyla büyük bir başarı.
1: Göğsümüzü kabartıyorlar.
0: Kesinlikle Efes'i
1: Gurur duyuyoruz.
0: yaptık
1: Evet.
0: geçtiğimiz günlerde. Müthiş bir uluslararası tatbikattı. Etkileri çok büyük oldu. Türkiye verdiğimiz rahatsızlıktan bu konuda her zaman söylüyorum. Mutluluk duyuyoruz
1: Evet.
0: açıkçası. Bu da güzel bir tatbikattı. 10 gün sürdü bu tatbikat. Dün seçkin gözlemci günüydü. İlkler vardı açıkçası. Bu ilkler nelerdi onlara bir bakalım. Tatbikatta icra edilen atışlar başarıyla kullanıldı. Başarıyla hedefler vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda SEKVİ İdaresi'nde gerçekleştirilen tatbikatın Atmaca Gemi Savar Füzesi, Hisar DRF Güdümlü Mermisi, Akya Harp Torpidası atışları gerçekleştirildi açıkçası. Atmaca Gemi Savar Füzesiyle su üstü hedeflerine, Hisar DRF güdümlü mermisiyle hava hedeflerine, Akya torpidosuyla deniz altından belirlenen hedeflere atışlar yapıldı. Tatbikatta Pirana Kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedefine hücum yapıldı. Yerli ve milli atmaca güdümlü mermiyle Burgazada korvetinden 102 kilometre uzaktaki mesafeye Hisar D güdümlü mermiyle 555 kilometre hızla giden hedefe ve son olarak ya da Akya torpidosuyla deniz altından 10 kilometre menzildeki hedefe atışlar yapıldı. Ayrıca deniz hava unsurlarınca denizdeki 4 hedefe 5 güdümlü mermi atıldı. Bütün hedefler vuruldu. Hatta Milli Savunma Bakanlığı kendi sosyal medya hesabından da bu görüntüleri paylaştı. Atılan füzelerle tatbikatta kullanılan düşman unsuru olarak görülen bir gemi ortadan ikiye parçalanmış durumda. Gerçekten bunu gördükten sonra hem deniz unsurlarının yerli ve milli olması, atılan torpidoların, füzelerin yerli milli olması oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü bundan yıllar önce bir deniz altı komutanıyla konuştuğumda işte tatbikatlarda atılan füzeleri, mühimmatları bana anlattık. Bize anlattıklarında ya gerçek mermi mi kullanıyoruz, gerçek füze mi kullanıyoruz bu tatbikatlarda diye komutanımıza sormuştum. Füzenin bir tanesi 1 milyon dolar ve biz bunu yurt dışından alıyoruz. Ben her düğmeye bastığımda 1 milyon dolara basmış oluyorum. Dolayısıyla biz tatbikatlarımızda böyle bunu hani başlığını çıkararak kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü Türk halkının parası, Türk halkının sonuçta demişti. Dolayısıyla şimdi baktığımız noktada kendimiz yapıyoruz, kendimiz tasarlıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Nereden nereye? Dolayısıyla kullanılan her yerli ve milli unsur bizim cephemize, savunma sanayimize bir artı yazıyor. Bizi birazcık daha kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Zira Amerika-İran Savaşı'nda bunu çok net olarak gördük. Yani dünyanın en büyük ülkesi olarak kabul edilen Amerika karşısında İran'ın kendi ürettiği füzelerle Ukrayna'ya kamikaze dronlarla nasıl ayakta kaldığını görmüş olduk. Dünyanın bir diğer devi olan Rusya karşısında Ukrayna'nın sadece kamikaze dronlarla hava unsurlarının üçte birini yok ettiğini, tesislerini sadece küçük kamikaze dronlarla nasıl alt ettiğini hepimiz görmüş olduk. Dolayısıyla kendi

0: kendine ait olan bir şeyi kullanıyor olmak oldukça önemli. Bu tatbikatlarda zaten açıkçası kullanılan sistemlerin ne kadar doğru, güvenilir olduğunu gösteriyor. Birçok sistemde artık envantere girdiği için askerlerimiz kullanıyor. Çünkü biz sistemlerimizi yaptığımız zaman ilk tatbikatlarda Aselsan'dan, Roketsan'dan, Baykar'dan uzmanlar yer alıyor. Uzmanların gözetiminde gerçekleştiriliyor. Ama bu son iki tatbikattır envantere girdiği için artık Leventlerimiz, kendi askerlerimiz kullanıyor. Dolayısıyla bu da ürünün başarısını, sahadaki doğruluğunu kanıtlamış kabul ediliyor. Oldukça önemli bir tatbikattı. Yine klasik bir cümlemiz vardır. Biz bu haberlerde kullanırız. Dosta güven, düşmana korku diye. Bu da bu tatbikatlarda tatbikatta onlardan biriydi diyebiliriz.
1: Ordumuzun muvaffakiyetleri ebediyen daim olsun diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliğine geçiyoruz Yeşim Hanım. Efendim Salı gecesinden beri karşılıklı son süren saldırılardan sonra dün Başkan Trump saldırıları iptal ettiğini ve yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Tabii Trump'ın son 2 ayda anlaştık, anlaşmaya çok yakınız gibi ifadeleri yaklaşık 40 kez kullandığı düşünüldüğünde inandırıcılığı ne ölçüde doğru?
0: Yani açıkçası ben çok da doğru bulmuyorum. Yaz, en azından sonbahara kadar bu şekilde devam edeceğini düşünenler arasındayım. Umarım bir an önce barış sağlanır. Çünkü bir ateşkes yapıldı. Ateşkesi devam ettiği söyleniyor. Sözde bir ateşkes var. O ateşkeste ara sıra ben bir şurayı vurayım, ben bir burayı vurayım. Asıl niyet nedir biliyor musunuz? Tamamen dünya ekonomi piyasasını elinde bulundurmak. Şu anda Trump'ın en başından beri hedeflemiş olduğu şeyi elde etmiş durumda. Altın fiyatları düşüyor. İşte kimi zaman Hürmüz Boğazı açılıyor, tankerler çıkıyor. Tankerler çıktığı zaman dolar fiyatları düşüyor. Tekrar Boğaz kapatılıyor. Bu sefer petrol fiyatları artıyor. Yani korkunç bir ekonomik, kirli bir kazanç var. Dolayısıyla bu kazancı da ben Eylül ayına kadar umarım gerçekten bu sizin de söylediğiniz gibi 40 kez aşağı yukarı barış sağlandı. Bugün değil yarın imzalayacağız. Haftaya imzalıyoruz. Bir araya geliyoruz ki bu son saldırıların yapıldığı süre içerisinde Katar heyetinin de Tahran'da olduğu barışa ilişkin görüşmelerin devam ettiği ortaya çıkmıştı. Yani açıkçası bu iş tamamen biraz akçeli işler, kirli akçeli işlere dönmüş durumda. Adam çünkü dünya ekonomisi elinde tutuyor bununla ilgili olarak işte dediğim gibi Boğazı kapatıyor, petrol fiyatları artıyor, Boğaz açılıyor, tankerler çıkıyor, petrol fiyatları, varil fiyatları, altın son dönemin en korkunç düşüşünü yaşıyor. Dolayısıyla burada gerçekten olayın şu son yaşadığımız bir aylık süreçte olayın çok da uranyumdan ya da nükleer bombadan artık bağlamından dışarı çıkıp işin tamamen ekonomik boyutuyla, petrol fiyatlarıyla kazanılan kirli parayla alakalı olduğunu düşünmeye başladığımı söyleyebilirim. Evet, sözüm ona bir anlaşmaya varılmış. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Bulgaristan'daydı.
1: Evet.
0: Sofya'da buna benzer bir açıklama yaptı. Şey dedi.
1: Müzakere masasına dönülmeli dedi.
0: Evet, artık son döneme gel, son sürece girilmişti. Biz anlaşmanın imzalanmasını bekliyorduk. Tekrardan silahlar son bulsun ve masaya oturulsun çağrısında bulundu Dışişleri Bakanı. Bu imzalanacağını duyurdu Trump, ABD ile İran arasında mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı'nın derhal ve geçiş ücreti alınmadan yeniden açılmasını öngörülüyormuş. İran'ın bu şarta uyması koşuluyla yaptırımların hafifletilmesi planlanıyor diye sızmış bir takım bilgiler var. Mutabakat zaptında Lübnan'da dahil olmak üzere ateşkesi 60 gün daha uzatacak ve bu süre zarfında nükleer müzakereler yürütülecekmiş. Anlaşmanın İsrail Başbakanı Netanyahu için büyük bir sürpriz olduğuna yönelik haberler var. Netanyahu'nun gelişmeler hakkında bilgi alabilmek için Amerika'ya yakın ülkelerin liderlerini aradığı da öne sürülüyor. Sanki kendisi görüşemiyormuş gibi. Axios'un haberi var. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 C-17 uçağının Avrupa'ya hareket ederek ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance'in önümüzdeki günlerde Cenevre'de yapılacak imza törenine katılması ihtimaline karşı ekipman taşıdığı belirtiyor bu Axios'ta yer alan haberde. Geçici anlaşmaya çarşamba gecesi Katar arabulucusu ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı arasında saatler süren görüşmenin ardından varıldığını söylemek mümkün deniyor. Açıkçası ben bu sürecin birazcık daha uzayacağı, Eylül ayına, Ekim ayına sarkacağını düşünenler arasındayım. Neden? Çünkü artık Eylül

0: Kime kadar bu süreç böyle devam eder? Kasım ayında
1: Hiç
0: Amerika
1: mi?
0: seçimlerde ağır bir yenilgi aldıktan sonra bir müzakere masasına oturulacağını düşünenler arasındayım. Umarım ateşkes mutabakat zaptına, yani ateşkes, evet ateşkes imzalanıyor. Evet mutabakat zaptı çıkıyor ama sorun bunların yapılamamasında değil. Sorun bunlara uyulması noktasında yaşanıyor. Dolayısıyla hani ne kadar uyulur bilmiyorum. İsrail ne kadar dinler bilmiyorum. Lübnan'da ciddi sıkıntılar var. Lübnan dolayısıyla İran Lübnan olmadan hiçbir anlaşmaya oturmayacağını açıkça ifade ediyor. İsrail Lübnan'dan vazgeçmeyeceğini, orayı ilhak edeceğini, kimsenin kendini durduramayacağını düşünüyor ve ona göre hareket ediyor. Açıkçası önümüzdeki günlerde her şey netleşecek ve birazcık daha netleşecektir. Sıcak bir yaz bizi bekliyor savaşlar açısından. Umarım gelen meteorolojik bilgilere göre hava durumu daha da sıcak olacakmış. Çeşitli bölgelerden sıcaklıklar artıyor. Umarım bu savaşta bu sıcaklığın artan etkilerinden biri olmaz.
1: İnşallah. Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz gazeteci Yeşim Erastan bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü 11 haberlerinin ardından bizler yine Sabah Ajansı'nda olacağız. Tekrar buluşmak dileğiyle esen kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce

İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hapishane filmlerinin en duygusal örneklerinden biri olan Yeşil Yol adlı başyapıttan söz edeceğiz. Film 1930'ların Amerika'sında idam mahkumlarının son yolculuklarına çıktığı bir infaz koridorunda geçer. Gardiyan Paul hapishanede devasa cüssesine rağmen çocuksu bir kalbe sahip olan John Coffey ile tanışır ve o andan itibaren bütün hayatı değişir. İki küçük kızı öldürmekle suçlanan Coffey, aslında dokunduğu ruhları iyileştiren mucizevi bir güce sahiptir. Paul, bu dev adamı tanıdıkça kesinlikle masum olduğunu anlar ama adaletin ağırlığı altında ezilmeye başlamıştır. Film, zaten bu noktada sadece ölümü değil, yaşamın değerini ve iyiliğin saflığını da işler. Michael Clarke Duncan'ın canlandırdığı John Coffey, ayrıca dünyanın tüm kötülüklerini ruhunda hisseden biridir. Onun meşhur, "Yoruldum patron, insanların birbirine kötü davranmasından yoruldum" sözü, bu hikayenin bir suç filminden öte insanlık adına yazılmış sarsıcı bir ağıt olduğunun da göstergesidir. Yönetmen Frank Darabont, bir mucizenin etrafında ördüğü bu hikayede vicdan, ırkçılık ve yargısız infazın karanlığına ışık tutar. John Coffey'nin karanlıktan korkması aslında insanın insana yaptığı kötülükten korkuşunun farklı bir ifadesidir. Coffey, yeşil yolda son adımlarını atarken sadece kendi kaderine değil, dünyanın taşıyamadığı tüm haksızlıkların bedeline doğru da yürür. Filmin son derece dokunaklı finalinde ise John Coffey'nin dünyaya vedası sadece bir infaz değildir. Aynı zamanda insanlığın mucizevi bir adamı kaybedişidir. Yeşil yol bize bazen en ağır cezanın dünyadaki kötülüklere tanık olup hiçbir şey yapamamak olduğunu anlatır. Gardiyan Paul'ün ömrü boyunca unutamadığı bu anı ise hepimize daima vicdanımızın sesini dinlemeyi öğütler. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran'la savaşı bitirdik," dedi. Trump, anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasına geldiğini, dün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. ABD'nin çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün arttırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nca verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiası da yalanlandı. 54. İstanbul Müzik Festivali başladı. 54. İstanbul Müzik Festivali, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni ve konserle başladı. Festival boyunca 14 farklı mekanda konserler verilecek, 80'in üzerinde sanatçıyla topluluğu ağırlayacak. Ve spor futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçtaysa geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Huyon Yuo attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. A milli futbol takımı Kanada'daki ilk idmanını yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak A milli futbol takımı karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 28, Bern 22, Brüksel 18, Kopenhag 16, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 38, Amsterdam 19, Tiran 29, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 20, Bakü 28, Stockholm 20, Sofya 20, çok bulutlu olmak üzere Berlin 19, Üsküp 24, Saraybosna 29 ve Paris 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Anadolu kadim dokuma geleneğinin tezgahta oluşan birbirinden güzel desenleriyle dikkat çeken iki güzide örneğini ele alıyoruz bugün. Doğu Anadolu'dan Ege'ye uzanan bu yolculukta renkleri ve kendine özgü desenleriyle öne çıkan Manusa dokumaları ve Tire'nin karmaşık tezgahlarında hayat bulan çift katlı yapısı ve özgün desenleriyle dikkat çeken Beledi dokumalarının izini sürüyoruz. Bir yanda Malatya Arapgir'in çizgili desenli halk kumaşı, diğer yanda geometrik bezemeleri, yazılı örnekleri ve özel tezgah sistemiyle Türk dokuma sanatının en dikkat çekici örneklerinden biri. Dokuma tezgahlarında maharetli ellerin ürettiği renk, desen ve sağlamlıklarıyla yüzyılları aşıp gelen bu iki kumaş, günümüzde hala teknik ve estetik özgünlüğüyle hayranlık uyandırıyor. Manusa ve Beledi dokumaların kültürel ve estetik bağlamda geçmişten günümüze değerlendirmelerini yapmak üzere iki değerli isimle birlikteyiz. Program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysaldı Hocam ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Ebru Çatalkaya Gök. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam bugün ele alacağımız Manusa ve Beledi dokumaları dokuma kültürümüzün güçlü hafızaları arasında yer alıyor. Öncelikle bu iki kumaşı Türk dokuma mirası içerisindeki yerleri bakımından nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, aslında Türk kumaş sanatı diyebileceğimiz bir alan var. Çok önemli. Sarayda en güzel örneklerini görüyoruz. Avrupa'yı hayretlere düşüren dönemin 15. 16. yüzyıllarda zirve örneklerinin verildiği saray erkanının kullandığı, özellikle de padişah kaftanlarında kullanılan kumaşlar çok nadide kumaşlar tabii, ama bu kumaşların halk arasında da dokunan ve kullanılan örnekleri var. Döşemelik olarak özellikle beledi dokuma karşımıza çıkıyor. Giysilik olarak da gene bazı örnekleri döşemelikte de kullanılmış ama Manusa dokumaları karşımıza çıkıyor. Bu iki örnek çözgüsünden desenleme yapıldığı için çok ustalık gerektiren önemli örnekler, halkın kullandığı ve dokuma mirasımız içinde öne çıkan örnekler. Özellikle bunları çalışan hem yayınlarında hem dokuma olarak, teknik olarak kendisi uygulayıp sergiler açan benim kıymetli öğrencim bugün burada. Onunla birlikte olmak benim için de gerçekten onur verici. Ebru bu alanda uzman olduğu için bu dokumaları Ebru'dan dinleyeceğiz.
1: Biz de çok memnunuz onunla birlikte olmaktan. Tekrar hoş geldiniz hocam.
3: Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle akademi yolunu Aysen hocamla birlikte ilerlediğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.
1: Evet, Ebru hocam, biliyoruz ki Manusa ve Beledi dokumalarla ilgili kapsamlı çalışmalarınız var. Manusa dokumalarla başlayalım dilerseniz. Aysen hocam, kadim dokuma geleneğimiz içinde bu değerli dokumaları

0: konumlandırarak giriş yapmış oldu. Manusa dokumalarının karakteristik özelliklerini de sizden dinleyelim.
1: Manusa dokumalarının karakteristik özelliklerine baktığımızda hem teknik hem de yapısal açıdan oldukça belirgin bir geleneksel dokuma sistemine sahip olduğunu görüyoruz aslında. Bu dokumalar geçmişte hem düz hem de desenli olarak üretilmişlerdir. Düz Manusa dokumaları genellikle bu birçok bölgede rastladığımız iki çerçeveli denilen basit tezgahlarda dokunmuştur. Ancak desenli olan örnekleri ise daha karmaşık bir sistem gerektiren jakarlı el dokuma tezgahlarında üretilmişlerdir. Bu da Manusa dokumalarının hem sade kullanımlı kumaşlar için hem de desen özelliği gerektiren mintan gibi giysiler için kullanım çeşitliliğini arttırmıştır. Desenli Manusa dokumalarının en önemli özelliği ise yalnızca zemini oluşturan çözgü iplikleri dediğimiz bez ayağı tekniğiyle dokunan bu tekniğin dışında ilave çözgü ipliklerinin kullanılmasıdır. Bu teknik sayesinde ilave iplik dokuma yapıları dediğimiz bileşik yapılı dokumalar grubuna girmektedir. Bu yapı da Manusa dokumalarına hem zengin bir yüzey efekti kazandırmakta hem de desenlerin belirgin olmasını sağlamaktadır.
0: Evet. Ebru Hocam, peki Manusa dokumalara tarih boyunca hangi yörelerde rastlıyoruz?
1: Yazılı kaynaklara baktığımızda Manusa dokumaların Arapgir, Erzincan, Manisa, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Harput, Tokat, Trabzon gibi illerde dokunduğunu görüyoruz. Ancak somut örneklerine ise sadece Malatya'nın Arapgir ilçesinde ulaşabiliyoruz.
2: Aslında Trabzon'da da dokunmuş. Yine orada Manusa, Arapgir'de de Manisa diye de okudum bir yerde Ebru. Böyle değişik isimlendirme var mı? Karşılaştın mı sen?
1: Aslında manus kelimesi hocam Latince el anlamında, el dokuması yani elle dokunan anlamında geliyor. Bununla birlikte Manisa'da dokunanlarına da mesela yazılı kaynaklarda Manisa'da Manusa benzetme, isim benzerliğinden kaynaklı da bu şekilde isimlendirme yapıldı görülüyor.
2: Evet. Tarihçeye şunları da eklemek İyi olacak sanırım. Özellikle Arapgir, Malazgirt'le birlikte yurt edinilmiş Türkler tarafından. Dolayısıyla köklü bir şehir ve ticaret yapılan bir şehir. Hem dokumacılığıyla ünlü hem ticaretiyle ünlü bir şehir ve Elazığ vilayetinin de bir sancak şehri. Dolayısıyla burada dokumacılık bir hayli gelişmiş. Mesela 50 bin nüfuslu bir şehirmiş Osmanlı döneminde. 1800'lerde 1000 tezgah varken 1900'lerde 1200'e çıkıyor. Ve ama 1960'larda da artık sanayiye yenilerek tezgahlar tükenme noktasına geliyor.
0: Peki genellikle pamuklu bir dokuma olarak bilinen Manusa dokumalarının kullanım alanları için neler söylersiniz?
1: Manusa dokumaları pamuklu yapısıyla bilinse de yazılı kaynaklarda yine yünlü ve ipekli dokunmuş örneklerin olduğunu da anlıyoruz. O tarihi belgelerde ipek ithalatının olduğunu görüyoruz. Bu durumda geçmişte oldukça zengin ve çeşitli bir kullanım alanının olduğunu söylemek mümkün. Kullanım alanlarına baktığımızda ise yalnızca bir giyim eşyası değil, günlük yaşamın pek çok alanında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Yastık ve yorgan yüzleri gibi işte çarşaflarda, sofra bezlerinde, ayrıca giysilik olarak erkek gömleklerinde, pijamalarda, önlük, başörtüsü, kuşak gibi giyim ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmıştır.
0: Bir dokumayı yalnızca ipliği değil aynı zamanda rengi ve deseni de hafızada yaşatıyor. Hocam Manusa dokumalarının öne çıkan desen ve renkleri neler peki?
1: Manusa dokumalarının en dikkat çekici örneklerinden birisi de kullanılan renklerin canlılığı ve desenlerin zenginliğidir. Özellikle ipekler doğal boya dediğimiz yöntemlerle renklendirildiği için daha dayanıklı ve kaliteli dokumalar elde edilmiştir. Bu nedenle Manusa kumaşları geçmiş dönemlerde oldukça rağbet görmüş ve birçok müşteri kitlesi bulmuştur. Renk özelliklerine baktığımızda ise zeminde daha çok lacivert ve kırmızı tonlarının hakim olduğunu görüyoruz ama diğer örnekleri incelendiğinde sarı, beyaz, turuncu, yeşil, mavi gibi farklı renklerde de kumaşların dokunduğunu görmek mümkün. Bölgede dokunan desenler kendi içerisinde yerel isimler de verilmiş. Bunlar bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Altı parmak, top çiçeği, yani bu

0: Kumaş üzerinde gördüğümüz çiçeğin desenine göre işte dal çiçek, kırmızı çiçek, tambur çiçek, badem çiçek gibi isimler ya da işte kıvrımlı bir çizgi varsa yılan eğrisi, ondan sonra germesut ya da işte potikli kuş gözü gibi farklı isimler verilmiş desenlere.
1: Geçmişte yüzlerce tezgahta dokunan birçok geleneksel kumaş gibi Manusa dokumaların tezgahları da ne yazık ki susmuş. Manusa dokumalarının günümüzdeki durumuyla ilgili neler söylersiniz hocam? Bu mirası yaşatmaya yönelik çalışmalar yeterli mi?
0: Manusa dokumalarının günümüzdeki durumuna baktığımızda aslında hem umut verici hem de dikkat edilmesi gereken bir tabloyla karşılaşıyoruz. Arapgir Manusa dokuması 2022 yılında Arapgir Belediyesi tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmiş önemli bir kültürel mirasımızdır. Bu tescil geleneksel dokumanın korunması açısından oldukça kıymetli bir adım oldu aslında. Günümüzde bölgede hala belediye destekli çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Halk eğitim merkezlerinde dokuma eğitimlerinin verildiğini biliyoruz. Ancak geleneksel dokumaların devamlılığı yalnızca birkaç ustanın emeğiyle mümkün olmuyor bildiğiniz üzere. Genç kuşakların bu sanata ilgi duyması, eğitim çalışmalarının artırılması, ürünlerin günlük yaşamda yeniden kullanım alanı bulması büyük önem taşıyor bu noktada. Biz akademisyenler de yayınlarla, sergilerle, farkındalık çalışmalarıyla bu mirası görünür kılmaya çalışıyoruz. Ben bu noktada derslerime öğrencilere geleneksel kumaş özelliklerini taşıyacak tasarımlar yaptırarak dokutmaya önem veriyorum. Manusa'da dokuttuğum kumaşlardan bir tanesi.
1: Ebru'cum, burada aslında biraz sanayiye de dikkat çekelim, değil mi? Sanayi aslında geleneksel kumaşlarımızla çok da ilgilenmiyor. Yani dokuma sanayi, tekstil sanayi Türkiye'de çok gelişmiş olmasına rağmen geleneksel kumaşlar hep biraz atıl kalıyor. Ben buradan biraz dokuma sanayi iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Onlar geleneksel kumaşlarımızı, desenlerini yaşatır, örnekler üretirlerse hem farkındalık açısından hem de dünyaya Türk kumaş kimliğini tanıtmak açısından önemli olacağını düşünüyorum.
2: Evet, hem de üretim daha fazla olduğu için herkese ulaşacak ve tanıtım anlamında da karşılık bulacaktır diye
0: Kesinlikle.
2: düşünüyorum ben de. Manusa dokumaları çizgileri, renkleri ve yöresel kimliğiyle hafızamızda yer eden önemli

0: dokunduğu tezgahın karmaşık sistemi. Beledi dokumalarından söz ediyorum. Yönümüzü Ege'ye, Tire'ye ve Tire ile özdeşleşen beledi dokumalarına çevirelim. Beledi dokumaları Türk dokuma sanatının teknik açıdan en dikkat çeken örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ebru Hocam, beledi dokumaları sizden dinlemek isteriz.
1: Beledi dokumaları geleneksel Türk dokuma kültüründe önemli bir yere sahip olan teknik ve estetik açıdan oldukça özgün bir kumaş türümüz. Beledi kumaşı çözgü ve atkı ipliklerin yer değişmesiyle elde edilen değişen yüzlü dokuma tekniği dediğimiz çift katlı bir dokuma tekniğiyle dokunmakta. Bu da kumaşa dayanıklılık kazandırıyor. Yani iki tane kumaş aynı anda tezgah üzerinde hem alt hem de üst kumaş birlikte çözgü ve atkı ipliklerin birbirine geçmesiyle dokunuyor. Eski örneklerine baktığımızda genellikle çözgü ve atkı ipliklerinin pamuk ve ipekten yapıldığını görüyoruz. Desen özelliklerine baktığımızda ise geometrik motiflerin ve makile yazılık karakterli süslemelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bağlamda beledi dokumaları hem teknik dokuma bilgisi hem de kültürel estetik anlayışın birleştiği çok değerli geleneksel kumaşlarımızdan birisidir.
2: Evet, burada aslında bize ulaşan örnekleri rahmetli Kenan Özbel Hoca'nın koleksiyonundan, değil mi? Doktora
1: evet.
2: tezinde çalışmıştın sen.
1: Evet hocam.
2: Daha sonra da bunları ürettin, çok çeşitlerini ürettin. Onu da rahmetle yad edelim.
1: Evet.
0: Beledi dokumalarına tarih boyunca hangi yörelerde rastlıyoruz?
1: Beledi dokumalarının tarihsel yayınına baktığımızda bu kumaşın Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı isimlerle ve kullanım biçimleriyle karşımıza çıktığını görüyoruz aslında. Yazılı kaynaklara göre beledi dokumalarının ilk olarak İzmir-Tire bölgesinde ortaya çıktığı görülüyor. Daha sonraları ise Bursa başta olmak üzere çeşitli bölgelere de yayıldığı belirtilmekte. Zaman içerisinde bu dokuma geleneğinin farklı yörelerde farklı isimlerle devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Tire ve Manisa çevresinde beledi adıyla bilinirken Konya'da veledi, bazı bölgelerde ise Karaoğlan Dimisi adıyla anıldığını görüyoruz.
0: Peki beledi tezgahının dokuma için önemi nedir?
1: Beledi dokumalarında tezgah sistemi bu kumaşı diğer geleneksel dokumalardan ayıran en önemli teknik unsurlardan birisidir diyebiliriz aslında. Çünkü beledi tezgahı oldukça gelişmiş ve kontrollü bir bağlantı sistemi üzerine kurulmuştur. Geleneksel ahşap dokuma tezgahlarında normalde her bir pedal sadece bir çerçeveyi kontrol ederken beledi tezgahında bu sistem çok daha karmaşık ve işlevsel bir yapıya sahiptir. Örneğin 24 çerçeveli bir beledi tezgahında tüm çerçeveler 13 pedal aracılığıyla yönetilmektedir. Bu durumda dokumada desen çeşitliliğini artıran önemli bir teknik avantaj sağlıyor. Bu sistemde çerçeveler pedal üzerindeki 6 deliğe armür ve tahar planı dediğimiz planları uygun şekilde bağlanıyor. Böylece her bir pedala basıldığında en az 6 çerçeve, en fazla 12 çerçeveyi hareket etmesiyle gerekli ağızlığın oluşumunu sağlıyorsunuz. Bu özellikle beledi dokumalarının teknik açıdan özgünlüğünün temelini oluşturan bir detay.
2: Çok orijinal tezgahlar aslında,
1: evet.
2: Değil mi? Hatta desene göre de tezgah isimleri verildiğini de biliyoruz. İşte Süleymaniye gibi, Bademli, Kelebekli, Hedik gibi yapılan desene göre tezgah adını. Çünkü çok kompleks olduğu için bir kere hazırlanıyor, değil mi? O çerçevelerin, hatta yörede keşken deniyor. Keşkenlerin ayakla, pedallerle bağlantı sistemi o desene göre yapıldığı için sürekli o desen o tezgahta dokunuyor.
0: Yani aslında her desen için bir tezgah varmış gibi,
2: ayarlanıyor,
0: değil mi?
2: Ayarlanıyor, aynen.
0: Evet. Beledi dokumalarında o eşsiz desenlerin baskı yoluyla değil, doğrudan dokuma esnasında iplerin birbirine geçmesiyle oluşturulduğunu bilmek hayranlığımızı biraz daha artırıyor. Desen yalnızca bir süsleme değil, doğrudan tekniğin kendisiyle şekilleniyor diyebiliriz. Peki desen ve renk özellikleri bakımından beledi dokumaları için neler söylersiniz hocam?
1: Evet, beledi dokumalarında desen özellikleri doğrudan kullanılan tezgahın armür, tahar, pedal ve çerçeve bağlantı sistemine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Hocam da biraz değindi. Tarihsel süreç içerisinde beledi dokumalarının kelebekli, bademli, hedik, tire iş, celip iş, naaşlı gibi farklı çeşitlerinin bulunduğu bilinmektedir.

0: Ancak bu türlerden günümüzü sadece Süleymaniye nakışı olarak adlandırılan tahar, armür ve pedal çerçeve planı gelebilmiştir. 20. yüzyılın başından beri bu plan değişmeden kullanılmaya devam etmektedir. Bu teknik yapı içerisinde dokunan desenler de bulunuyor. Goğuşlu, işte koli yıldız, seyrek yıldız ve düz kumaş desenleri gibi bunlar da 2020 yılında yine coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alınmıştır. Renk açısından değerlendirmek gerekirse beledi dokumalarında üst çözgü rengi siyah, alt çözgü rengi ise beyazdır. Bu ikili yapı dokumanın temel zemin kontrastını oluşturarak desenlerin daha belirgin hale gelmesini sağlamaktadır. Atkı ipliklerinde ise daha zengin bir renk çeşitliliğini görüyoruz. Mavi, beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, siyah gibi çoğaltılabilir.
1: Geçmişte esnaf bayraklarından sedir örtülerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan beledi dokumaları bugün nasıl bir noktada hocam?
0: Özellikle beledi dokumasının günümüze ulaşmasında emeği geçen ustaları anmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Başta Saim Bayrı, Salih Kısık, Muhammer Kocabaşoğlu, Ethem Tıpırdak gibi ustalar bu geleneğinin yaşatılmasında önemli rol oynamışlardır. Günümüzde ise bu değerli miras Saim Bayrı'dan sonra 4. kuşak temsilcisi olan kızı Gülnur Yaykal ve 5. kuşak temsilcisi torunu Nurefşan Yaykal tarafından dokunmaya devam edilerek yaşatılmakta ve sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda özellikle tescil çalışmaları, ustaların çeşitli fuarlarda yer alması ve bazı ünlü modacıların destekleriyle yürütülen projeler sayesinde beledi dokumalarına yönelik farkındalık önemli bir ölçüde arttırılmıştır. Bu projeler hem geleneksel dokuma kültürünün görünürlüğünü arttırmakta hem de genç kuşakların bu olana ilgisini teşvik etmektedir. Bununla birlikte bu mirasın sürdürülebilirliği açısından projelerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca bu beledi kumaşlarının tanıtımı değil, onların üretimini destekleyen, ustaları güçlendiren ve aynı zamanda eğitim boyutunu da içeren kapsamlı projelerle beledi dokumalarının geleceğe aktarılmasına daha sağlam, daha emin adımlar atılacağını düşünüyorum.
1: Evre Hocam, Manusa ve beledi dokumaları birbirinden kıymetli iki kültürel miras. Sizin de bu alanda hem akademik hem sanatsal çalışmalarınız bulunuyor. Dokuma mirasımızın yaşatılması, gelecek nesillere hem tanıtılması hem de aktarılması açısından çok kıymetli bulduğumuz Dokuma Belleği isimli kişisel sergilerinizi de dinlemek isteriz.
0: Tabii ki 2019 yılında başladığım kişisel sergi projem Dokuma Belleği ile Türk kumaş kültürünün özgün yapısını, estetik anlayışını ve teknik zenginliğini aslında görünür kılmayı amaçladım. Bu sergi serisiyle dokuma mirasının hem tanıtılmasını hem de gelecek nesillere aktarılıp sürdürülebilirliğinin desteklenmesini hedefledim. İlk sergimde Manusa kumaşı başta olmak üzere kutnu, sevai, abarni gibi aynı teknik anlayışla yani az önce bahsettiğimiz ilave çözgü desen ipliğiyle üretilmiş kumaş örneklerine yer verdim. Böylece farklı bölgelerin dokuma geleneklerini bir araya getirerek o Anadolu'nun güçlü dokuma hafızasını bütüncül bir şekilde ele almak istedim. 2021 yılında ise Dokuma Belleği 2 sergisinde yazılı kumaşlara dikkat çekmek istedim. Yazılı kumaşlarda mesaj bazen sembolik olarak yorumlanırken bazen de doğrudan aktarılmakta. Hocamla daha önce biz bir sancaklar üzerine de çalışma yapmıştık. Mesela orada iyi niyetli dileklere yer verildiğini görüyoruz. Bunun dışında savaşlarda aslında koruyucu giysilerde dua olarak yer verildiğini görüyoruz. Bunlar dışında esnaf bayraklarında yine sanduka örtülerinde de kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda bu sergide bu sembolik dili ele alarak kumaşlarda yer vermek istedim. Bir de 2025 yılında açtığım Dokuma Belleği 3 yazılı beledi kumaşları sergim bulunuyor.
1: Bu sergi oldukça dikkat çekici bir çalışma hocam. Bu dokuma tekniğini öyle tahmin ediyorum ki kültürel miras ürünlerden yola çıkarak tasarlıyorsunuz.
0: Evet, Dokuma Belleği 3 sergisi benim için gerçekten çok özel bir çalışmaydı.

0: Bu sergide özellikle 16 ve 17. yüzyıllarda kalfa ve ustalık merasimlerinde kullanılan esnaf bayraklarında yer alan makili hatlı yazıları ön plana çıkarmak istedim. Bu beledi kumaşlar aslında hem bir üst mevkiye geçişi sembolleyen peştemal geleneği içerisinde kullanılmaları hem de jakart tezgahlarından çok daha önce Anadolu'da gelişmiş yüksek desen kapasitesini de göstermesi bakımından çok önemli. Alanya'sında makili hatlı beledi esnaf bayraklarının Bursa'daki Son Yiğitbaşı'nın yani Hasan Yiyek'in evinde muhafaza edildiği sırada çıkan bir yangınla bütün örneklerin yandığını öğreniyoruz. Bu örnekleri de daha öncesinde hocamın bahsettiği gibi Kenan Özbel hocamız belgelemiş. Biz onun kitapçığında yer verdiği siyah beyaz fotoğraflardan bu kumaş örneklerine ulaşabiliyoruz sadece. Yani somut olarak görmek, incelemek, dokunmak mümkün değil. İşte bu sebepten dolayı bu kayıp mirası eski örneklerinde yer alan metinleri yeniden yorumlayarak kumaşlarımda görünür kılmaya çalıştım.
1: Bir de bu teknikle ilgili faydalı model patentiniz bulunuyor. Bize bu süreci ve yazılı beledi kumaşlarını anlatır mısınız? Günümüzde tirede dokunan beledi kumaşlarından farklı mı?
0: Aslında bu süreçte biraz geçmişle bugün arasında köprü kurmak istedim. Faydalı model çalışmamda mevcut beledi tezgahını bozup değiştirmekten ziyade onu koruyarak içinde yeni bir imkan eklemeyi hedefledim. Yani aslında tezgahın geliştirildiğinde daha fazla desen imkanı verilebildiğini göstermek istedim. Bunda da yazı daha fazla detay ve tahar armürde daha zorlayıcı planlamalar gerektirdiği için 16 ve 17. yüzyılda az önce bahsettiğim dokunmuş yazılı beledi dokumalarının yeniden üretilmesi için ben yeni bir tahar, armür ve pedal çerçeve düzeni geliştirdim. Böylece günümüzdeki tezgaha uyumlu şekilde farklı yazılı dokumalarla birlikte aslında farklı desenlerinin de dokunabileceğini dikkat çekmek istedim bu model çalışmamda. Günümüzde tirede dokunan beledi kumaşlarında Süleymaniye nakışı olarak bilinen ve uzun yıllardır değişmeyen bir sistem görüyoruz. Bu sistem elbette çok kıymetli ve geleneğin yaşatılmasını sağlıyor. Ancak makili yazı gibi daha karmaşık dediğimiz yazılı kompozisyonların üretimine imkan vermiyor. Benim yaptığım çalışmam da tam aslında bakarsanız burada devreye giriyor. Yani aynı tezgahı bozmadan onun üretim kapasitesini genişletmek. Yani hem geleneğe saygı duyan hem de zamanla kaybolmuş bir dokuma dilini yeniden konuşturmayı amaçlayan bir düzenek aslında.
2: Ebru'nun yaptığı çalışmalar kumaş sanatının tam da sanat olarak yansıması bence.
1: Konuştuğumuz her iki kumaş da bize aynı şeyi hatırlatıyor. Bir dokuma ustasını, coğrafyasını, üretim bilgisini ve kültürel hafızayı da taşıyor. Aysen ve Ebru Hocam değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hocam aynı zamanda size de çalışmalarınızda başarılar dileriz. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Evet Ebru'cum geldiğin için, değerli katkıların için ben de teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Bu iki dokumayı anlatma fırsatı verdiğiniz için.
2: Eyvallah, sağ olasın.
1: Bugün miras dokumalarda Doğu Anadolu'dan Ege'ye uzanan iki özel kumaşın izini sürdük. Bir yanda solmayan renkleri ve özgün desenleriyle hafızalarda yer eden Manusa dokumaları, diğer yanda karmaşık tezgah sistemi, çift katlı yapısı ve desen diliyle beledi kumaşları. Her biri Anadolu'nun üretim kültürünü, estetik anlayışını ve insan emeğini taşıyan sessiz tanıklar. Miras dokumaların bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.
3: Miras dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: ABD Başkanı Donald Trump önce İran'a saldırıları iptal ettiğini duyurdu. Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü. Savaşı bitirdik dedi. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkılarını övdü. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. ABD ile İran arasında müzakere pazarlıkları sürerken sahada da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. ABD tarafından Tahran yönetiminin boğazdan geçen gemileri hedef aldığı doğrulandı. Boğaz'da trafik akışının sürdüğü ve İran'a ait iki drone'un düşürüldüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Eşel mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da hitap eden Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. CHP'de 9 milletvekili için disiplin sürecinin başlatılmasının ardından gözler atılabilecek yeni adımlara çevrilmişti. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'deki krizi derinleştirdiğini ve ana muhalefette adım adım bölünme yaşandığını söyledi. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Özel'in yolunun doğru bir yol olmadığını vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiası da yalanlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 2,5 ayda 42 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu hızlı uyum Türkiye'nin dijital dönüşümdeki kararlılığını bir kez daha ispatladı, dedi. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında İletişim Geleceği Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne katıldı. Ticaret Bakanlığı vize aracılık firmalarının reklam faaliyetlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda reklam kurulu vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç gibi ifadeleri mercek altına aldı. Kurul 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Renault, Boreal, banttan inme töreninde konuştu. Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirten Bakan Kacır, Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır, dedi. Ve spor, futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Huyon Yuo attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Amiliye futbol takımı Kanada'daki ilk idmanını yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak amiliye futbol takımı karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. Haberleri dinlediniz.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu buluşmanın kalplerinize dokunan ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu

0: hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Mehmet Ayçiçek'e ulaştırıyor, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzel olana açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den ya da TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebiliyorsunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, hayatın içinde hepimiz bir şeylere inanıyor, bazı değerleri benimsiyoruz. Peki inandıklarımız, davranışlarımıza ne kadar yansıyor? Söylediklerimizle yaşamımız ne kadar uyumlu? Programımızın bu bölümünde inandığımız gibi yaşamanın önemini ve bunun nasıl mümkün olabileceğini konuşacağız. Çünkü gerçek karakterimiz, samimiyetimiz ve en önemlisi gerçek kulluğumuz, sözlerimizle değil, tercihlerimizle, ahlakımızla ve günlük hayatımızda yaptıklarımızla ortaya çıkar. Rabbimizin rızasını gözeterek inancımızı hayatımıza nasıl taşıyabiliriz? Gelin birlikte düşünmeye çalışalım. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Kıymetli hocam yine önemli bir konuyu düşüneceğiz, üzerine konuşacağız inşallah. Programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeliyle başlayalım ki programımız bereketli, sözlerimiz tesirli olsun.
1: Amin.
0: Sizden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Buyurunuz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim gönüllerimize sağlık, ruhumuza sağlık, bedenimize sağlık. Öyle bir şifa kaynağı ki Allah razı olsun.
1: Elhamdülillah.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bu hafta yine önemli bir konuyu ele alıyoruz. İnandığımız gibi yaşamak. Bu niçin önemli, ne kadar mümkün olabilir, nasıl inandığımız gibi yaşayabiliriz, kişiliğimizi, karakterimizi oturtabiliriz, Allah'a daha yakınlaşabiliriz. İnşallah bu konuyu masaya yatıracağız enine boyuna. Kıymetli hocam, sohbetimize geçmeden önce isterseniz az önce okuduğunuz ayetlerin anlamlarıyla başlayalım.
1: Mustafa Bey, ilk okuduğumuz ayetler Bakara Suresi 205, 206, 207 ayetler. Burada genel manada Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şöyle ifade ediyor. Diyor ki bir taraftan vahiyden yüz çevirerek, yani Kur'an'dan. Vahiy denildiği zaman akla Kur'an geliyor tabii.
0: Evet.
1: Vahiyden yüz çevirerek günahlarıyla böbürlenenler var. Yani adam işlediği günahı kendisine çok değerli bir şeref olarak kabul ediyor, edebiliyor yani. Böbürleniyor.
0: Zaman zaman şahit oluyoruz. Değil marifetmiş mi? Gibi anlatıyor.
1: Marifetmiş gibi anlatıyor. Günahlarında ısrar edenler ve günahı da kendilerine izzet ve şeref olarak kabul edenlerden bahsediyor ayet. Diğer taraftan ektiği ekini ve nesli bozan ve işi gücü yeryüzünde bozgunculuk yapmak olan ekinlere de insanlara da hayat hakkı tanımayan, onların dengesini ve düzenini darmadağın eden ve kendisine Allah'tan kork ey insan, ey kardeşim, ey babam, ey kardeşim, ey yengem, ey teyzem, ey halam, ey bibim, neyse kimse, ey arkadaşım, ey komşum denildiği zaman günahıyla övünüp gururlanarak cehenneme giden bir insan tipinden bahsedilmiştir. Öbür tarafta her şeyini ve tüm dünyasını Allah için yaşayan ve Allah'ın rızasını kazanmak üzere her şeyini fedaya hazır olan bir Müslüman tipinden söz edilmiştir. İşte yeryüzünde belirgin bu iki tip özelliğiyle işaret edildikten sonra gelen 208. ayette de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, hepiniz topluca bütün varlığınızla barış ve güvenliğe, İslam'a, kurtuluşa girin ve şeytanın adımlarını sakın izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bizim insanımız, Allah hepsine selamet versin, hepimize güzellikler nasip etsin, hepimize hidayetler lütfetsin. Biz bu alemde bundan 100 yıl önce bugünkü gördüklerimiz var mıydı, yok muydu? Büyüklerimize sorduğumuz zaman insanların yaptığı günahlarda insan çekinerek günah işliyormuş. Çekinerek. Örneğin içki haramdır. Kur'an-ı Kerim vahiy anlamında tabii söylüyoruz. Kumar haramdır. Zina haramdır. Faiz haramdır. Yalan söylemek haramdır. Emanete ihanet etmek haramdır. Gibi anneye babaya asi olmak haramdır. İnsan hakkına tecavüz etmek haramdır. İnsan öldürmek durduk yerde kesinlikle haramdır. Yeryüzünde fitne çıkaranlar çıkarmak anlamında haramdır. O büyüklerimize sorduğumuz zaman şöyle derlerdi günümüzle mukayese ederekten. Ya biz insanız, neticede beşeriz. Bir günah işleyeceksek haya ederdik, utanırdık, edep ederdik. Birisi bizi görürse eyvah derdik. Anamız babamız duyarsa öldürür bizi kesinlikle derdik. Allah zaten bizi gördüğüne inanırdık. Fakat en çok insanları şahit kılmamak için çaba sarf ederdik. Çünkü şahit kıldığımızda mahşerde şahidim diyecek ki içti, öldürdü, kahretti, katletti, yalan söyledi, emanete ihanet etti, fuhuşa bulaştı, kumar oynadı, insanları dolandırdı, sahtekarlık yaptı vesaire bir sürü günahları mı ortaya çıkaracak? O yüzden biz tamam Allah'tan korkuyorduk ama nefsimize de uyarken kimseyi de şahit tutmamaya gayret ederdik. Fakat aslımıza baktığımız zaman ya hakikaten edep kalmadı. Genel manada konuşuyoruz. Güzel insanları, edepli insanları tenzih ediyoruz tabii.

0: Belki adam namaz kılmıyor, belki oruç tutmuyor. Yine de edepli.
1: Evet.
0: Yine de edepli, yine de hayalı. Yalan söylemiyor, emanete ihanet etmiyor. Yani salih amel dediğimiz özellikle farz hükmü içerisinde olan ibadetleri yerine getirmiyor ama sosyal hayatta

0: diyemez, dedirtmez. Böyle insanlar var yani.
1: Evet.
0: Allah hepimize hidayet versin. Dediğim
1: Amin.
0: hepimizi namazlı eylesin, salih amelli eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi imanla yaşamak. Hazreti Ali Kerimallahu Veç Hazretleri'nin sözü olabilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözü de olabilir diye görüşler var. Eğer gerçek manada imanınızla yaşamazsanız yaşamınızı iman kabul etmiş olursunuz.
1: Evet.
0: Bu söz çok değerli hakikaten. Bir şeye inanıyorum. O inandığım şeyi Allah'ın terazisine, Kur'an terazisine, sünnet terazisine koyduğum zaman benim bu inandığım şeyin ne Allah'la, ne kitapla, ne Kur'an'la, ne peygamberle, ne de gerçek manada toplumun içinde hiçbir yeri yok aslında. Yani günümüz dünyasındaki en büyük sıkıntı bu. Yani ben insanım diyor, benim de bir fikrim var diyor. Ya tamam, fikrin olabilir de fakat sen Müslüman mısın? Ne demek, tabii ki Müslümanım elhamdülillah. Elhamdülillah, ama elhamdülillahın açtığımız zaman elhamdülillah 5 heceden oluşuyor. O 5 heceyi açtığımız zaman derya bir kitap Hazreti Kur'an geliyor. 614 sayfa. Yani 114 sure iniyor. Senin gönlüne vahyediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama Cebrail Emin getirdi bunu, ama bize de vahyedildi o Kur'an. Bizim sadrımıza da değdi o Kur'an. Bizim kulağımıza da değdi. Bizim gözümüze de değdi o Kur'an. Bizim elimize de değdi o Kur'an. O zaman biz inandığımız gibi yaşamak yerine gerçek manada iman ehli olup aynı zamanda imanımızı kavi kılmak için de salih amellere ihtiyacımız var. Salih ameller neler? Biraz evvel saydığım o nehyedilen, yasaklananları yapmamak, Cenab-ı Hakk'a olan samimiyetimizi, iman samimiyetimizi, iman aşkımızı, iman muhabbetimizi ihlasa ve samimiyete çevirmek adına namazımızı kılmamız gerekiyor. Cuma'dan cumaya gidebiliriz ama haftanın bir gününde kiliseye giden de var. Haftanın bir gününde havraya da giden var. Biz Müslümanız. Yani öyle bir hale geldik ki 5 vakit namaz kılmıyor zat-ı muhteremler. Cuma'dan cumaya gidiyor. Yani tamam, inanç noktasında biz gerçek bir kitabın ehli olarak kabul ediyoruz Hazreti Kur'an'ı. Kur'an nedir diye sorduğunda diyor ki Allah'ın kelamı Kur'an. İnanıyor musun? İnanıyorum. Orada namaz emrediliyor. Bu farz. Senin Allah'a olan imanını kavi kılacak en değerli ve hasta bile olsan, yatalak dahi olsan, şuurun yerinde ve dilin dönmese bile, bak şuurun yerinde ama dilin dönmüyor, kalbinden Sübhaneke'yi, Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi geçirerekten bile namaz kılma mecburiyetin var. Bak şuurun yerinde ama dilin dönmüyor. Allah dilini almış. Yani öyle insanlar var, yatalak, dili dönmüyor, işaretle konuşuyor yakınıyla. Şuna ihtiyacım var diyor bir şekilde. Bir kiremit parçası alıyor. O kiremit parçası teyemmüm yapıyor. Ve dili dönmediği halde sanki okuyormuşçasına kalbinden o dönmeyen diline Sübhaneke'yi okutuyor.
1: Evet.
0: Fatiha'yı okutuyor. Zamm-ı Suresini okutuyor. Allahu Ekber diyor. Niyetleniyor, namaza başlıyor, namaz kılıyor. Ettehiyyatı okuyor. Hep kalbi lisanıyla okuyor. Kişi diyor ki mesela, tersini söyleyeyim. Hocam ben namaz kılıyorum ama camiye gidiyorum mesela, camide oturaklarda kılanlar var. Ben de kılabilir miyim? Hayır, sen kılamazsın. Oturakta kılanların kılmalarına sebep olan hastalıkları var.
1: Tabii, zaruret hali.
0: Zaruret hali var. Senin bir tansiyon illetin var mı, hastalığın? Yok. Şeker hastalığın var mı? Yok. Ayakta rahat gezebiliyor musun? Oturabiliyor musun? Kalkabiliyor musun? Dizini bükebiliyor musun? Evet. Ellerini yukarı kaldırabiliyor musun rahatlıkla? Evet. Sen kılamazsın.
1: Evet.
0: Kafama göre ben şöyle kılayım. Sadece ayakta durayım, niyaz edeyim. Öyle bir namaz yok. Bu salih amel olmaz. Bu adeta dalga geçmek gibi olur. Niyetim iyi hocam. Hayır. Niyetin de senin iflas etmiş. Oruç tutuyorum. Mesela eskiden derlerdi, 50-60 derece sıcaklık olan iklimi, o şekilde olan yazın, tarlada çalışıyor bu adam. Haliyle ter akıtıyor. Suya ihtiyacı var. Ağzı kuruyacak. Ama oruç tutmak zorunda. Ya sen tarlada ekin ekmişsin, bak biçeceksin. Un haline getireceksin buğdayı. İnsanlara un öğütmüş olacaksın, ekmek yapacaklar, yiyecekleri sofralarına gelecek vesaire. Büyük bir hizmet yapıyorsun. Senin bu sıcakta ne orucu kardeşim? Zaten sen böyle bir hizmet yapmakla Allah'ın sevabını kazanıyorsun. Hayır, kesinlikle oruç tutmak zorunda.
1: Kıymetli hocam, az önce verdiğiniz

0: Sizi örnekten hareketle ben de bir düşünce meydana geldi. Bazıları namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz ama çalışmak da bir ibadet diyorlar. Doğru, çalışmak da bir ibadet. Ancak önce farz ibadetler yerine getirildikten sonra yapılan o çalışmalar ibadet sayılıyor, değil mi? Bunun
1: Kesinlikle.
0: ayrımını da iyi yapmak gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Eğer böyle inanırsak, inandığımız gibi yaşamak değil, yaşadığımız gibi inanmak oluyor.
1: Tabii. Şimdi ben kendi kafama göre bir İslam, kendi kafama göre bir iman seçme şansım yok. Bana imanımı, bana Allah'ı tanıtan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Onun öğretisiyle ben Allah'a olan imanımı öğrendim. Ve sıdkı bütün sadakatle Cenab-ı Hakk'a sarılmışım. Gücümü, kuvvetimi, kudretimi ondan alıyorum. Onu hoşnut etmek için kendi adıma ibadet yapıyorum. O kadar enteresan bir vurgulama var ki orada bakın. Onun rızasını kazanmak için ama kendi adıma yapıyorum.
0: Evet.
1: Allah'ın ibadete ihtiyacı yok. Allah'ın melekleri zaten Allah için gece gün durmadan ibadetle meşguller zaten. Biz kendi ihtiyacımız için bu salih amelleri işleyeceğiz. Salih amel demek güzel şey demek. Bütün insanların ister inansın ister inanmasın, bütün insanların haz aldığıdır bu ibadetler. Adam kafir olabilir. Adam müşrik olabilir. Adam işte ateist olabilir. Akıllı insansa yani aklını kullansa zaten mümin olacak ayrı bir şey. Ama o kısmı kullanamamış. Aklının o kısmını kullanamamış diyelim. Benim namazıma da bir şey diyemiyor. Onun görüşü diyor, fikri diyor. Bana bir şey, hatta benim seccademi seriyor. Bana yer veriyor işte burada kalabilirsiniz diyor mesela. Onun yaptığı, bana yaptığı insanlıktan o sevap kazanır. Ama onu takdir Cenab-ı Hakk'ın iman etmediği sürece kesinlikle ona o sevap gitmeyecek. Bizim inancımız bu şekilde. Ama bir insan olarak bana iyilik yapmış, güzellik yapmış, yer ayırmış,
0: Evet.
1: ya yağmur yağıyor, siz namaz kılıyorsunuz. Bu kapalı mekanda, iyi ortamda, buyur burada kılın diyen bir insan kendi dini çerçevesine göre sevap kazanıyor, öyle düşünüyordur. Ama İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul edenler müşriklerdir. Bizim inancımız, bizim Kur'an'daki inancımız, bizim peygamberimizin bize öğretisi içerisindeki inancımız bu. Ama insan olarak biz onlar iyi seviyede, biz onlara zulmedemeyiz. Biz insanlara zulmedemeyiz. Bu da bir salih amel düşüncesidir.
0: Evet.
1: Çünkü insandır Allah'ın yarattığı kul. Biz sadece ona dua ederiz. Ya Rabbi bunu ne güzel yaratmışsın. Ona da hidayet ver. Ona da hakikati gönlüne gönder. Ona da vahyi ilahinden onun kalbine, onun sadrına, onun gönlüne onu yerleştir. Dua ederiz. Aslında normal, güzel insan bak bana hizmet etti Allah'ım. Ben ona dua ederim. Ya Rabbi onu müminlerden eyle. Ya Rabbi onu gittiği yoldan beri al. Ya Rabbi onun şirk ehlinden onu kurtar. O bana hizmet etti ben ona dua ederim. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. İman amelle bir bütünlük içerisindedir. İkisi ayrı fasılda değildir. İman eden kişi, Ya Rabbi ben sana iman ettim. Ne emrettiysen yapmakla mükellefim. Neyi yasakladıysan yapmamakla emrolundum. O yolda yürüyeceğim Allah'ım. Benim kafama böyle yatıyor. Benim felsefeme böyle yatıyor. Ben kafama göre Allah'ı böyle böyle seviyorum. Hayır kardeşim ya öyle bir şey sevemezsin. Edille-i şer'iyye dörttür. Bir tanesi Kur'an. Bir tanesi sünnet-i Resulullah. Bir tanesi icma-ı ümmet. Bir tanesi kıyas-ı fukaha. Kur'an'da baktık o konuyla alakalı ayet yok. Peki sünnete bakıyoruz. Sünnete bakıyoruz. Peygamberin işlediklerinde de var mı bu uygulama? Bendeki düşünce, bendeki felsefe. Yok. Apaçık zahiren yazıyor birçok kitap. Ondan sonra icma ümmet. Yani orada sahabe-i kiramın peygamberden gördüğü var mı? Peki hani söylememiştir peygamberimiz ama gördüğü bir anane, bir gelenek var mı? Onda da yok. Kıyas-ı fukaha. İslam alimlerinin peygamberden sahabeye geçen bütün ibadetlerin nasıl yapılacağına, nasıl yapıldığına dair fetvalara bakılır. Düşündüğüm ve ortaya koymak istediğim olayı o fetvalarda kıyas yoluyla, benzetme yoluyla imkan varsa seçerim. Alimlere danışırım. Alimler İslam fıkhında buna benzer bir şey var mı? Varsa sana cevaz verirler. Evet yapabilirsin, sorun yok. Ama İslam fıkhında yoksa onu da yapamazsın. Yani şöyle ben kafama göre fikir üretip kafama göre bir İslam yaşayamam. Kesinlikle harama giderim. Çünkü nefsim beni şeytanla buluşturur.
0: İlimsiz amel olmuyor.
1: Tabii.
0: Kıymetli hocam, programımızı yarıladık. İsterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Hay hay inşallah.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bu hafta inandığımız gibi yaşamanın önemini, bunun nasıl mümkün olabileceğini konuşuyoruz. Kıymetli hocam, programımızın ilk bölümünde bugün önemli bilgiler aktardınız. Şimdi her insanın şu hayatta bir gayesi var. Kiminin gayesi ehliyet sınavını kazanıp güzel bir araba edinip o arabayı kullanmak. Kiminin gayesi üniversite sınavını kazanıp güzel bir fakültede okumak. Kiminin gayesi memurluk sınavını kazanıp güzel bir meslek sahibi olmak. Ama şu hayatta en yüksek gaye Allah'ın rızasını kazanmak, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani bundan daha yüksek bir gaye olamaz bir Müslüman için. Allah'ın rızasını kazanmak.
1: Kesinlikle şöyle, anneden dünyaya geldiği an itibariyle çocukların

0: sabi diyoruz ya, günahsızlar, gözünün baktığı her şeyi mıknatıs gibi kapar, bilinçaltına koyar. Burada ailenin sorumluluğu, anne babanın sorumluluğu, hatta o ailede daha önce dünyaya gelmiş, ergenlik çağına gelmiş, çocukluktan kurtarmış, sabilikten çıkmış, günah çağı başlamış derler genelde. Yani ibadet çağı aynı zamanda günah çağı anlamına da geliyor. Hı hı. Dolayısıyla o çocuğun bile sorumluluğu vardır yeni doğan çocuk için. Onun terbiyesi için, onun ahlakı için. Onun bile sorumluluğu var.
1: Evet.
0: Şimdi bu çocuk anne babadan gördüğünü uygulayacağına göre, annenin ve babanın evdeki hayatında namazlı bir anneye çocuk teslim olur. Namazlı bir babaya çocuk daha fazla yakınlaşır. Dolayısıyla Allah'ın rızasına kendisini teslim eden, bu manada ihlasla, imanla, güçlü bir imanla, namazını beş vakit ve zamanında kılan anneler, zamanında kılan babaların şefkat, merhamet, aşk, muhabbet, sevgi, saygı, huzur, helal lokma vesaire hepsi bir arada, hepsi salih ameller bünyesine giriyor. Dolayısıyla çocuğun yediği yemek, aynı zamanda gördüğü her şey, çocuğun hayatına gelecek için büyük bir terbiye yolu açıyor. Haliyle iman asıl burada başlıyor. Tamam, her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. İfade şu, her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Ailesi onu Yahudileştirir, Mecusileştirir ya da Nasranileştirir. Bu ne demek? Ailesi onu Müslümanlaştırır ya da Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir. Ya da ateistleştirir. Ya da küfürbaz eyler. Ya da kumarbaz eyler. Ya da yalanbaz eyler. Ya da dost doğru Cenab-ı Hakk'ın hani فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ. Burada bir güçlü bir ifade var. Cenab-ı Hakk'ın güçlü bir ifadesi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki, ben seni öyle başı boş yaratmadım. Ey kulum Ahmet, Mehmet, Abdülkadir, Mustafa, Ayşe, Fatma. Seni öyle başıboş yaratmadım. Sana o kadar nimetler verdim. O nimetlerin bir karşılığı olmalı. Öyle bir yerden bir şey sen bedava alamazsın. Satın alıyorsun bak. 24 saat çalışıyorsun. O aklı, o gözü, o kulağı sana ben verdim. Bana rücu eyle. Bana rücu eylerken temiz yarattığım gibi gel bana diyor. Her günün yeniden sende doğan güneş gibi tertemiz olsun. Ama Allah'ına hamd lazım, Allah'ına şükür lazım. Allah'a olan hamdin, şükrün nişanesi ibadettir. İbadet imanını güçlü kılmak için vardır. Cenab-ı Hakk'a rücu ettiğimizde, ya Rabbi benim şuna ihtiyacım var. Ben inanıyorum ki bu istediğim şey beni sana mahcup etmeyecek bir şey. Ben inanıyorum ki bu istediğim şey ailemde halk eylediğin yavrularımızın maddi ve manevi geleceğine kapı arayacak. Ya Rabbi bunu bize ikram eyle. Senin katında yok yok. Dersin, duanı yaparsın, tamam. Cenab-ı Hak ister kabul eder, ister etmez. Verirse hamd edersin, şükredersin.
1: Bazen vermesi nimet, vermemesi külfet. Bazen vermemesi nimet, vermesi külfettir.
0: Heh. Nimet de böyle boşa verilmiyor ki Mustafa Bey. Sen bunu kötüye kullanamazsın. Helal noktada harcayacaksın. Sadece para bahsetmiyoruz. Göz nimeti de helal noktaya. Kulak nimeti de helal noktaya. Kalp niyeti de helal noktaya. Ayak nimeti, el nimeti, hepsi. Helal yere gitmek zorunda.
1: Kıymetli hocam, şuradan sevgili dinleyicilerimize seslensek, desek ki aramızda zengin olmayı isteyen var mı? Diyeceklerdir ki zengin olmayı kim istemez? İstiyoruz. Tabii Cenab-ı Allah hayırlısını ihsan eylesin.
0: Amin.
1: Diyelim ki çok zengin olduk. Çok mal mülk sahibi olduk. Olduk ama bu zenginlikte Allah'ın rızası yok. O zaman ne kıymeti var? Hiçbir kıymeti yok. Demek ki önce Allah'ın razı olması lazım yaptığımız işlerden.
0: Tabii.
1: Peki Cenab-ı Allah'ın rızasını nasıl kazanacağız? O yola götüren şeyler neler? İsterseniz biraz da bunları konuşalım.
0: Yani Cenab-ı Hakk'ın maddeyi konuşursak eğer, zenginliği konuşursak eğer, zenginlik senden değil, benden değil, Allah'ın verdikleri. Çünkü sen kazanmıyorsun. Sebepler halk oluyor, önüne geliyor. Sana diyorlar ki sen şöyle bir iş yaparsan burada abad olursun. Ama hassasiyetle üzerine gideceksin. Doğru olacaksın, dürüst olacaksın. Yalan söylemeyeceksin, insanı kandırmayacaksın. Emanete ihanet etmeyeceksin. 5 vakit namazını kılacaksın. İhlas ile bunu sana Allah'ın verdiğini kesinlikle aklından çıkarmayacaksın. Sonra biz Allah'ın verdiği akılla, güçle, fikirle, istişarelerle, yürüyerekten, koşaraktan, efendime söyleyeyim, çaba sarf ederekten koştuk. Evet, çalışmaya başladık, dükkanımızı iyi açtık, iyi şeyler satmaya başladık, iyi bir fabrika kurduk, imalatlarımız iyidir. İşte dünyanın birçok ülkesinden gelip alıyorlar vesaire, zenginleştik, gidiyoruz. Eğer sen bu ilahi lütfu Allah'ın hoşuna gitmeyen yerlerde harcamaya kalkarsan ayağın hep takılacaktır. Hiç mutlu olmayacaksın. Mutsuzluk var. Yalan söyleyen zenginde mutsuzluk var. Faizden para kazanan zenginde mutsuzluk var. Ben öyle zenginliği ne yapayım Mustafa Bey? Allah'ın hoşuna giden işlerde lüks arabaya binerim. Çünkü Allah verdi. Ben çalıştım ama Allah verdi. Allah verdiği bu nimeti kulun üzerinde görmekten hoşlanır. Çünkü bu kul benim verdiğim bu zenginlikten fakir fukaraya hizmet ediyor. Sadaka veriyor, zekat veriyor, hastaların imdadına koşuyor. Akrabasının sıkıntılarına merhem oluyor, derdine derman oluyor. Gelene gidene selamu aleyküm diyor, selam veriyor, kardeşliğini ilan ediyor. Seni çok seviyorum diyor, hayırlı sabahlar diyor, hayırlı işler diyor. Komşu bir derdin varsa dükkanım açık, gönlüm de sana açık. Gel hallederiz, sorun yok diyor. Bu insan hep mutludur. Mutmain bir nefse sahip çünkü. Mutmain bir kalbe sahip çünkü. 5 vakit namazında kılıyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bismillah ya eyyuhallezine amenu lime tekulune ma la tefalun? Kebura mekta indellahi en tekulü ma la tefalun? Sen insanlara diyorsun ki şunu yapma. Bu çirkin bir iş. Ama kendin yapıyorsun. Bu ne kadar çirkin bir iş. Cenab-ı Hak orada sert yüzünü gösteriyor manevi açıdan. Diyor ki bu ne kadar çirkinlik. Sen kendin bu kötülüğe bulaşmışsın, bunu yapıyorsun ümmeti Muhammed'e, benim kullarıma diyor yapmayın.
1: Yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz.
0: Kebura maktan indallah en tekulü ma la tefalu. Sen bunu yapıyorsun diyor, karşıya yapma diyorsun. Hani ayette demin ifade etmiştim ya, günahlarından dolayı günahıyla beraber böbürlenenler, günahtan kendisine pay çıkaranlar, hoşnut olanlar, yani kötülüklerden uzak kalmak lazım. İmanımızı korumamız gerekiyor Mustafa Bey. Korumamız için şu on parmağımız var ya, şimdi kapattım ben, tabii dinleyiciler görmüyorlar. Şu parmaklarımı birbirine buluşturdum, avuç içi gibi böyle. İmanım bunun içinde, fanusun içinde. Bu fanusu kırdırmamam lazım. Bunu güçlü tutmam lazım.
1: İmanı muhafaza etmek gerekiyor.
0: Değil mi? Bunun içinde salih amele ihtiyacımız var. Doğru kul olmaya, doğru insan olmaya, her şeyiyle, özüyle, sözüyle, böyle tabii ki yapacağız, doğru olmaya gayret edeceğiz en azından. Allah bizi şöyle affedebilir. Ya bu kulun dost doğru gidiyordu. Ama beşer tarafına bir ok girdi. Onu yaraladı. Yani bir küçük bir günaha bulaştı. Ondan da hoşnut olmadı. Ya Rabbi ben ne yaptım, affet beni dedi. Bana rücu etti. Ben onu affederim dedi.
1: Evet. Fakat altımızda çok kaygan bir zemin var.
0: Zemin var.
1: Kimsenin garantisi yok cennete yok. Gideceğine dair. Hepimiz cennete de cehenneme de adayız.
0: Tabii.
1: %50 %50.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden kimse kendine, ameline, ibadetlerine güvenemez.
0: Evet.
1: İmanı inkişaf ettirmek, harekete geçirmek, onu muhafaza etmek gerekiyor.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Bu yolda mücadeleye evet. Devam etmek evet. Gerekiyor. İşte bunun için de ilim, amel, daha sonra o ameli hayatımıza yansıtmak gerekiyor.
0: Ve örnek olmakla da yükümlüyüz.
1: Elbette.
0: Yani toplumda yaşıyoruz neticede.
1: Elbette.
0: Giyimimizde de, kuşamımızda da, konuşmamızda da, tarzımızda da, tavrımızda da, hareketlerimizde de, davranış biçimimizde de örnek olmak zorundayız. Biz biraz bunu kaçırdık.
1: Zaten yaşarsak yani, örnek de oluruz kıymetli
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii.
1: Anlatmaya gerek kalmaz.
0: Aynen.
1: Kıymetli hocam, bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Yine zamanı tükettik, sözleri tükettik bugünlük. Bir gün gelecek, ömrü tüketeceğiz.
0: Ya.
1: O gün gelmeden önce... İnşallah imanımızı inkişaf ettiririz ve Allah'ın razı olduğu bir kul olarak kabre gireriz.
0: İnşallah. Amin.
1: Duamız böyle.
0: Amin.
1: Allah razı olsun. Önümüzdeki amin. Hafta tekrar buluşmak
0: İnşallah.
1: Dileğiyle. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bu hafta inandığımız gibi yaşamanın önemini ve bunun nasıl mümkün olabileceğini konuştuk. Efendim, böylece bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu şöyle

Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Mehmet Ayçiçek'e size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

0: 14. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları iptal ettiğini duyurdu. Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü, savaşı bitirdik dedi. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkılarını övdü. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere pazarlıkları sürerken sahada da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. ABD tarafından Tahran yönetiminin boğazdan geçen gemileri hedef aldığı doğrulandı. Boğazda trafik akışının sürdüğü ve İran'a ait iki drone'un düşürüldüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı'nın sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Eşel mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da hitap eden Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nin transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazzelilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 milletvekili için disiplin sürecinin başlatılmasının ardından gözler atılabilecek yeni adımlara çevrilmişti. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın Grup Başkan Vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'deki krizi derinleştirdiğini ve ana muhalefette adım adım bölünme yaşandığını söyledi. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Özel'in yolunun doğru bir yol olmadığını vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiası da yalanlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 2,5 ayda 42 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu hızlı uyum, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki kararlılığını bir kez daha ispatladı, dedi. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında İletişimin Geleceği Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne katıldı. Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarının reklam faaliyetlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda reklam kurulu, vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç gibi ifadeleri mercek altına aldı. Kurul, 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Renault Boreal banttan inme töreninde konuştu. Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirten Bakan Kacır, Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır dedi. Ve spor, futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Huyon Yu-Oh attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. A Milli Futbol Takımı Kanada'daki ilk idmanını yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 28, Bern 22, Brüksel 18, Kopenhag 16, güneşli olmak üzere.

üzere Lefkoşa 27, Kerkük 38, Amsterdam 19, Tiran 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana, Stockholm ve Sofya 20, Bakü 28. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 19, Üsküp ve Paris 24, Saraybosna 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Program yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Aslı Yıkılmaz'la beraber yeniden Anadolu'yu mayalayacağız. Bugünün konuğu çok kıymetli bir isim, Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Kendisi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda da UNESCO'nun Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu üyesi. Bunu da aslında soracağım. Bu uzun sıfat ne işe yarar hocam, ama öncelikle hoş geldiniz ve devamında da hemen şöyle sormak istiyorum. Anadolu neyle mayalandı? Hangi kültürel öğelerle mayalandı? Bir genel başlayalım. Sonra da yarım saat içerisinde böyle detaylıya inelim sizlerle beraber.
1: Çok teşekkür ediyorum Mine Hanım. Sizin programınıza konuk olmak ayrıca mutluluk sebebi benim için. Ama çok zor bir yerden soru sordunuz. Şimdi Anadolu'yu ne mayaladı dersek, o kadar hem tarihte çok bir yolculuk yapmamız gerekiyor ama yalnızca geçmişe gidemeyiz. Bir zaman makinesi gerekir bize.
0: Evet, hadi hem, o zaman makine, yani makine lazım
1: zaman
0: bize.
1: Zaman makinesiyle geçmişi bugüne getirip bugünden de geleceğe bir vizyon oluşturmamız gerekir. Çünkü düşünün, bundan binlerce yıl önce, hatta bin yıl önce bir Orta Asya'dan buraya atılan bir ateş var.
0: Evet.
1: Bir kor var. Ve Orta Asya'dan buraya atılan o kor aslında bizim mayamız. Hepimizin bahçesinde de mayalanan bir ağaçtan bahsediyoruz aslında. Bir dut ağacından da bahsetmek gerekiyor tabii. Ama sadece ağaç da değil. Yani Ahmet Yesevi'nin işte Anadolu'ya da fırlattığı o yanmış dut ağacı. Bakın, bugün Anadolu'da nereye giderseniz gidin, hepimizin bahçesinin bir köşesinde bir dut ağacı illaki karşımıza çıkar. Tabii bu çok böyle sembolik bir şey. Yesevi'nin olduğu bağlama bakmak gerekir. Orada neler oldu? Biz neden buraya geldik? Neden Anadolu bir Türk yurduna dönüştü?
0: Evet.
1: Ve bu Türk, tabii ki ben bir tarihçi değilim. Kültürel açıdan ancak buna bakabilirim. Çünkü kültürel mirasla ilgileniyorum, ama dediğim gibi kültürel miras hiçbir zaman geçmişte kalmış bir şey değil benim için. Bir kilitli bir hazine sandığı değil. Arşivlere konulmuş bir şey değil. O zaman ya siz Maya'yı böyle arşive koyarsanız, Maya'yı sandıkta tutarsanız, Maya'yı bohçada ne kadar tutarsınız? Yani
0: o zaman
1: illaki çürümez mi?
0: Hocam şunu mu diyorsunuz? Geleceği beslediği ölçüde kültür,
1: evet,
0: güçlenir.
1: Evet, hep onu söylüyorum. Yani kültürün mayasının çürümemesine odaklıyım aslında ben. Anadolu'yu ne mayaladı derseniz, Anadolu'yu,
0: evet,
1: o mayalayan şey yaşattığımız kültürel dünyamız ve gündelik hayatlarımız aslında.
0: Evet. Tapduk Erme diyor ki, 1071'de Anadolu bir anda böyle nasıl bu kadar Türk yurdu oldu diye sorduklarında diyor ki, Orta Asya'dan yanlarına getirdikleri Maya kelamı.
1: Evet.
0: Maya kelamının özü de diyor ahilikle de şekil bulan aslında birlik, beraberlik, dayanışma, çalışma, özen, çalışkanlık diyor. Şimdi bu Maya serpilmiş her yere. Neler var bu mayada?
1: Bu mayanın içinde bir kere kelam var. Evet.
0: Kelam
1: var, ama maya, bu kelam, bu mayanın içinde masallar var, işte hikayeler var, efsaneler var. Yanımızda getirdiğimiz ekmek yapma biçimleri var. İşte tohumlarımız var, böyle bohçaların içinde saklayıp buralara kadar getirdiğimiz. Sazımız var, sözümüz var. İşte oradan, dombradan başlıyoruz. Burada sazı elimizden düşürmediğimiz bir noktaya geliyoruz.
0: Ağıtlar.

0: var.
1: Ağıtlar var, ninniler var. Yani bir doğum ritüellerimiz var, ölüm ritüellerimiz var. Bizim için çok önemli bir şeydir. Askere uğurlama ritüellerimiz var. Evlendikten sonra yeni evlenmiş insanları yeni hayat biçimlerine alıştırma ritüellerimiz var. Buna
0: Bu
1: hazırlama ritüellerimiz var. O kadar çok mayası var ki Anadolu'nun oradan
0: Hocam bu
1: gelmiş.
0: peki o kadar az önce özetlediniz ki yani doğumdan ölüme, tarımdan ticarete, bütün toplumsal her yeri birbirine bağlayan mayalardan bahsettiniz. Bunun çokluğu ve yaşanmaya devam etmesi ülkeyi de güçlü kılar mı, milleti de?
1: Şüphesiz güçlü kılar. Zaten işte biz şimdi sürdürülebilir kalkınma diyoruz biliyorsunuz. Yani sadece 2030 hedeflerini anlamayalım ya da Birleşmiş Milletler'i anlamayalım bence sürdürülebilir kalkınma dediğimizde. Gerçekten kültür kalkınmanın bir motoru nasıl olur diye düşünelim. Evet, bizi nasıl kalkındırır bu kültür? Bir masal bizi kalkındırabilir mi? Bir tohum bizi
0: Hocam o zaman
1: kalkındırabilir mi?
0: masal bizi kalkındırır mı?
1: Masal bizi çok güzel kalkındırır. Çünkü mesela acil durumlarda bir travma geçirmiş bireylere ki ülkemizde sık sık pek çok kişinin başına geliyor. Afet oluyor, işte deprem oluyor, sel oluyor, yangın oluyor. Ve bütün insanlar bir anda gündelik yaşamını kesintiye uğruyor gündelik yaşamı insanların. Ama biz gidiyoruz ki çok yaptım bunu deneyimlediğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sadece masallarla İnsanları bir parça iyi hissettiriyoruz. Bu bile kalkınmanın bir motoru olduğunu gösteriyor. Sonra ben alıyorum bütün arşivlerdeki masalları. Yeniden anlatmakla kalmıyorum. Çocuklar için yeniden okunabilir ve anlatılabilir kitaplara dönüştürüyorum ve kültür endüstrisinin bir parçası yapıyorum. Peki masallarımda doğayla ilgili şeyleri ön plana çıkarsam sadece afeti, acıyı, yası değil de doğanın nasıl korunması gerektiğini anlatan pek çok masal var. O zaman doğanın kalkınmasına masallar hizmet etmiş oluyor. Böyle böyle pek çok alan
0: Peki Evrim
1: sayabiliriz.
0: Hocam, hazır sizi bulmuşken bir şey soracağım. Şimdi bir taraftan da ülke olarak da bazen zor zamanlardan geçebiliyoruz. Darlanıyoruz, içimiz şişiyor. Hani halk dilinde ekonomik olarak işte depremler, iklim felaketi geçtiğimiz günlerde Türkiye'de mesela tarımla ilgili zirai don yaşandı. Ama sonra aklıma bu da geçecek geliyor. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Şarkılar da mı bizi mayalıyor, türküler de mi?
1: Tabii şarkılar, türküler bizi daim mayalıyor yani. Bu da geçer yahu dediğimizde de derin bir nefes aldığımızda hatta bedenlerimiz bizi mayalıyor. Şimdi ben burada bizi dinleyenlere bir türkü hepimizin ortak
0: Hocam bir
1: zeminde
0: türkü
1: buluşacağı
0: varsa
1: bir
0: lütfen.
1: türkü bende yok ama sizde varsa buyurunuz. Mırıldansak ya da duysa izleyicilerimiz herkes de bir bedeninde ya elinde bir şıklatma ya böyle bir bunu artık bedenimiz kodlamış. Yani biz o türküyü duyar duymaz bir harekete geçiyoruz, eyleme geçiyoruz aslında. Hiç fiziksel olarak hareket edemediğimizi düşünün. Mırıldanıyoruz böyle bir
0: Değil mi?
1: gözlerimizin içi
0: İçimizden
1: görüyor.
0: hafif böyle bir
1: İçimiz kımıldıyor.
0: ense kıpırdatıyoruz
1: Evet yani
0: filan,
1: hani
0: değil mi?
1: bütün bunlar aslında ta bedenimize kadar işlemiş mayalar. Yani bizim atalarımızdan getirdiğimiz ve dahi fark etmesek bile aslında gelecek kuşaklara aktardığımız bir mayamız var. Bu mayanın başı gerçekten Türkçemiz çok güzel bir mayamız. Yani Türkçe konuşuyor olmak bir sürü yerde, dünyanın o kadar çok yerinde Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz ki ben pek çok yeri gezdiğimde bunu hayret etmeye başladım. Çünkü ben İngilizce konuşmaya başlıyorum. Karşısındaki bana diyor ki ya da Türkçe ait, Türkçe ait. Ya Türkçe mi konuşayım? Peki Türkçe konuşayım. Başlıyorsunuz hemen iyi kötü ve sadece Orta Asya'da değil Arap dünyasında da iyi kötü Türkçeyle, İran'da iyi kötü Türkçeyle bir iki kelimeyle insanlarla iletişim kuruyorsunuz ama bu aslında Türkçenin ne kadar değerleri, duyguları ve bu epigenetik dediğim o beden hafızasını taşıdığını gösteriyor bana.
0: Hocam yeni bir makale okudum ve şunu söylüyor. Suriye'deki bir araştırma yapmışlar. Şiddetin genetik kalıntılarına rastlamışlar. Yani anneannem bir işkence gördüğünde o maalesef torun hiç görmemiş bu işkenceyi, yaşamamış ama torunlarda da aslında bu işkencenin kalıntısı bir takım arazların ortaya çıkabileceğini de söylüyor. Yani kültür aslında muteber duyguları da mayalarken, mayasına koyarken bazen sızılar da içimizde bir maya haline dönüşüp anneanneler derdi ya biz yokluk gördük çocuklar. Bu da bir maya mı acaba?
1: Bu da bir maya. Yani mayayı böyle içine ne katarsanız onunla işte nohut koyarsanız o nohut ekmeği olur. Öyle düşünün. Hadi
0: Evet.
1: buğday ekmeği, kara
0: Evet.
1: kılçık koyarsanız kara kılçık ekmeği olur. Dolayısıyla hangi mayayı koyduğunuz çok önemli. Bazen ben aslında bütün bu ifade biçimlerinin mesela ağıtların çok önemli bir dışa vurumcu terapi olduğunu düşünüyorum. Ölünün arkasından ağıt yakmak. Ve ağıtçılar gelir biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ağlamayan ağlatırlar.
0: Hatta evet o güleriz biz
1: Yani
0: bazen ölü
1: ve
0: evinde
1: ölü
0: kadınlar gelir
1: evinde
0: böyle
1: gülü.
0: ağlar ağlar.
1: Evet ve ağlamayanı ağlatma. Yani zorla ağlatma. Ağla ki dışına çıksın. O zehrini akıtmak dediğimiz bir ritüel gerçekleştiririz ölünün arkasından. Ama ne çünkü kültür olarak da inançsal dünyamızda da çok fazla ağlayıp sırlamak o kadar da muteber görünmez bizde. Ama ne derde de Korkut'ta destmalın yere çalıp bögürü bögürü ağladı der bazı kahramanlar için. Yani börkünü çıkarıp yere atmış o kadar kahretmiş ki o kadar ama ağlamış yani ağlamayı bilmek aslında terapötik bir şey. Biz ağlamayı da bilen hani erkekler ağlamaz çok modern bir kelime. Ben Dede Korkut'a baktığımda erkek de ağlıyor, kadın da ağlıyor, çocuk da ağlıyor. Yani ağlayarak aslında o içimizde biriken negatif duyguları atmayı biliyoruz biz. Ve kültür bize diyor ki evet öldü bu vedalaş ağla bu defteri kapat onu bir anıya çevir. Onu güzellikleriyle hatırla. Bir de ölünün arkasından konuşturmuyor bizi diyor ki onu güzellikleriyle hatırla.
0: Ölünün arkasından
1: Sana ne yaparsa
0: konuşulmaz.
1: yapsın onu güzellikleriyle hatırla. Şimdi bütün
0: Evet.
1: bunlar bize o anda o insanların ağlaya ağlaya kendini tedavi ettiğini gösteriyor. Bir başka şey yapalım, bir başka yere gidelim. Bu sefer bayram yemeklerini, bayram sofralarını düşünün. Bayram sofraları yani hiçbir şeyimiz yoksa bile zengin sofralar haline dönüşebilecek kadar yürek dolu sofralar. Yani
0: Orada da
1: herkesin
0: yürek mi
1: neşesi,
0: mayalanıyor?
1: neşesiyle mayalanıyor.
0: Bayram sofralarında da inanç mı, güven mi, ne mayalanıyor?
1: Kardeşlik, bir araya gelmek, küsleri barıştırmak gibi.

0: Ama bize kültür çok net bu kimliklerin nerede nasıl olacağını anlatıyor.
1: Peki.
0: Hangi meclise girersek nasıl davranacağız? Hangi mecliste güleceğiz mi, ağlayacağız mı, ayağa mı kalkacağız, oynayacağız mı? Kültür bunu bize söylüyor.
1: O zaman kültür edebi de mayalıyor.
0: Şüphesiz, şüphesiz. Şimdi
1: Evet.
0: edep kültürle mayalanan bir şey gerçekten. Çünkü davranış biçimleriniz. Ben nerede bir zamanlar bunu çok anlatıyorum. Çok iyi bir masal anlatıcısı, hatta Yaşayan İnsan Hazinesi seçilmiş bir anlatıcımız vardı. Fatma Öykol rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Fatma anneye dedim ki, bak Fatma anne, şimdi bir sürü çocuk gözümün içine bakıyor. Ben bunlara masal anlatmayı nasıl öğreteyim? Öğret deyip duruyorlar. Ben nasıl öğreteceğimi bilmiyorum dedim. Bana dedi ki, böyle çay içiyorduk ve gülle dolu bir yerde oturuyorduk. Bir gül yaprağını aldı, çayının içine bıraktı. Dedi ki, bak kızım dedi. Önce onlara bir meclise girince bu suyun üstündeki gül yaprağı gibi durabilmeyi öğreteceksin. Önce dinlemeyi öğrensinler dedi. Sonra anlatırlar dedi. Eğer dedi hayretle, merakla, ilgiyle dinleyemiyorlarsa zaten anlatamazlar dedi. Şimdi bu benim içimde inanılmaz bir edep mayası oluşturdu. Gittiğim meclise bir bakmak. Bağlam dediğimiz, biz halk bilimciler buna bağlam diyoruz. Fatma anne okuma yazma
1: Sosyetik adı
0: bilmeyen,
1: bağlam.
0: yani teorik adı
1: Evet.
0: bağlam ve okuma
1: Evet.
0: yazma bilmeyen, buna rağmen 150'den fazla masal bilen bir hanımdı. O yüzden çok
1: Ya bir
0: kıymetliydi
1: şey
0: benim
1: soracağım. Sizden böyle hani bir türkü isterler ya sanatçıyı
0: için.
1: bulmuş ya. Masal istesek olur mu
0: En
1: şimdi?
0: sonunda bakalım.
1: Tamam. O
0: Öyle
1: zaman en
0: masalcı
1: sonunda.
0: biraz nazlıdır.
1: Peki tabii sanatçılar sizler söz ustalarısınız.
0: Estağfurullah.
1: Peki bir şey soracağım. Bir de Nasrettin Hocalar var.
0: Oo.
1: Girişimciliği mayalamış bence. Diyor ki göle maya çal diyor. Ya tutarsa.
0: Ya tutarsa.
1: Şimdi ben bunu günümüze getiriyorum. Girişimcilik eğitimlerinde de diyorlar ki iyi bir fikrin varsa diyorlar git peşinden ya tutarsa.
0: Ya tutarsa.
1: Şimdi acaba diyorum yani Anadolu'daki Ahi Evranlar, Nasrettin Hocalar, Ali Kuşçular bu kadar multidisipliner düşünen, keyifli, nüksedan insanlar da bir şey mayaladılar bize.
0: Elbette. Şimdi yıllar evvel bir makale yazmıştım. Bunda da Nasrettin Hoca fıkralarıyla bu zen koanlarını karşılaştırmıştım akademik olarak. Ama Nasrettin Hoca fıkralarında şöyle bir şey tespit ettim. Anadolu'da bu 13. yüzyıldaki o çileci aydınlanma var ya, böyle 1000 gün çilehanelere giriyoruz. Aşk
1: Evet.
0: ile yanıyoruz, deliriyoruz, böyle o seyri
1: Mayalana
0: sülüklerde
1: mayalana
0: ömrümüz
1: bir.
0: geçiyor çileyle. Ama Nasrettin Hoca diyor ki, bir dakika ya, neşeyle aydınlanalım. Çünkü dergahının bir fıkrası vardır Nasrettin Hoca'nın, bilmem bilir misiniz? Hoca bir gün karısı demiş ki, hoca efendi, hep sen geziyorsun, bugün de ben gezeceğim. Ama kapıdan ayrılma, bak hırsız falan girer eve. Ey hanım sen git hele. Tamam bey beklemiş, iki beklemiş, hanım geri dönmüyor. Bizim Nasrettin Hoca ne yapmış? Kapıyı sökmüş, kapıyı sırtına takmış, başlamış oralarda dolaşmaya. Sonra
1: İnanmıyorum.
0: istediği yere de, ben öyle diyorum, neşeyle dergahının o kapısını istediği bir yere koyuyor Nasrettin Hoca. İşte gelen geliyor,
1: Evet.
0: gelmeyen gelmiyor. Ama onun bir ne bir dergahı olmuş, ne bir merkezi olmuş. Hepimizin içinde bir makam olarak yaşamaya devam etmiş. Ama
1: Evet.
0: neşeli, en çok unuttuğumuz kavramlardan bir tanesi bu ya, neşe. Biz insanlık olarak neşemizi yitirmemeliyiz. Nasrettin Hoca bize bunu anlatıyor. Bilgeysin ama neşelenebilirsin. Bilge olmanın yolu sadece acı çekmek değil, neşeyle de insanları mayalayabilirsiniz diye
1: Evet.
0: bir yol gösteriyor ki, bunu Nasrettin Hoca çok evrensel bir boyuttan gösteriyor. Bizim UNESCO olarak tespitlerimize göre tam 42 ülke Nasrettin Hoca bende de var dedi. Bu çok özel bir şey.
1: Benzer bakış açıları mı
0: Tabii,
1: o
0: tabii
1: zaman?
0: ismi başka oluyor ama yani fıkralara baktığınızda küçük küçük
1: Ya
0: anekdotlara
1: hocam,
0: benzerlik
1: o
0: görüyorsunuz.
1: zaman
0: Yani
1: madem
0: her yeri bayalamış Nasrettin.
1: peki çilehanelerden neşeli dönüşüm, aydınlanma çağını başlatan Nasrettin Hoca madem bu kadar çok ülkede de varmış. Günümüzde peki bizi neyin şimdi yeniden neyle mayalanmamız gerekiyor? Çünkü içimiz biraz karardı. Biraz yorulduk gibi, biraz özenimizi, itinamımızı kaybettik. Şairin dediği gibi incelikli yaşamlar yaşayamıyoruz. Ağız tadıyla hayatı tadamıyoruz. Bize şimdi nasıl bir maya lazım? Bu kadar hani dediniz ya geleceğe de
0: Evet.
1: inşa etmek.
0: Şimdi ben somut olmayan kültürel miras, yani yaşayan miras uzmanı olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, yaşatmak lazım. Nasıl yaşatmak lazım? kültürü dediğim gibi yani nasıl mayayı bir yere koyup da bir yıllarca yüzüne bakmazsanız çürüyecek. Biz de alıyoruz masalı hop müzeye koyalım hop arşive koyalım. İşte arşiv alıyoruz ha, sadece Aşık Festival'de gelsin hop festival yapalım aşık çağıralım. İşte sadece biz bu belirli günlerde
1: Bir selfie yapalım,
0: bir
1: bir
0: selfie
1: teşekkür
0: yapalım
1: edelim,
0: teşekkür bitsin.
1: onurlandıralım. Kültürü, onurlu kültür ama yaşamıyor.
0: Ama yaşamıyor. Şimdi kültürü yaşatmak ne demek? Gündelik hayatımızın bir parçasına dönüştürmek demek. Kültür bize eğer daha zarif, daha nazik olmayı gösteriyorsa, işte bir meclise girince gül yaprağı gibi orada öyle rahatsız etmeden durmayı öğretiyorsa, kültürün bu öğrettiği ve açtığı yolda ilerlemenin bir sakıncasını görmüyorum. Lakin bu demek değil ki 500 yıl önce nasılsa şimdi de öyle olsun. Bu imkansız. Zaten bu insanın doğasına aykırı bir şey, insanın fıtratına aykırı bir şey. Aynı kalamayız. Hücrelerimiz bile biliyorsunuz ölüyor yeniden doğuyor, ölüyor yeniden doğuyor ve başkaları geliyor. O yüzden bazı şeyleri de eğer çağ uyduramıyorsak geride bırakmayı bilmemiz gerekiyor ya da dönüştürmeyi bilmek gerekiyor. Yani aynı şekilde yaşamak vallahi X kuşağını zorlar. Aynı şekilde yaşayın. Biz 500 yıl önce bunu yaşıyorduk. Biz de çok seviyoruz öyle yaşamayı. Diyemeyiz. Haksızlık olur onlara.
1: Tabii.
0: Çünkü sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şeyin temelinde biliyorsunuz şey var. Gelecek kuşakların yaşam hakkını elinden almaksızın diye bir ifade
1: Bir
0: var.
1: şey söyleyebilir miyim öğretmenim? Siz hani
0: Estağfurullah.
1: müsaadenizle öğretmenim diyorum. Turgut Cansever değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mimar ve düşünür olan diyor ki şehirleri inşa ederken diyor gençlerin geleceğine şey koymayın. Onlara da müsaade edin. Onlar da kendilerini içinde görsünler, bulsunlar. Yani o sizin istediğiniz şekilde imar etmeyin şehirleri. Onların da hareket alanı bırakın diyor.
0: Yani şöyle bir şey var. Bakın kimseyi ötekileştirmez aslında bizim kültür. Ailenin içinde başlar. Ailenin en yaramaz çocuğu bile bir şekilde ikna edilir. Ailenin üyesi bireyi haline dönüştürülür. Şehirler de öyle işte. Şehirler de ailelerimiz gibi, evlerimiz gibi. Ve bu biz bir sonraki kuşağa biraz alan açmazsak burada. Ya da mesela Hıdır Ellez kutladığımız tepelere evler yaparsak ve artık Hıdır Ellez'i büyük bir kentte kutlayamazsak o çocuğun yazı karşılama hissiyatını elinden alırız. Çünkü Hıdır Ellez'in belli bir mekanı vardır. Hıdırlık Tepesi. Ve bir tür Anadolu'ya gidin her şehirde, her kasabada nerede Hıdır Ellez yaparsınız? Hıdırlık Tepesi. Şimdi niye yapmasın? Hocam orada evler var, apartman dikildi. Şimdi orada apartman dikildiyse eğer benim çocuğum Hıdır Ellez'i bilmeyecek. Ya Hıdır Ellez bilmemek ne demek? Çok mu önemli? Evet çok önemli. Baharı
1: Yaşamın
0: karşılamayı
1: döngüsünden
0: bilmeyecek.
1: kopmak demek değil
0: Doğanın
1: mi?
0: döngüsünden kopmak demek. Yazı karşılamayı bilmemek demek. Yani o yüzden bu tür
1: Hayattaki
0: unsurların...
1: dönüşümü
0: Evet.
1: çocukluk bebek. Peki öğretmenim,
0: Tamam.
1: çok soru sormak istiyorum, özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: O zaman doğanın dilini öğretirken, İngilizce için İngiltere'ye gidiyoruz. Doğanın dilini öğretirken kültürü mayalayan kadınların etkisi nedir?
0: Ay olmaz olur mu? Şimdi ben yine bir alan araştırması sırasında bir dost edindim. O da çok iyi bir ses sanatçısı. Aynı zamanda Gülay Diri'yi de buradan almak isterim. Ve çoban olarak yaşamına başlamış. Evlenene kadar da bir kepeneğin üstünde uyuduğunu anlatmıştı bana. Ve hayvanlarla konuşabilirdi. Onların dili vardır zaten halk kültüründe. Biz biliriz halk baytarlığında da çalıştırır.

0: öğrencilerimize. Yani bir yaşındakini nasıl çağıracaksın, danayı nasıl çağıracaksın? O çoban onu bilir. Yani o sesi çıkarmayı bilir ve dolayısıyla anlaşırlar. Ve bu o kadın benim çok saygı duyduğum bir kadındı. Hayatta hala öyle. Ve o doğanın dilini o kadar güzel içselleştirmişti ki. Ve baktığım zaman onu da o kadar güzel anlatıyordu ki herkese. Yani kadın aslında doğayla ilk böyle iletişimin merkezinde duruyor kültürde. Bir bakıyorsunuz işte çoban kadınlar bunu anlatıyor. İşte masalcılar bu doğayla ilişkiyi anlatıyor. İşte bir ağacı kesmeden dalını izin almak gerektiğini size anlatıyor. Ben masalları incelediğimde en çok bunu görmüştüm. Bir de mesela şunu da fark etmiştim. Kadınların kültürü nasıl mayalayıp gelecek kuşaklara aktardığını. Zamanın birinde biz Bulgaristan, Romanya'nın bir dağ köyündeyiz. Ve dağ köyünde çok az Türk nüfus var. O hanımlarla sohbet ediyoruz. Yemek kültürüyle ilgili nereden öğrendiniz falan. Ve aktarıyor musunuz? İnanın bana bizim Anadolu'da iki kadınlarımızdan çok daha sıkı sarılmışlardı o yemek kültürüne. Diyor ki ben annemin yemeğiyle çocuğumu beslemezsem biz burada kayboluruz. Ben orada anladım işte
1: O bir
0: kültürü
1: kök salmanın
0: mayanların
1: aslında.
0: aslında kadınlar olduğunu. Öyle sıkı tutunmuş ki ona. O yemek onun için kimliğinin bir parçası, kültürel bir ifade biçimi. Ve onu mayalamayı tercih ediyor. Ve kızı da öğrenmiş. Kızı da diyor ki ben çocuğuma da öğreteceğim bunu. Aile yemekleri mesela en önemli mayalarımızdan biridir. Çünkü biz kadınlar başka bir yere gideriz ya. Kültürel olarak hani gelin gitmek diye bir şey vardır ya.
1: Aynen öyle.
0: Damat
1: Gelin evi,
0: gidilmez.
1: değil mi?
0: Da,
1: Evet.
0: gelin gidilir
1: El
0: bizim
1: evi
0: kültürde. El evine gideriz.
1: gibi.
0: Orada da o kültürün bir parçacık, bir lokma ekmeğini, bir mayasını tutarız. Zaten çeyiz sandıklarımızda da vardır
1: Tabii maya
0: bunlar.
1: konulurdu
0: Tabii
1: eskiden,
0: ki
1: buğday
0: yani.
1: tohumları
0: Evet.
1: konulurdu. Hatta özellikle Batı Anadolu'da kolyeye
0: Tabii.
1: bunlar hep konulur ki aslında baba evindeki bereketi, bolluğu, huzuru el evine gittiğinde de götürsün, orayı da aslında yuvaya dönüştürsün, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi tabii hani bu masallardan, ritüel efsaneler, Gılgamış Destanı da bizim çok önemli efsane, o da benzer birçok kültürle var ama günümüzde de bu insanlık bir arafta ya. Bir hani kendini bulmaya, varoluş amacını keşfetmeye çalışıyor. Kimi inançların içine giriyor, o girdiği yerde de rahat edemiyor. Tam olarak belki doğru karşılanamıyor. Gılgamış Destanı'nı daha mı çok anlatmamız lazım bu anlamda da? Yani çünkü orada da biri var ve o da hakikati arıyor. Kendi
0: Yani
1: hayat hikayesinin peşine düşüyor.
0: şimdi bu eşikte kalma, arafta olma hali de benim uzun yıllardır üzerine düşündüğüm bir şey. Gerçekten insanlık çok hızlı, hız çağındayız ya böyle. Her şey hızlı ve hibrit, her şey melez, her şey melezleniyor birbiriyle. Hiç anlamadığımız bir hızda her şeyin melezlendiği bir çağdayız. Dolayısıyla her yerde birbirine bağlanan köprüler var. Ve insanların bazıları o köprülerin tam ortasında duruyor ve ne yapacağını bilmiyor. Arafta kalıyor. Aslında insanın en önemli varoluşsal problemlerinden biri hakikat. Ya ben niye bu dünyada varım? Anlam ifade etmesi gerekir. Öğrencilerimize soruyoruz. Ateş yakıyoruz Nevruz'da atlayın üstünden. Ve hemen selfie çekiyorlar, Instagram'lara konuyor. Biraz daha takipçisi çok olan herkes okulumuzu etiketliyor falan. Diyoruz ki peki siz bu ritüelin bir arınma ritüeli olduğunu hissediyor musunuz çocuklar? Yani baharda bir tazelenmek için ateşten atladım. Yok hocam ya Instagram'a koysak yeter bize ne
1: Değil
0: olacak
1: mi?
0: diyorlar.
1: Like gelse yeter
0: Hayır yani hani
1: aslında.
0: like kaç like'ım olacak diyor.
1: O
0: Kaç
1: kadar
0: beğeni
1: arındım.
0: alacağım
1: Eğer
0: diyor.
1: 100.000 like gelirse
0: O
1: çok
0: yüzden
1: arınırım
0: bu
1: fevkalade.
0: zamanda Gılgamış'ı da böyle popülerleştirip anlatmanın çok bir anlamı yok. Çocuklara, gençlere ya da gelecek kuşaklara onun özünü farklı formatlarda sunmak diye bir şey
1: Alameti farikaya
0: söyleyeceğim yani.
1: yolculuk.
0: Evet yani ama ben bunu masallarla ve hikayelerle başardığımızı düşünüyorum. Gençleri yakalayan bir şey. Çünkü ben o hikayelerin eskiliğine güveniyorum. Yani benden çok yaşlı. Ben gidince de burada olacaklar. Dolayısıyla onlara güvenmeyi seçiyorum. Ama gündelik hayatımın bir parçası olması her şeyden önemlisi. Yoksa Gılgamış'ı 5.000 kere de anlatsak, işte anlatanın videosunu 2 dakika Instagram'a koydu mu tamam zannediyor insanlık. Ama aynı şekilde biz de mış gibi
1: Peki
0: yapıyoruz
1: hocam.
0: bazı ritüelleri
1: Hep
0: yani.
1: dedim ya, hızlı hızlı
0: Evet.
1: gidiyorum.

0: anne olarak çocuğa en çok ya da mutlaka şu 2-3 masalı anlatın. Bu masallar o çocuğun zihin dünyasında Türklüğünü de iyi bir insan olmayı da aşılar dediğiniz, mayalar dediğiniz nedir mesela? En sona saklıyorum. 5-6 dakikamız kaldı ama hemen buna bir değinelim, sonra da bir masal
1: Yani o
0: isteyeceğim.
1: kadar çok masal var ki aslında bu benim ben böyle 10.000 çocuklu bir kadın gibi hissediyorum kendimi. Çünkü içimde binlerce masal var, binlerce hikaye var. Onların hepsi birer çocuk benim
0: Bir
1: gözümde.
0: konuyla
1: Bir
0: alakalı.
1: konuyla ilgili ve laf düşerse söz söylenir. Yoksa söze yazık edilmez bizde. Yani bir konu açılır, o konuyla ilgili bir hikaye masalcının içinde uyanır ve öyle anlatılır. Yoksa provalar yapılıp önceden hazırlanıp masal anlatılmaz bizim kültürümüzde. Şimdi modern dünyada yapıyoruz, o ayrı, yapalım da. Ama eskiden lafı gediğine koymak dediğimiz, hani böyle cuk oturtmak dediğimiz ve orada böyle masal anlatıcısı görür. Neye ihtiyaç var? Ne anlatılması
0: Ne
1: gerekiyor?
0: anladım biliyor musunuz? Bir arkadaşım şöyle der: yeni gelişmeler, inovasyon için musibet temelli gelişip, siz de şimdi diyorsunuz ki hani bir musibet varsa lafı gediğine oturtmak için
1: Evet.
0: masal kullan. Peki, gerçekten vaktimiz azaldı hocam. Şunu söylüyorum. Cemil Meriç der ya hani, aydın geleceğin fikir işçisidir. Bence masalcı da geleceğin fikir işçisidir. Bize son bir masal anlatın ve programı kapatmam
1: Ay,
0: gerekiyor.
1: teşekkür ediyorum.
0: Varsa eğer
1: Bugünlerde
0: hatıralarda.
1: çok çok anlatıyorum. Çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bir masal anlatayım size. Zamanın birinde efendim, bir küçük kız varmış. Küçük kız evin böyle karanlık koridorlarında gezerken bir oda dikkatini çekmiş. Aa, içeriden de bir fısıltılar geliyor. O ne ki ola demiş. Çıkır kapıyı açmış. 4 tane mum yanıyor içinde. 4 mum. Bu 4 mumdan bir tanesi birbirleriyle konuştuklarını görmüş. Diyor ki, ya ben bu dünyada ne işim var, artık gidiyorum. Barışım ben. Kimse barışmak istemiyor ki. Ben bu dünyayı terk ediyorum. Söneceğim. Fuh, mum sönmüş. Kız biraz böyle tedirgin olmuş. Sonra ikinci mumun yanına gitmiş, kulak kabartmış. Beni artık kimse sevmiyor ki. Ben dostluğum, herkes dostlarına kazık atıyor ve bir arkasından konuşuyor. Bana da ihtiyaç yok, ben de sönüyorum demiş. Hop, o da sönmüş. Üçüncü mumun yanına gitmiş can havliyle. Kız demiş ki, ne olur sen sönme. Üzgünüm. Artık kimse ailesiyle ilgilenmiyor. Ben aileyim ve değerlerim. Hiçbir şekilde bu dünyada yerim yok. Hop, o da sönmüş mü? Başlamış küçük kız ağlamaya. Hani hakikaten demin dediğim gibi desmalı yere çalıp bögürü bögürü ağlarken son mum demiş ki, şşt, küçük kız, ufaklık, gel yanıma. Bak, benim adım Umut. Beni al ve diğerlerini tek tek yak şimdi. Demem o ki, umudumuz daim olsun her şeyde.
0: Evet, bunun üzerine kelam edersem herhalde size haksızlık etmiş olurum. Profesör Doktor Evrim Ölçer, teşekkür ediyorum. Kelamınıza, yüreğinize sağlık. Umutlandırdınız. Biliyorum ki bizi işiten herkes de umutlandı. Haftaya başka bir Anadolu Mayası programında yine kelamı Türkiye'yi, Anadolu'yu mayalayacağız. O güne değin. Görüşmek üzere. Huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüş.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Sevim Burak imzalı İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar oyununa değineceğiz. Eser Sevim Burak'ın parçalı, kesintili ve yoğun imgelerle kurulu yazı anlayışının sahneye de yansıdığı bir oyun olarak öne çıkar. Metin alışılmış dramatik bütünlükten çok uzak durur. Başlangıç, gelişme ve

0: ve sonuç çizgileri belirgin değildir. Bunun yerine kopuk görünen ama içsel bir ritimle birbirine bağlanan sahne parçaları aracılığıyla ilerler oyun. Dil yalnızca iletişim kuran bir araç olmaktan çıkar, başlı başına bir yapı ögesine dönüşür, tekrarlar, kesintiler ve ani geçişlerle biçimlenir. Sevim Burak'ın bu oyunu, öyküleri ve diğer iki tiyatro eserinde olduğu gibi geleneksel anlatıyı kıran yapısıyla sahnede alışılmış gerçeklik duygusunu sarsar ve izleyiciyi metnin içine aktif biçimde katılmaya zorlar. Üç perdelik oyun, Koma'daki Ziya Bey'le onun başında bekleyen Melek ve Nırvat karakterleri üzerinden şekillenen, gerçeküstü öğeler barındıran grotesk bir eserdir. Yazarın 1983 sonundaki ölümüne yakın tamamladığı metin, ilk kez 1984 yılında kitap olarak yayımlanır. 1990'lı yıllardan itibaren devlet tiyatrolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum tarafından sahneye taşınır. Sahneleme, metnin alışılmadık yapısı nedeniyle dönemin seyircisi için de zorlayıcı bulunur. Ancak tiyatro çevrelerinde yenilikçi ve cesur bir deneme olarak değerlendirilir. Eleştirmenler, metnin anlamdan çok etkiyi öne çıkarmasını ve dilin bilerek parçalanmış yapısını vurgular. Seyirci tepkileri ise genellikle iki ayrı uçta toplanır. Bir kesim oyunu çok kapalı ve anlaşılması çok güç bulurken, diğer kesim bu kapalılığı metnin ve oyunun temel gücü olarak görmüştür. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrak'la Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Tom Barrak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu. Dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirten Şimşek, "Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir," dedi. Bakan Şimşek, birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Doğru politik adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek bir unsur olarak değerlendirmiyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Renault Boreal banttan inme töreninde konuştu. Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirten Bakan Kacır, Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır, dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistikte tarihi bir dönem başlıyor. Avrupa ve Körfez bölgesini birbirine bağlayacak kesintisiz ticaret köprüsü kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Avrupa'ya uzanan lojistik gücümüzle Körfez'in yükselen potansiyeli aynı hedefte buluşuyor," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO

zirvesi öncesinde gündeme gelen F-35 tartışmalarına ilişkin değerlendirmeler de bulundu. Parlamenter diplomasi kapsamında yapılacak ABD temaslarında Türkiye'nin tezlerini anlatacaklarını söyledi. Akar, Karadeniz

Akdeniz'de balıkçı gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili sürecin takip edildiğini de belirtti. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesi üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplam 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev yapacak. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral 3. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tarihi dönemeçten geçildiğini belirtti. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemlidir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere pazarlıkları sürerken sahada da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Tahran yönetiminin Boğaz'dan geçen gemileri hedef aldığı doğrulandı. Boğaz'da trafik akışının sürdüğü ve İran'a ait iki dronun düşürüldüğü ifade edildi. Ve spor. Futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Hoo Yeon Yoo attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Enerji Masası.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Enerji Masası programından merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Teknik Masa'da Sefa Aktan, Vilda Üstündağ ve Hasan Kanbolat'ın hazırladığı programımızda küresel ve ulusal gündemin en stratejik başlıklarını sınırları aşan bir vizyonla ve konunun uzmanlarıyla masaya yatırmaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler, dünya büyük bir dönüşümün içinde ve bu dönüşümün kalbinde hiç şüphesiz enerji yer alıyor. Türkiye'nin enerji vizyonunda da yenilenebilir enerji yatırımları her geçen gün çok daha stratejik bir önem kazanıyor. Bu yatırımlar artık sadece çevresel sürdürülebilirlik ya da yeşil gelecek temelinde değil, aynı zamanda enerji arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve uzun vadeli ekonomik planlama bakımından da büyük önem taşıyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerji sektörü bugün yalnızca bir üretim alanı değil, küresel sermayenin de odağında yer alan güçlü bir yatırım ekosistemi olarak öne çıkıyor. Peki Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarında hangi teşvikler var? Yatırımcılara ne tür kolaylıklar sunuluyor? En önemlisi de hem yerli hem de dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemize yönelen yabancı yatırımcıları hangi hukuki güvenceler koruyor? Devlet bu sektörde nasıl bir gelecek vaat ediyor? Enerji masasında bugün yenilenebilir enerji yatırımlarında sağlanan destekleri, muafiyetleri, yerli ve uluslararası yatırımcılar için geliştirilen yasal mekanizmaları

0: mekanizmaları ve işin hukuki boyutunu ayrıntılarıyla ele alacağız. Bu stratejik ve geleceğimizi şekillendiren konuyu çok değerli bir uzmanla değerlendireceğiz. Enerji hukuku ve uyuşmazlık çözümleri konusundaki çalışmalarıyla yenilenebilir enerji dünyasının yasal haritasını aktaracak kıymetli konuğumuz, arabulucu avukat Sayın Ebru Seyrek ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kambolat bizimle. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Yine önemli bir konuyu ele alıyoruz. Sayın Seyrek, sohbetimize sizinle başlayalım hemen. Yenilenebilir enerji artık sadece çevresel bir hassasiyet değil, ülkelerin ekonomik bağımsızlık mücadelesinin de en kritik unsurlarından biri. Türkiye'de bu alanda çok ciddi bir potansiyele sahip.
2: Evet.
0: Ancak takdir edersiniz ki potansiyel tek başına sermayeyi çekmeye yetmiyor. Yatırımcı öncelikle önünü görmek, parasının ve emeğinin hukuki koruma altında olduğunu bilmek istiyor. Bu noktada resmin bütününe bakacak olursak, Türkiye'de rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen yerli ve yabancı aktörler için nasıl bir hukuki çerçeve çiziliyor ve devlet desteği sunuluyor? Mevcut yasal mevzuat ve koruyucu düzenlemelerin temel dayanakları neler? İsterseniz sorumuza, sohbetimize buradan başlayalım.
2: Teşekkür ediyorum soru için öncelikle. Çok nitelikli ve güzel bir soru. Tabii bu konu çok boyutlu değerlendirilmesi gereken bir konu. Yenilenebilir enerji yatırımlarında yatırımcı sadece meseleye panel kurmak, rüzgar santrali yapmak ya da elektrik üretmek olarak bakmaz. Yani sadece işin teknik boyutu düşünülmez. Yatırımcı yatırımını yaparken aynı zamanda yatırımın hangi teşviklerden yararlanacağını, hangi hukuki güvencelere sahip olacağını, hangi mali avantajlarla yapılacağını ve idari süreçleri de bilerek ona göre yatırımını yapmak ister,
0: evet,
2: doğal olarak. Bu noktada Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe adım atacak yerli ve yabancı yatırımcılarımız oldukça geniş mevzuatlarla da bu destekleniyor. Teşvik ve garanti mekanizmaları sunuluyor yatırımcılara. Bu konunun düzenlendiği birçok mevzuatımız var. Bunlara kısaca değinmek gerekebilir faydalı olmak adına. Öncelikle 5346 sayılı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun. Bu kanun yatırımcıya sabit fiyat ve alım garantisi gibi, özellikle bu çok önemli, altını çizmemiz lazım, lisanssız üretim tesislerinde ihtiyaç fazlası enerjinin satılması gibi pek çok destek sunmakta. Bununla beraber yabancı yatırımlar için düşünülürse 4875 sayılı doğrudan yabancı yatırımlar kanununda da yabancı yatırımlar için geliştirilmiş birçok güvence, milletler arası tahkim yolunun açık olması gibi, yabancı yatırımcının serbestçe Türkiye'de yatırım yapması gibi güvenceler sunmakta. Bu kanunda yabancı yatırımının Türkiye'de yatırım yapmasının önünü açıyor. Bunlarla beraber yenilenebilir enerji kaynaklarına destekleme mekanizması, YEKDEM dediğimiz kısaca, bununla ilgili yönetmelik, ayrıca YEKA, yine yenilenebilir enerji kaynak alanı yönetmeliği gibi yasal dayanaklarda kanunların yanında mevcut Türkiye'de. İşte bu mevzuatlarla yatırımcılara tanınan destek ve teşvikler hem finansman bulmayı kolaylaştırıyor, yatırımcı yatırımını yaparken kredi sağlanacak kredi kuruluşları yatırımcının açıkçası yatırımın geri dönüşünü hukuki garanti altına alıyor.
0: Hı hı.
2: Kredi kuruluşları yatırımcının ne tür gelir edeceğini, ne kadar gelir elde edeceğini görmek istiyor. Bu noktası teşviklerle ve sağlanan garantilerle bir nevi yatırımcıyı güvence altına alıyor. Tabii bu mevzuatlar tartışmasız yatırımcı açısından çok şey ifade ediyor. Yani yatırımcı belirsizliği de ortadan kaldırıyor aslında. Yani bir nevi geleceğini görememesi, sadece yatırımı yapması, teknik açıdan santrali kurması, türbini getirmesi, rüzgar için konuşuyorum, ya da panellerin kurulması yatırımcı açısından önünü görmesine yetmiyor. Yani yatırımcı hukuki güvence de istiyor, yatırımcı teşvik de istiyor. Yatırımcının sadece kurmakla bir santral maalesef hani önünü göremediği için yatırımcıyı garanti altına almıyor. Bu nedenle de mevzuatın yatırımcı açısından ne ifade ettiği de tabii çok önemli ve bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi ve her yatırımın türüne ve şekline göre değerlendirilmesi de önem arz ediyor açıkçası.
0: Tabii yatırımcı büyük bir sermaye ortaya koyuyor. Evet. Ayrıca çok büyük bir emek veriyor.
2: Özellikle peki yabancı yatırımcılar açısından.
0: Sahada yatırımcı bu güvenceyi ne kadar hissediyor? Hissedebiliyorlar mı?
2: Sahada güvenceyi hissetmesi, bunu yargı kararları da destekliyor. Zaten konuşmamızın sonunda da ona kısa bir yer verdim. Yani sahada buna ne kadar yatırımcı kendini sağlama alıyor? Sağlanan teşviklerle, mevzuat içerikleriyle bir takım gümrük vergilerinin alınmaması, teşvik dediğimiz yani katma değer vergisinin alınmaması gibi durumlar yatırımcıyı en azından yatırımını oluştururken mali açıdan rahatlatıyor.
0: Evet. Sayın Kambolat çok güzel izah etti. Siz ne eklemek istersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, hocamızın, avukatımızın dediklerine ben de katılıyorum. Bunun yanında yenilebilir enerjide yatırımların şekli de yavaş yavaş değişiyor. Örneğin rüzgar enerjisinde deniz içerisinde rüzgar enerjisinin üretimi yokken şimdi bu konuda da yeni düzenlemeler var, değil mi?
2: Evet, bu da çok derin bir konu. Başka bir başlık altında ve başka bir çok detaylı bir şekilde konuşulacak gerçekten yeni gelişmeler. Yeni belki mevzuat değişiklikleri, yeni mevzuatlar gündeme gelebilir. Ayrı bir alan, ayrı bir konu detaylı olarak.
1: Bu konuda da Türkiye ciddi hem yerli hem yabancı yatırımcıların önünü açmaya başladı.
2: Evet.
0: Sayın Seyrek, sektörün içine girdiğimizde karşımıza çıkan en kritik ve en çok konuşulan kavramların başında kısaca YEKDEM dediğimiz yenilenebilir enerji destekleme mekanizması geliyor. Bu mekanizma adeta sektörün can suyu olarak nitelendiriliyor. Dinleyicilerimizin konuyu daha net kavrayabilmesi adına yasal boyutuyla YEKDEM tam olarak ne anlama geliyor? Bir yatırımcı bu mekanizmaya dahil olduğunda devletten ne tür güvenceler ve piyasa avantajları elde ediyor?
2: YEKDEM açılımını söylemek gerekirse yani yenilenebilir enerji destekleme mekanizması. Burada yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiren yatırımcıya devletin belli süreyle sağladığı gelir desteği. Bu da mevzuatlarla destekleniyor. Yani yatırımcı bu elektriği üretirse belirli bir destek mekanizması içinde gelir elde edeceğini biliyor. YEKDEM bu nedenle yatırımcı için tam bir gelir güvencesi sağlıyor. Önemli bir kavram, önemli bir düzenleme ve en önemlisi de bu aslında. Yani gelir güvencesi sağlaması, enerji yatırımı çünkü uzun vadeli bir yatırım.
0: Evet.
2: Gelir güvencesi sağlamazsa bu yatırım açıkçası diğer yatırımlar için de, yatırımcılar için de bir örnek teşkil etmesi gerekir. Bu nedenle enerji yatırımlarının en temel sorunu belirsizlik. İşte YEKDEM tam da burada bu belirsizliği azaltıyor.

0: azaltıyor. Tamamen yok etmese de önemli ölçüde azaltıyor. Çünkü yatırımcı yatırımının ilk yıllarında, yani yatırımı yapmadan önce ya da yatırıma ilk başladığında yalnızca üretim teknolojisiyle değil, aynı zamanda piyasa fiyatı, kur riskleri, finansman maliyetine de maruz kalıyor. Bunlar çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Yani yatırımcı bunları da açıkçası dengelenmesini istiyor ve Yektem tam da bunu dengeleyen bir
1: Ebru Hanım,
0: mekanizma.
1: peki bu mekanizmalar için yani yabancı ve yerli yatırımcıların nerelere başvurması gerekiyor? Hangi kurumlara?
0: Şimdi teşvik belgesi var. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bu özellikle teşvik belgesinin alınması için, yani teşviklerden yararlanmak için bunların başvuruyla olan şeyler. Yani başvuru yapılmadan bu belge alınmıyor ve
1: Sanayi
0: teşviklerden, evet,
1: Bakanlığı.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan. Bu noktası önemli. Yani otomatik olarak Yektem'den faydalanamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani bu teşviklerden, muafiyetlerden, desteklerden yararlanmak için bir başvuru yapılması gerekiyor.
1: Sanayi Bakanlığı ile birlikte bu işe başvurabilirler. Onun dışında da başvurulacak ya da konuşulacak kurumlar neler olabilir?
0: Şimdi konuşulacak kurum olarak düşündüğümüz zaman,
1: Enerji piyasası.
0: yani EPD yönetmeliklerde de zaten Yektem'le ilgili açıkçası çok ayrıntılı düzenlemeler var, idari düzenlemeler. Enerji piyasasında EPDK'da

0: Şundan da bahsetmek lazım. Yatırımcıya yekdemin sağladıkları neler demiştiniz? Burada kanunda da yeri olan yatırımcıya alım garantisi ve fiyat istikrarı sağlıyor. En önemlisi bu. Yani yatırımcıya en önemli vaadi ben kanunun 6. maddesiyle bu sağlanıyor. Belirli tarihlerde işletmeye giren tesislere yektem işletmeye girdikleri tarihten itibaren 10 yıl boyunca sabit fiyatlı bir alım garantisi veriyor.
1: Bu
0: Bu
1: bir güvence.
0: bir güvence ve yatırımcıyı ciddi anlamda güvenceye alıyor.
2: Rahatlatıyor.
0: Tabii ki. Yani bu 10 yıl boyunca en azından yani yatırımcı diyor ki ben bu elektriği üretiyorum ama satabilecek miyim? Başta düşündüğü şey bu. Kaça satacağım? Ya da işte bu streslerle zaman harcaması yerine devlet diyor ki sen üret, alıcısı benim. Yani
2: Ama
0: bir nevi ona.
2: izleyiciye şunu da anlatmak lazım. Yani elektrik piyasası döviz piyasası gibi aslında günlük değişen bir
0: Evet.
2: piyasa.
0: Dövizle ilgili de tabii onlarla ilgili de
2: Bazen
0: düzenlemeler.
2: elektriğin
1: Evet.
2: Kilovatı değişiyor.
0: Kilovatı
2: Yani
1: değişebiliyor.
2: devletin alım şeyi de alım
1: Oynak.
2: garantisi veriyor mu devlet?
0: Evet.
2: Belli bir
0: Alım garantisi veriyor.
2: veriyor.
0: Veriyor.
2: Önemli olan bu.
0: Evet,
2: Önemli,
0: alım
2: evet.
0: garantisi veriyor ve kur dalgalanmalarına da onlarla da ilgili açıkçası devletin
2: Koruması var.
0: koruması var.
2: Bu çok önemli bir
0: Evet.
2: nokta çünkü.
0: Evet, kur dalgalanma ile koruması var.
1: Şimdi enerji yatırımları doğası gereği çok büyük sermayeler gerektiriyor ve geri dönüşü uzun yıllara yayılıyor.
0: Evet.
1: Böyle uzun vadeli projelerde yatırımcının en büyük çekincesi küresel ya da yerel ölçekteki makroekonomik dalgalanmalar. Yani kur hareketleri ve enflasyonist baskılar. Biraz önce buna değindik. Yektem yatırımcının omuzlarındaki bu kur ve enflasyon riskini dengelemek adına nasıl bir koruma kalkanı sunuyor? Yani
0: Evet.
1: mevzuatta maliyetleri öngörülebilir kılmak için ne tür güncel endeksleme mekanizmaları getirildi?
0: Burada yektem kur ve enflasyon kaynaklı dalgalanmalara karşı yatırımcıyı koruyor. Tabii ki belli ölçüler dahilinde. Yani bu mevzuatta zaman içerisinde yeni güncellemeler de yapılacaktır. Ancak burada devletin almayı taahhüt ettiği elektrik akım fiyatları dövize endekslenerek ya da TL bazlı taban ve tavan fiyat enflasyonuna göre güncellenerek yatırımlar kur riskine karşı korunuyor.
1: Evet.
0: Yani burada iki şey var. Birincisi dövize endekslenecek devletin almayı taahhüt ettiği alım fiyatları. İkincisi de TL bazlı taban ve tavan fiyatları oluşturulacak. Biraz önce de söylediğimiz gibi bu noktası yatırımcıyı biraz rahatlatıyor açıkçası. Yani yektemin böyle bir koruma mekanizması da gündemde. Ve bu yatırımcıya tabii bir nevi de gelir istikrarı sağlamış oluyor. Yani bu kurları da kafasındaki o düşüncesi kurlarla ilgili olan bir nevi yatırımcıyı rahatlatmış oluyor.
2: Evet.
1: Tabii devletlerin bu teşvikleri verirken tek amacı elektrik üretmek değil, aynı zamanda enerjiyi tabana yaymak ve yerli sanayiyi, yerli teknoloji üretimini de desteklemek. Yektem yani yenilenebilir enerji destekleme mekanizması çerçevesinde daha küçük ölçekte sayabileceğimiz lisanssız elektrik üretimi yapan yatırımcılara sağlanan kolaylıklar neler? Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Tesislerinde yerli ekipman kullanmayı tercih eden aktörlere ne gibi ek finansal ve hukuki destekler sağlanıyor?
0: Evet, bu konuda da gerçekten mevzuatta önemli maddeler var. Özellikle lisanssız üretimde yani belli şartlar altında şirket kurma ve lisans alma yükünden muaf oluyor yatırımcı lisanssız üretiminde. Bunlar işte kendi ihtiyacını karşılamak için üretimi yapan gerçek tüzel kişiler. Bir nevi küçük ve orta ölçekli dediğimiz üreticiler. Bunlar işte fabrika gibi tarımsal sulama tesisleri gibi. Bunlar kendi elektriğini tüketiyor, ürettiği elektriği tüketiyor ve ihtiyaç fazlası da satabiliyor, sisteme verebiliyor. Sistem bunu 10 yıl süreyle sabit fiyatlardan almayı garanti ediyor. Yani yine burada da devreye giriyor ve yatırımcı bu küçük ölçekli yatırımları da düşünürken demiyor ki ben elimde kalan enerjiyi, elektriği ne yapacağım? Böyle bir kaygısı oluşmamış oluyor. Burada yine 5346 sayılı kanun maddesinde de bu aynı zamanda üretici hem maliyetini düşürüyor, kendi tüketimini sağlayarak hem de ek gelir kendisine elde etmiş oluyor.
1: Çok güzel.
0: Bu da önemli, çok önemli. Evet. Ve bu açıkçası ülkenin gelişme açısından...

0: yerelde elektrik üretmek, yerelde enerji üretmek açısından çok önemli bir gelişme, çok önemli bir kavram. Yavaş yavaş görüyorsunuzdur evlerin çatılarında,
1: Evet.
0: işte bir takım küçük fabrikaların çatılarında güneş enerjisi üretilmesini, bunlar bu şekilde sağlanıyor.
1: Hatta sosyal medyada görüyorum.
0: Evet.
1: Artık balkonların o bize görünen taraflarına panel yerleştiriyorlar.
0: Evet.
1: Bir evin elektriğini
0: Elektriği
1: o güneş
0: sağlanıyor.
1: paneliyle sağlayabiliyorlar.
0: Yani her şeyi devletten beklememek
1: Evet.
0: lazım. Küçük küçük başlamak lazım hepimiz
1: Herkes küçük
0: evimizde.
1: birer üretici
0: Evet,
1: olacak.
0: üretici olmak
1: Evet, gayet güzel.
0: açısından. Yerli sanayi ile ilgili bir sorunuz vardı. Ona da cevap vermek isterim. Yine kanunun 530, 5346 sayılı kanunun bir yerli aksam desteği var. Yani bu yine YEKDEM kapsamında bir yerli aksam desteği var. Bu nedir yerli aksam? Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesislerde kullanılan ekipmanlar, işte rüzgar türbini gibi, güneş paneli gibi Türkiye'de üretilmiş yerli imalat ürünlerinden seçeceksiniz. Yani Türkiye'de üretilmiş yerli imalatçıdan alacaksınız. Bu noktada YEKDEM fiyatına ek olarak size üretim tesisini işletmeye girişinden itibaren 5 yıl süreyle ek bir fiyat desteği de sağlıyor. Yani 5 yıl siz hem şey yapıyorsunuz, hem de size ek bir gelir elde etmenizi sağlıyor. Yani ek bir fiyat desteği sağlıyor. Yani yerli katkı ilavesi ödüyor size. Bir nevi öyle diyebiliriz. Bu da akabinde şunu getiriyor. Yerli üreticilerin rekabetçiliğini arttırıyor. Daha güzel üretmek, daha iyi üretmek, daha uygun üretmek. Yani yerel üretimin teşvik edilmesini sağlıyor. Ülke içinde çok önemli bir kavram bu. Yani yerli üreticilerin al, yerli her zaman üretmek için rekabet ortamı daha kolay olduğu için çabası daha fazla olacaktır. Sonuç olarak şöyle toparlayabiliriz. Yani bu destek hem yatırımcının kazanmasını hem de yerli sanayinin gelişmesini bir nevi sağlamış oluyor.
1: Evet.
0: Hedefte bu var. Yani buradaki yerli aksam desteğin hedefinde yerli sanayinin desteklenmesi var.
1: Sayın Seyrek, Türkiye'nin büyük ölçekli enerji stratejisinde bir de YEKA yani yenilenebilir enerji kaynakları alanı modeli
0: Evet.
1: var. Bu model özellikle devasa projelerle adından söz ettiriyor. Hukuki ve operasyonel açıdan baktığımızda YEKA tam olarak neyi ifade ediyor?
0: Evet, şimdi YEKA'yı YEKDEM'den ayırıyoruz biraz. YEKA'nın açılım olarak yenilenebilir enerji kaynakları alanları. Yani açılımı YEKA'nın bu şekilde. Burada yalnızca bir elektrik üretim ihalesi değil. Aynı zamanda endüstriyel bir kalkınma modeli YEKA. Yani bu model büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarını planlı, koordineli ve çoğu zaman da yerli sanayiyle bağlantılı biçimde yürütmek için tasarlanmış. Yine yerli sanayi burada da
1: Evet.
0: var. Burada YEKA'nın bahsetmek gerekirse 3 tane unsuru var. Birincisi büyük ölçek olacak, yerli teknoloji üretimi olacak, buna destek olacak, uzun vadeli alım garantisi olacak. Yani 3 tane ayrı bir unsurdan bahsedebiliriz. YEKA modellerindeki amaç sadece elektrik üretmek değil dedik. Yani yatırımcıya rüzgarda türbin, güneş paneli gibi kritik parçaları Türkiye'de kuracağı fabrikada üretme ya da yüksek yerlilik payıyla tedarik etme. Yani yerlilik payı olacak gene tedarik ederken. Teknoloji transferi olacak, Ar-Ge merkezi kurma ve sanayi oluşturma. Bunlar YEKA kurmanın bir nevi amaçları. Yani bu Ar-Ge merkezleri, burada hatta Türk mühendislerin çalıştırılması gündemde. Bunları sağlaması gerekiyor.
2: Ar-Ge içinde. Evet.
0: Evet, Ar-Ge içerisinde. Yani devlet büyük bir alanı yatırımcıya tahsis ediyor. Tabii bunlar büyük ihaleler sonucu oluyor. Ama ne diyor? Ben sana bu alanı veriyorum ama sen de bana buraya teknolojiyi getireceksin diyor. Yani devletin çok önemli dediği bir şey var. Teknoloji olmazsa olmaz, özellikle enerji yatırımlarında, YEKA projelerinde devletin söylemiş olduğu bu.
1: Teknoloji ithalatı diyebiliriz.
0: Evet, teknoloji ithalatı.
2: Ya bir de şeyi merak ediyorum. Yani bu yenilebilir enerjide ya sizin kendi görüşünüz olarak ne konularda daha hukuki bir düzenlemelere gerek var? Yani sizin fikrinizi almak isterim.
0: Hukuki düzenlemeler şöyle. Şimdi yenilenebilir
2: nerelerde boşluk var, nereleri doldurmak lazım?
0: Yargı kararlarıyla çoğu zaman ilerleniyor. Yani Danıştay'ın çok ciddi kararları var. Çünkü idari süreç bazen ciddi yaptırımlar, ciddi cezalar getirebiliyor. Hatta bununla ilgili de konuşacağız. Yani bunlar da söylediğiniz için şimdi alıyorum. İdari sürecin özellikle kurul kararlarının düzenlenmesi gerekir. Bunlarla ilgili mevzuatların daha detaylı olarak düzenlenmesi. Yani en azından mesela şimdi bir yatırımınız var ve sizden kaynaklanmayan sebeplerle inşaat gecikti, yatırım gecikti. Ama bir sürü etken var bu yatırımın gecikmesinde. Dolayısıyla size uygulanan yaptırım çok ölçülü olmuyor. Yani ölçülülüğe ilkesine aykırı, anayasaya aykırı oluyor. Ve bunun önüne çok fazla geçemiyorsunuz. Yani ilaki uyuşmazlık, mahkeme çözüm yolu bu olmamalı. Bunlar baştan düzenlenmeli. Biraz kusur kısımları detaylandırılmalı. Yatırımcı kusurlu değilse bu yaptırımların karşılığı, kusurunun karşılığı olmalı. Dışarıdan kaynaklanan sebeplerle %80 bir yatırım bitmiş. Evet. Bence devletin burada kamu hizmeti de aslında sekteye uğramış.
2: Daha anlayışlı olup.
0: Biraz daha anlayışlı olarak bunları da mevzuatlarla, bu çok önemli bir konu, desteklenmesi lazım. Kurul kararlarının bu şekilde biraz daha esnek olarak desteklenmesi lazım. Ve bu noktası yargısal süreçten ziyade başlangıçta yatırımcıyı korkutmadan çözülmesi gerekir diye düşünüyorum.
2: Evet. Örneğin Almanya'da bir örnek vereyim. Devlet yatırımcıya bir süre veriyor. Süre sonunda hatta ek sürede oluyor. Birlikte yatırımcıyla birlikte kusurları tespit ediyorlar. Ve o sürenin sonunda tekrar bir bakıyorlar. Yani ceza yaptırımı en sonunda geliyor. Yani en başta değil. Öyle baskın yapayım, hemen cezayı yazayım
0: en
2: şeklinde
0: son,
2: değil. Evet.
0: O çözüm en son çözüm olmalı.
2: En son çözüm
0: olmalı.
2: Evet. Ceza yaptırım en son çözüm. Yani yatırımcıyı korkutmadan.
0: Korkutmadan. Çünkü yatırımcının yerli yabancı yatırımcı için de bu geçerli. Bununla ilgili kanun yabancı yatırımcıyı açık net bir şekilde güvenceler getiriyor. Hukuki güvenceler. Onları konuşacağız. YEKA'ya dönersek tekrar. Ben biraz süreçlerinden bahsetmek istiyorum. YEKA aşamalarından. Tabii. İzin verirseniz. Burada bakanlık potansiyeli yüksek olan yerleri aday YEKA ilan ediyor. Yani alan belirliyor ve ilan. İlk şey böyle başlıyor YEKA'da. Sonra kapasite yerlilik şartları ve tavan fiyat duyurulan bir şartname ilanı oluyor. Şartnamede ilan edildikten sonra yarışma yapılıyor. İhale süreci. Daha sonrasında kazanan şirketle kullanım hakkı sözleşmesi imzalanıyor. Yani sözleşme imzalandıktan sonra da lisans süreçleri, EPDK'nın lisanslama süreçleri tamamlanıyor. Ve son noktaya geliniyor. İnşaat ve işletmeye geçiş başlıyor. YEKA'nın aşamaları bu şekilde.
1: Evet.
0: Biraz prosedür fazla YEKA'da, tabii büyük ölçekli bir şey olacağı için, santral olacağı için, büyük ölçekli projelerde olduğu için. Ancak burada üzerinde durulması gereken bir konu daha var. YEKA ile YEKDEM'in birbirine ayrıldığı nokta nedir?
1: Evet.
0: Yani bu çok
1: farklılıklar.
0: Önemli. Çünkü piyasada da karıştırılıyor.
2: Evet.
0: İnsanların kafası da karışıyor. Şimdi YEKDEM sadece küçük büyük olarak da ayırmıyoruz. Burada YEKDEM üretimden doğan geliri destekleyen bir gelir modeli. Yani üretimden sonra sizin gelirinizi destekleyen bir model. YEKA ise yatırımın nasıl ve hangi stratejik çerçevede yapılacağını düzenleyen bir yatırım geliştirme modeli.
2: Evet.
0: İkisi yani büyük küçükten ziyade ayrım burada önemli. Yani YEKA'da yatırımcı doğrudan genel bir destekten yararlanmıyor. YEKDEM'deki gibi YEKDEM'de genel bir destekten yararlanıyor. İkisinin ayrımı bu noktada önemli.
1: Evet. YEKA projeleri gerek teknoloji transferi zorlukları, gerekse milyar dolarlık bütçeleriyle maliyet ve risk çıtası oldukça yüksek alanlar. Haliyle buradaki hukuki güvencelerin de çok daha tahkim edilmiş olması gerekiyor. Maliyetlerin bu denli yüksek olduğu YEKA projelerinde devletin yatırımcıya taahhüt ettiği alım garantileri, süreler ve diğer hukuki teminatlar neler? Biraz da bunu konuşalım. Yatırımcı burada riskini nasıl azaltıyor?
0: Evet. Burada devlet 15

5 ila 20 yıl boyunca alım garantisi sunuyor. Kanunda düzenlenmiş bir şey değil bu arada. Bu süre şartnamelerle, YK kullanım hakkı sözleşmeleriyle belirlenen bir süre. O aralık belirlemesi de yani biraz daha uzun vadeli.

0: belli bir garanti, ancak kanun arkasında kanun yok. Bu 15-20 yıl sözleşmeyle ve şartnameyle belirlenen süre. Yine 3'er ya da 4'er aylık dönemlerde döviz kuru ve enflasyona göre eskalasyon, yani fiyat güncellemesi yapılıyor. Ama olmazsa olmaz en önemlisi burada bağlantı garantisi. Yani burada devlet trafo merkezlerini ve hat kapasitelerini önceden rezerve ediyor. Yani yatırımcı tesis yaptım ama şebekeye bağlanamıyorum gibi bir riskle karşı karşıya asla kalmıyor YKA'da. Size bir bağlantı garantisi YKA sunuyor. Tabii bunun yanında arazi tahsislerinde, orman izinlerinde, imar izinlerinde bakanlık koordinasyonu daha hızlı çözüyor. Projenin büyük olması, daha büyük paralar olması bakanlığın koordinasyonunu burada hızlandırıyor. Bahsedeceklerim kısaca bunlar.
1: Evet.
0: Çok şey var bahsedilecek ama zamanımız
1: evet,
0: yetmiyor.
1: Zamanımız da
0: Evet.
1: sınırlı. Sayın Zeyrek,
0: Evet.
1: hep dev projeleri, büyük holdingleri ya da uluslararası fonları konuştuk ama madalyonun bir de üretimini kendi imkanlarıyla karşılamak isteyen sanayici veya KOBİ boyutu var. Örneğin fabrikasının ya da ticarethanesinin çatısına güneş paneli kurmak isteyen çok sayıda girişimci var. Belki onlar şu anda bizi dinliyorlar. Büyük enerji santrallerinin dışındaki bu orta ve küçük ölçekli öz tüketim odaklı yatırımlar için mevzuatta ne tür bürokratik kolaylıklar, vergi muafiyetleri ve sisteme bağlanma öncelikleri tanınıyor?
0: Evet, tabii en başta şunu söylemek gerekir. Bu işletmeler için tabii şartlar dahilinde lisanssız üretim imkanı mevcut. Yani lisans süreci burada olmadığı için girişimci, yatırımcı sisteme girişi daha kolay oluyor. Yani yatırım yapması, çünkü lisans süresi gerçekten uzun bir süreç, sancılı bir süreç, prosedürü olan bir süreç, bu noktayı hafifletiyor. Küçük ölçekli ve orta ölçekli projeler için konuşuyoruz. Burada yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ediyor. Lisanssız olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ediyor. Ve burada aslında en önemlisi yerel aktörlerin piyasada daha etkin rol alması. Biraz önce konuştuk ya, herkes kendi üretimini yapabilir diye.
1: Evet.
0: Onu sağlaması. Burada en önemli şey bu. Burada tabii belli bir kapasiteye kadar kurulum gücü, işte 1 megawatt'a kadar tesisler, işte şirket kurma ve lisans alma zorunluluğundan muaf. Yani şirket kurma zorunluluğu da yok. O da önemli bir ayrıcalık getiriyor. Burada kendi ihtiyacını karşılıyor. Fazlasını yine sisteme dahil, sisteme satabiliyor. Burada ayrıca devlet arazilerinde orman veya hazine taşınmazları üzerinde de yapılacak yatırımlarda izin, kiralama süreçlerinde de çok önemli kolaylıklar sağlıyor. %85'lere varan irtifak hakkı bedellerinde indirimlere kadar. Bu da çok önemli. Dolayısıyla yatırımcıyı yatırım yapmaya teşvik ediyor. Küçük
1: Evet.
0: ölçekli ve orta ölçekli yatırımcıyı.
2: Bu teşvikler yanında kredi kolaylıkları da
0: Evet,
2: veriliyor
0: kredi
2: mu?
0: kolaylıkları, faiz kolaylıkları da var. Çünkü bankalarda gördüğü için teşvik olduğunu, belli 10 yıllık lisans, 10 yıllık alım şeyi olduğunu gördükleri için gelir konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorlar ve finans kuruluşları gelirin geleceği yerden kredisini esirgemez. Bu mantıkla da kredinin de verilmesi kolaylaşıyor açıkçası.
2: Evet, gayet güzel.
1: Süremizin de sonuna geldik. Birkaç soruyu atlamak durumundayım. Son olarak hukuk devletinin en temel ilkelerinden birine değinmek istiyorum. Hukuki öngörülebilirlik ve güvenilirlik. Bu hakikaten önemli. Enerji yatırımları 15-20 yıllık gelecek planlarıyla yapılıyor. Yatırımcı bugün başladığı bir projenin orta yerinde oyunun kurallarının değişmesinden endişe edebiliyor. Biraz önce bunun bir kısmını konuştuk sizinle. Uzun vadeli bu yatırımlarda süreç içerisinde meydana gelebilecek olası mevzuat ya da idari düzenleme değişikliklerine karşı yatırımcının kazanılmış haklarını koruyan hukuki mekanizmalar ve doktrindeki güvenceler neler? Türkiye bu konuda yatırımcısına nasıl bir yasal istikrar taahhüt ediyor?
0: Şimdi çok önemli bir konu, çok da üzerinde konuşulması gereken bir konu. Tabii süremiz kısıtlı olduğu için burada açıkçası hukuki güvenlik, belirlilik ve ölçülük ilkesi çok önemli. Anayasada yer alan hukuk devleti olmanın ilkelerinden, olmazsa olmazlarından. Burada hukuki güvenlik

0: Yatırımcı en basit tanımıyla yürürlükteki kuralların sonradan yatırımcı aleyhine geriye dönük şekilde değiştirilmemesini ve geriye yürümemesi durumu. Hukuki güvenlik ilkesi bunu gerektiriyor. Yani yatırımcı lisansını alıyor, aldığı gün yektem tarifesine güvenerek bankadan kredi çekiyor. Borçlanıyor. Sonradan çıkarılan bir yönetmelik de ben geçmişe dönük olarak senin bu hakkını elinden alıyorum diyemez. Neden? Çünkü burada kazanılmış hakkı ve meşru beklentisi korunması gerekiyor. Tam da bu noktada biraz önce Hasan hocamla da idari süreçten bahsetmiştik. Danıştay kararları bu noktada yatırımcıyı koruyor. Birçok istikrarlı kararında yatırımcının kazanılmış hakları ve meşru beklentisi korunmakta. İdari süreç her ne kadar farklı işlemiş olsa da. Ayrıca belirlilik ilkesinden bahsedilebilir. Hukuki güvenlik ilkesinden bahsettik. Belirlilik ilkesinden de biraz bahsedelim. Bu da yine anayasayla korunan bir ilke ve mevzuatın açık, anlaşılır ve öngörülebilir olması demek. Yine biraz önce bahsettik idari süreçte yapılması gerekenlerin daha açık olmasından. Yatırımcı hangi fiilin hangi sonucunu doğuracağını, hangi yükümlülüğün hangi yaptırımı beraberinde getireceğini önceden net olarak bilebilmelidir. Bunu bilirse işi çok kolaylaşır. Yani kuralların gri alanı bırakmayacak şekilde net olması. İşin
1: Evet.
0: özeti bu. Özellikle fiyat formüllerinde, güncelleme esaslarında ve yaptırım koşullarında yoruma kapalı olması.
1: Ekonomide hep söylenir ya, sermaye belirsizliği sevmez, kaçar
0: Tabii.
1: diye.
0: Evet.
1: O çok önemli.
0: Tabii yine hukuk devreye giriyor. Türkiye bir hukuk devleti. Danıştay'ın bu konuda da çok büyük, istikrarlı, önemli kararları var. Bu da
1: Evet.
0: ayrı bir
1: Evet.
0: tartışma konusu, ayrı bir platformda konuşulabilecek bir konu.
1: Evet.
0: Yabancı yatırımcıları konuşamadık süremizden
1: Evet.
0: dolayı.
1: Maalesef.
0: Evet.
1: Belki bir sonraki programda.
0: Evet, belki.
1: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz
0: Ben
1: bilgiler için
0: çok
1: çok
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ediyorum.
1: ediyoruz.
0: Çok keyifliydi. Güzel yatırımlar olsun enerji üzerine. Önümüzdeki yıllarda teşvikler
1: İnşallah.
0: olsun.
1: Evet. Sayın Seyrek, Sayın
0: Çok
1: Kambolat,
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin enerji vizyonunu, yenilenebilir enerji yatırımlarına sağlanan yasal teşvikleri, hem yerli hem de uluslararası yatırımcıları koruyan hukuki güvenceleri ayrıntılarıyla ele aldığımız Enerji Masası programının bu haftada sonuna geldik. Bugün küresel sermayenin ve yeşil enerjinin yasal haritasını bize aktaran, çok değerli hukuki bakış açılarıyla programımıza katkı sağlayan arabulucu avukat Sayın Ebru Seyre'ye aktardığı kıymetli bilgiler ve değerlendirmeleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan Vilda Üstündağ ve Hasan Kambolat, yayın masasında sesimizi size ulaştıran Sefa Aktan, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Geleceği şekillendiren stratejik başlıkları ve küresel gündemi uzmanlarıyla masaya yatırmaya devam edeceğimiz bir sonraki programımızda yeniden buluşmak dileğiyle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.

tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Tom Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu. Dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirten Bakan Şimşek, "Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir," dedi. Şimşek, birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Doğru politika adımlarını attığımız sürece, jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek bir unsur olarak değerlendirmiyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Renault Boreal banttan inme töreninde konuştu. Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirten Bakan Kacır, "Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır," dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistikte tarihi bir dönem başlıyor. Avrupa ve Körfez bölgesini birbirine bağlayacak kesintisiz ticaret köprüsü kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Avrupa'ya uzanan lojistik gücümüzle Körfez'in yükselen potansiyeli aynı hedefte buluşuyor," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO zirvesi öncesinde gündeme gelen F-35 tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parlamenter diplomasi kapsamında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri temaslarında Türkiye'nin tezlerini anlatacaklarını söyledi. Akar, Karadeniz'de balıkçı gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili sürecin takip edildiğini de belirtti. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi için üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev yapacak. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral 3. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tarihi dönemeçten geçildiğini belirtti. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemlidir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere pazarlıkları sürerken sahada da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. ABD tarafından Tahran yönetiminin boğazdan geçen gemilere hedef aldığı doğrulandı. Boğazda trafik akışının sürdüğü ve İran'a ait iki drone'un düşürüldüğü ifade edildi. Ve spor, futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Huyon Yu-Oh attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: ...17. yüzyılda Avrupa'da bilim ve keşif ülkelerin siyaset alanına da girmişti. Krallıklar bilimin gelişmesi, keşiflerin artması için destek veriyor, hatta bizzat bilim insanlarını araştırma yapmaları için görevlendiriyordu. Bugün yol arkadaşlığı yapacağımız Turnefo da onlardan biri. 1656 yılında doğan Joseph Pitton de Turnefo, genç yaşından itibaren bitkilerin peşine düşmüş bir doğa bilimciydi. Henüz 20'li yaşlarında Alpler'de başladığı bitki koleksiyonculuğu onu Paris Kraliyet Bahçesi'ne kadar taşımıştı. Kurduğu herbaryum bugün Paris'te Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde korunuyor. Turnefo'nun yolu Türkiye'ye nasıl düştü diye merak ediyorsanız gelin birlikte düşelim peşine. Kraliyet Bahçesi'nde çalışmalarını sürdüren Turnefo'nun karşısına 1699 yılında inanılmaz bir fırsat çıkar. 14. Louis ve onun Dışişleri Bakanı Comte de la Pontchartrain'in emriyle yeni bitkiler bulmak üzere doğuya gidecektir. Bu aslında yalnızca bir bilim gezisi değildir. Osmanlı İmparatorluğu arka arkaya yapılan savaşlardan yeni çıkmış, Karlofça Antlaşması yeni imzalanmıştır. Bu dönemde Fransa, savaş halinde olduğu Almanya'ya ikinci bir cephe açılması için Türklerin Almanya ile barış yapmasını engellemeye çalışmaktadır. Batı'da ilk kez toprak kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nda neler olup bittiği de merak konusudur. Bu seyahat bilimsel olduğu kadar diplomatik bir yolculuk olacaktır ve Turnefo, gezdiği yerlere ilişkin gözlemlerini Comte Pontchartrain'in yazdığı mektuplarda ayrıntılı olarak anlatacaktır. Bir hekim ve bir ressamın da yer aldığı Turnefo'nun ekibi 9 Mart 1700'de Paris'ten ayrılır ve Marsilya'dan denize açılır. 10 ay boyunca Ege adalarını dolaşırlar. Adalar yalnızca bitkilerle değil, korsanlar, salgınlar ve batıl inançlarla doludur. Turnefo, botanikle kültürün iç içe geçtiği gözlemlerini yazmaya burada başlar. 1701 yılının Mart ayında Midilli Adası'ndan ayrılıp Marmara Denizi üzerinden yelkenliyle İstanbul'a ulaşırlar. Türkiye'den yazdığı ilk mektubunda İstanbul'un evlerini, sokaklarını, günlük kıyafetlerini, bedestenlerini, esir pazarlarını uzun uzun anlatır elbette. Ama onun ilgisini daha çok bitkiler çekmektedir ve bu konuda daha fazla ayrıntı verir.
2: İstanbul'da birçok güzel salep cinsi var. Ne var ki bunları bahçede yetiştirme olanağı bulunamamış. Çünkü bu bitkiler yalnızca kır havasını severler. Ama düğün çiçekleri için aynı şey geçerli değil. Meraklılarının ellerinde çoğalan ve güzelleşen bu çiçekler, Türkler tarafından büyük bir titizlikle yetiştiriliyor. Söylendiğine göre müthiş ordusuyla Viyana önünde başarısızlığa uğrayan Kara Mustafa Paşa, düğün çiçeklerini moda haline getirmiş ve bu konuda yapılan bütün araştırmalara destek sağlamış. Bu vezir avlanmayı, sakinliği ve yalnızlığı çok seven Efendisi 4. Mehmet'i eğlendirmek için ona çiçek zevkini aşılamış. İmparatorluktaki bütün paşaları bölgelerinde bulunan en güzel türlerin köklerini kendisine göndermek

0: şiirlerini yazmış. Paris'in güzel bahçelerinde gördüğümüz hayranlık verici düğün çiçeği ve daha birçok çiçek türü işte buralardan geliyor.
1: Tornefo'nun İstanbul'la ilişkin verdiği bilgiler arasında Beykoz yakınlarındaki bir manastırda yetiştirilen meşhur kirazlar da vardır. Kendisine anlatılana göre padişah bu manastırın yakınlarında avlanırken kaybolmuş. Manastırdaki din adamlarınca tanınmayacağını düşünerek onlardan yemek istemiş. Onun kim olduğunu bilen rahipler ona ekmek ve bir tabak kiraz vermişler. Padişah kirazları o kadar beğenmiş ki din adamlarını vergiden

0: Af tutarak her yıl saraya belli bir miktar kiraz göndermeleri emrini vermiş. Burada küçük bir parantez açalım ve lezzetli Beykoz kirazının bugün de hala ününü koruduğunu hatırlatalım. İstanbul'da uzun süre kalmayan Tournefort ve ekibi, Nisan 1701'de bir paşanın 8 kayıktan oluşan alayıyla Ortaköy'den hareket ederek Karadeniz'e açılır. Sahili takip ederek kah küreh çekip kah yelken açar. Akşamları da karaya çıkıp kamp kurarlar. Bu şekilde Amasra, Sinop, İnebolu, Gerze gibi birçok yere uğrayarak 40 gün sonra Trabzon'a varırlar. Bir liman kenti olan Trabzon'un Sarp kayalıklar arasına kurulu bir kent olduğunu anlatır buradan yazdığı mektupta. Trabzon'un kırsal kesimi güzel bitkiler açısından çok zengin. Ancak kentin güneybatısında 25 mil uzaklıktaki Büyük Sümela Manastırı'nın bulunduğu güzel dağlar bu tür araştırmalar açısından tek kelimeyle muhteşem. Alplerde bile bu kadar güzel orman yoktur. Manastırın çevresindeki dağlarda kayınlar, meşeler, gürgenler, dev boyutlu köknarlar yetişiyor. Derelerde çok lezzetli alabalıklarla dolu. Yaşamımın geri kalanını burada geçirmek isterdim. Ne yazık ki Tournefort bu topraklara bir görev için gelmiştir ve yaşamının geri kalanını geçirmek için çok sevdiği bu yerlerde kalması mümkün değildir. Gezgin grubu 3 Haziran'da Trabzon'dan hareket ederek yaklaşık 12 günde doğunun önemli ticaret merkezi olan Erzurum'a varır. Şehirde bütün Türkiye'ye, İran'a, hatta Hindistan'a taşınan kapkacak dışında büyük çapta sansar kürkü ticareti de yapılmaktadır. Erzurum aynı zamanda Hindistan'dan gelen bütün malların geçtiği ve depolandığı bir kenttir. Tournefort burada birçok bitkiden kök boyası elde edildiğini yazar. Daha sonra doğuya doğru yönelip rehber eşliğinde köylerde, çoban kulübelerinde konaklayarak Tiflis, Erivan, Ağrı ve Kars'a kadar gider ve tekrar Erzurum'a döner. Erzurum yakınlarında uğradığı bir köyde alabalık ikram edilir. Dereden çıkar çıkmaz bir tutam tuz atılmış suda pişirilen bu balıkların lezzetiyle hiçbir şeyin boy ölçüşemeyeceğini söyler. Erzurum'da bir süre dinlenen Tournefort ve ekibi bu kez batıya yönelir. Güzergahları önce Tokat, ardından Ankara olacaktır. Tournefort, gezisine ait gözlemlerini yazdığı mektuplarında Ankara ve çevresine geniş yer ayırmıştır. Angora ya da Türklerin verdiği adla Engür, doğudaki bütün diğer kentlerden daha çok hoşuna gider. Ankara ona göre gördükleri arasında Anadolu'nun en iyi kentlerinden biridir ve eski görkemli dönemlerinin izlerini taşımaktadır. Augustus Tapınağı'nı anlata anlata bitiremez. Sokaklarında gördüğü sütunlar ve eski mermerlere hayran kalır. Evler kerpiçten yapılmış olsa da duvarlarda çok güzel mermer parçaları da kullanılmıştır. Kentin nüfusunun 40 bin olduğunu, Türklerin yanı sıra 4 ya da 500 bin Ermeni ve 600 Rum yaşadığını belirtir. Ve tabii Ankara'ya yolu düşen bütün yabancı gezginler gibi Tournefort'un da en çok ilgisini çeken keçiler olur.
1: Dünyanın en güzel keçileri Ankara'nın köylerinde yetişiyor olmalı. Bu keçiler beyaz renkleri ipek kadar ince, doğal olarak kıvırcık, 8-9 parmak uzunluğundaki kıllarıyla göz kamaştırıyor. Çobanlar keçileri sık sık tarıyor ve çaylarda yıkıyor. Bu keçilerin kıllarıyla çok güzel kumaşlar, özellikle de soflar dokunur.

0: bulunuyor. İplik haline getirmeden keçinin posluğunu kentin dışına çıkartmak yasak. Çünkü kentin insanları yaşamlarını bu işten kazanıyorlar. Bu güzel keçiler Ankara'ya 4 ya da 5 günlük yoldaki yerlerde de bulunuyor. Ama daha uzaklara götürülecek olurlarsa kıl verimleri bozuluyor. Keçi kılı okkası 4 liradan 12-15 liraya kadar satılıyor. Okkası 20-25 olanlar bile var ama bunlar sadece padişah sarayı için üretilen soflarda kullanılıyor. Keçi kılı Ankara'nın zenginlik kaynağı.
1: Ankara'daki incelemelerini bitiren Turnefer ve arkadaşlarının bundan sonraki durağı 10 gün uzaklıktaki Bursa'dır. Yolda uğradıkları Ayaş ve Beypazarı'nın meyve bahçelerini çok beğenir Turnefer. Beypazarı oldukça dar bir vadide, hemen hemen eşit olarak dağıldığı 3 tepenin üstünde kurulmuştur. 2 katlı evlerinin oldukça iyi tahtalardan yapıldığını söyler. Buradaki tek sorun, sürekli yokuş inip çıkmaktır. Beypazarı çayı, birkaç değirmenin çarkını döndürdükten ve meyve bahçelerinin, bostanların bulunduğu geniş bir bölgeye bereket dağıttıktan sonra Aladağ çayına kavuşur. İstanbul'da Ankara armudu adıyla satılan armutlar burada yetişmektedir. Meyve bahçeleri dışında bütün yere kurak ve çıplaktır. Keçiler burada yalnızca ot yerler. Kıllarının güzelliğini sağlayan da belki budur. Turnefer ve arkadaşları Bursa ve Manisa'da 7 ay süren incelemelerinin ardından İzmir'e gelirler. Her fırsatta tohum, kök ve meyve toplayıp bunları Paris'e göndermek üzere saklayan Turnefer, bilimsel araştırmaları yanında Türk toplumunun yaşayışına ilişkin de gözlemlerde bulunur. Yine

adını verdikleri kuru, ağızda eriyecek kadar yumuşak pirinç, birlikte pişirildiği tavuklardan ve koyun kuyruklarından daha güzeldir ona göre. İkinci yemek olan lapa, Avrupa'da olduğu gibi içine haşlama suyu katılarak pişirilir. Pirinçle yapılan üçüncü yemek ise çorbadır. Bir çeşit pirinç ezmesi olan bu çorbayı, tornefu, eski insanların hastaları beslemek için hazırladıkları pirinç yemeğine benzetir. Türkler kimi zaman biraz kıyılmış yağ ve üstüne serpilen hiç pişmemiş pirinçle yapılan bir et yahnisini ikram ederler sofrada. Bu yemek, lokmalar halinde mevsimine göre bağ yapraklarına ya da lahana yapraklarına sarılarak ağzı kapalı bir çömlekte pişirilmektedir. Yemek vakti gelince yere yiyeceklerin sayısıyla orantılı büyüklükte yuvarlak bir örtü serilir. Temizliği sevenler bu örtüyü yalnızca yarım ayak yükseklikte tahta bir masanın üstüne yayarlar. Örtünün üzerine de içi pilav ve et tabaklarıyla dolu büyük bir tahta tepsi konur. Ardından herkes uzun saplı bir tahta kaşık alır ve çok iştah açıcı pilava kaşık sallanır. Et ve meyveler yenir. Yemeğin sonuna doğru soğuk su içilir. Son olarak da sıcak kahve ikram edilir. Nisan'da kalkan bir yelkenliyle İzmir'den ayrılan Tornefo'nun yanında gezi notlarıyla birlikte yüzlerce bitki örneği, kök ve tohum vardır. Paris'e ulaştığında onları kraliyet bahçesine ekmekle kalmaz, başka bahçelere de dağıtır. Hatta Hollanda gibi başka ülkelere de gönderir. Gezi notlarını ise bir kitap haline getirecektir. Ancak topladığı bitki örneklerinin tasnifi ve kitabını tamamlayamadan, evinden botanik bahçesine giderken bir araba kazası geçirerek yaşamını yitirir. 22 mektup şeklinde hazırlanan seyahatnamesinde ilk 10 mektuptan oluşan birinci kitap, Ege adalarının hemen hemen tamamını kapsar. Geriye kalan 12 mektubu kapsayan ikinci kitapsa, Türkiye ile Gürcistan ve Ermenistan'ın batı kısımlarını kapsar. İlk kez 1717'de iki cilt olarak basılmış olan bu seyahatname, bugün hala doğunun bitkilerini, şehirlerini ve insanlarını anlatan en önemli kaynaklardan biri olarak okunur. Yolculuğunda Tornefo'ya eşlik eden ressam Claude Aubrey'nin 152 resmi de seyahatnamenin değerini arttırmaktadır.

0: Turkuaz.
1: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

İstanbul'da ilk iki kahvehane Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir

0: bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültürü haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Her istasyonun ayrı bir hikayesi, her vagonun farklı bir tanıklığı olduğu düşüncesiyle hazırladığımız Rayların Belliği programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bir şehri gerçekten anlamak mümkün müdür? Eğer mümkünse nereden başlamalıdır insan? Göğe doğru yükselen çelik ve cam kulelerden mi? Milyarlarca liralık yatırımların şekillendirdiği iş merkezlerinden mi? Yoksa günün her saati ışıkları sönmeyen, kalabalığı eksilmeyen görkemli bulvarlardan mı? Çoğu zaman şehirler ziyaretçilerine ilk olarak vitrinlerini gösterir. En parlak yüzlerini, en gösterişli meydanlarını ve en çok fotoğraflanan caddelerini. Oysa şehirler de insanlar gibidir. Onları gerçekten tanımak isteyenler yüzlerine değil, hafızalarına bakar. Çünkü bir kentin ruhu çoğu zaman merkezde değil, kenarlarda saklıdır. İşte banliyöler, şehirlerin hafızasını taşıyan görünmez kılcal damarlar gibidir. Merkezden çevreye uzanan, insanları birbirine bağlayan, hatıraları taşıyan ve zamanın izlerini saklayan yaşam koridorları. Kimi zaman bir tren düdüğünde yankılanan ayrılıkların adresi, kimi zaman sabahın ilk ışıklarıyla işe yetişmeye çalışan insanların hikayesi, kimi zaman da büyük şehirlerin büyüme sancılarının sessiz tanıkları. Bugün bu yolculukta rayların yalnızca demiri ve çeliği değil, taşıdığı hatıraları, şehirlerin hafızasında bıraktığı izleri ve geleceğe uzanan hikayesini birlikte keşfedeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyenleri, bu hafta Rayların Belliği programında modern şehirlerin geçmişiyle geleceği arasında uzanan çok katmanlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Buharlı lokomotiflerin dumanıyla başlayacak bu yolculuk. Cumhuriyet'in büyüyen kentlerine uğrayacak, banliyö kültürünün şekillendirdiği mahallelerde duracak, kentsel dönüşümün değiştirdiği yaşam alanlarını sorgulayacak ve ardından yönünü geleceğe çevirerek yarının şehirlerinde rayların nasıl bir rol oynayacağını anlamaya çalışacak. Çünkü demir yolları yalnızca bir ulaşım sistemi değildir. Onlar bir ülkenin hafızasıdır. Ayrılıkların tanığıdır, kavuşmanın şahididir, göçlerin, umutların, özlemlerin ve değişimin sessiz kayıt defteridir. Şimdi istasyon saatleri geri sarılıyor. Peronlarda bekleyen yolcular yeniden yerlerini alıyor. Ve biz rayların belleğinde saklı kalan hikayelerin peşine düşüyoruz. Tarih boyunca şehirler kendilerine yön veren büyük ulaşım ağlarının etrafında büyüdü. Nehirler boyunca kurulan medeniyetler, limanların çevresinde gelişen ticaret kentleri ve sanayi çağının ardından demir yollarının şekillendirdiği yeni yerleşimler.

19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde dünya daha önce hiç tanımadığımız bir hızla değişmeye başlamıştı. Buharlı makineler fabrikaları çalıştırıyor, fabrikalar şehirleri büyütüyor, büyüyen şehirlerse milyonlarca insanı aynı merkezlerde toplamaya başlıyordu. Ancak bu büyümenin bir bedeli vardı. Kalabalık, gürültü, kirlilik ve giderek daralan yaşam alanları. Tam da bu noktada demir yolları yalnızca bir ulaşım ağı olmaktan çıktı. Onlar yeni bir yaşam biçiminin kurucusu haline geldi. Şehir merkezinde çalışan insanlar günün sonunda trenlere binerek daha sakin bölgelere ulaşabiliyordu. Böylece rayların geçtiği her yerde yeni mahalleler doğdu. Yeni komşuluklar oluştu, yeni hikayeler yazıldı ve bugün banyo dediğimiz kavram da işte böyle şekillendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde demiryolu yatırımları hız kazandıkça İstanbul'un çehresi de değişmeye başladı. Özellikle Rumeli ve Anadolu yakasında uzanan banyo hatları şehrin geleceğini belirleyen görünmez omurgalara dönüştü. Sirkeci'den Halkalı'ya uzanan hat, Haydarpaşa'dan Gebze'ye ilerleyen demiryolu. Bu hatlar yalnızca insan taşımadı. Bir kültür taşıdı, bir yaşam biçimi taşıdı, bir şehir hafızası taşıdı. Bugün İstanbul'un köklü semtlerinden biri olarak bildiğimiz Bakırköy, Yeşilköy, Suadiye, Bostancı, Erenköy ve Pendik gibi yerleşimler büyük ölçüde bu demiryolu ağlarının çevresinde gelişti. Ankara'da ise Cumhuriyet'in büyüyen başkentini doğudan batıya bağlayan Sincan-Kayaş hattı, kentin sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli roller üstlendi. Her istasyon yeni bir merkezdi, her durak yeni bir buluşma noktasıydı, her peron yeni hikayelerin başladığı bir sahneydi. Bugün bir tren istasyonuna baktığımızda çoğu zaman yalnızca ulaşım işlevini görüyoruz. Oysa geçmişte istasyonlar çok daha fazlasıydı. Mahalle yaşamının ritmini belirleyen sosyal merkezlerdi. Sabahın ilk ışıklarıyla canlanan, gün boyunca insanların yollarının kesiştiği, akşamları ise evlerine dönenlerin buluştuğu ortak mekanlardı. Bir tren geldiğinde yalnızca yolcular inip binmezdi. Haberler taşınırdı, duygular taşınırdı, hatıralar taşınırdı. Türk edebiyatı da demir yollarını yalnızca bir ulaşım unsuru olarak görmedi. Onları bir duyguya dönüştürdü. Sait Faik'in hikayelerinde bekleyiş vardır. Garların sessizliği vardır. İnsan kalabalıkları içinde kaybolmuş yalnız insanlar vardır. Attila İlhan'ın şiirlerinde tren düdükleri çoğu zaman ayrılığı haber verir. Yağmur altında kalan peronlar, yarım kalmış aşklar ve uzaklaşan vagonlar bir dönemin ruhunu taşır. Oğuz Atay'ın eserlerinde ise raylar, modernleşmeye çalışan bir toplumun iç çelişkilerinin sembolü haline gelmiştir. Aslında bütün bu eserlerde anlatılan yalnızca tren değildir. Anlatılan şey değişen Türkiye'dir. Yeşilçam'ın hafızasına baktığımızda da benzer bir manzarayla karşılaşırız. Birçok filmde tren yalnızca bir ulaşım aracı değildir. O kaderin taşıyıcısıdır. Taşra'dan gelen gençlerin büyük şehirle ilk karşılaşmasıdır. Gurbetten dönüşün sevincidir. Ayrılığın hüznüdür. Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerinden inen insanlar aslında yeni bir hayata adım atarlar. Kameranın tren penceresinden gösterdiği mahallelerse bir dönemin Türkiye panoramasını oluşturur. Bugün o görüntülere baktığımızda yalnızca eski filmleri izlemeyiz. Bir ülkenin toplumsal dönüşümünü de izleriz. Ve sonra şehirler büyüdü. Nüfus katlandı, yeni yollar açıldı, yeni köprüler yapıldı. Bir zamanlar şehrin dışında kalan banyolar zamanla metropollerin merkezinde kaldı. İşte tam bu noktada banyoların hikayesi yeni bir döneme girdi. Bu kez sahnede trenler değil, kentsel dönüşüm vardı. Bir şehrin dönüşümü nasıl başlar? Yeni yollarla mı? Yeni köprülerle mi? Yoksa gökyüzüne doğru yükselen yeni binalarla mı?
Modern kentlerin tarihine baktığımızda değişimin çoğu zaman fiziksel müdahalelerle başladığını görüyoruz. Ancak şehirler yalnızca beton, asfalt ve çelikten oluşan yapılar değildir. Onlar aynı zamanda yaşayan organizmalardır. Hatıralar, umutlar ve tıpkı insanlar gibi zamanın izlerini taşırlar. Bugün dünyanın dört bir yanında kentler yeniden şekilleniyor. Yeni yaşam alanları kuruluyor. Eski yapılar yıkılıyor, yeni yapılar yükseliyor. Fakat burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Bir şehri yenilerken onun ruhunu koruyabiliyor muyuz? Türkiye için bu soru ayrı bir önem taşıyor. Çünkü deprem gerçeği bize şehirlerin güvenli hale getirilmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor. Ancak şehirleri dönüştürmekle şehirleri silmek arasında da ince bir çizgi bulunuyor. Kent sosyologları bir mekanın yalnızca binalardan oluşmadığını söyler. Bir sokağı anlamlı kılan şey o sokakta yaşanan hayattır. Çocukluk anılarıdır, komşuluk ilişkileridir, paylaşılan sevinçler ve ortak acılardır. İşte eski banliyö mahalleleri tam da bu nedenle güçlü sosyal bağlara sahipti. İnsanlar birbirlerini tanırdı, birbirlerine güvenirlerdi. Mahalle yalnızca evlerden değil, birbirine bağlı hayatlardan oluşurdu. Bugün yükselen modern konut projeleri daha güvenli ve daha konforlu yaşam alanları sunuyor. Ancak kent araştırmacıları başka bir soruya dikkat çekiyor. İnsanlar birbirine fiziksel olarak yaklaşırken sosyal olarak uzaklaşıyor olabilirler mi? Modern şehircilik artık yalnızca bina üretmenin yeterli olmadığını fark etmiş durumda. Asıl mesele yaşanabilir kentler kurabilmek, insan ilişkilerini koruyabilmek ve şehir hafızasını geleceğe taşıyabilmek. Bu nedenle dünyanın birçok kentinde eski istasyonlar kültür merkezlerine dönüştürülüyor. Tarihi yapılar yeniden işlevlendiriliyor. Kullanılmayan ray hatları yürüyüş ve bisiklet yolları olarak değerlendiriliyor. Çünkü artık biliyoruz ki bir kentin geleceği geçmişini koruyabildiği ölçüde güçlüdür. Peki yarının şehirleri nasıl olacak? İnsanlık yeniden raylara dönecek mi? Belki de bugün tam olarak da dönüşümün eşiğindeyiz. Çünkü geleceğin şehirlerini yalnızca mimarlar değil, iklim bilimciler, mühendisler, sosyologlar ve teknoloji uzmanları da şekillendiriyor. Dünyanın nüfusu giderek daha fazla şehirlerde yaşamaya devam ediyor. Bu durum beraberinde yeni sorunlar getiriyor. Trafik, enerji ihtiyacı, çevresel baskılar ve giderek yalnızlaşan kent yaşamı. İşte geleceğin banliyöleri bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor. Bugün şehir plancılarının üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri 15 dakikalık şehir yaklaşımı. Amaç insanların günlük ihtiyaçlarına evlerinden kısa bir yürüyüş ya da bisiklet yolculuğuyla ulaşabilmeleri. Böylece şehirler insanlar için yeniden yaşanabilir hale geliyor. Yeni nesil banliyöler artık yalnızca uyumak için dönülen yerler değil, kendi ekonomik ve sosyal yaşamını üreten mahalleler olarak tasarlanıyor. Temiz enerji kullanan, yeşil alanlarla desteklenen, teknolojiyi insan yaşamını kolaylaştırmak için kullanan yerleşimler. Ve bu dönüşümün merkezinde yine demir yolları bulunuyor. Gelecekte istasyonlar yalnızca trenlerin durduğu noktalar olmayacak. Elektrikli araçların şarj edildiği, farklı ulaşım türlerinin bir araya geldiği, dijital altyapıyla desteklenen yeni nesil ulaşım merkezleri haline gelecek. Sevgili dinleyiciler, demir yollarındaki bu dönüşüm, aslında sadece çelik rayların döşenmesinden ibaret değil. Bu, Anadolu'nun geniş bozkırlarında uzanan hatlar boyunca mesafelerin kısaldığı ve şehirlerin birbirine daha da yaklaştığı bir yolculuk hikayesi. Eskişehir'de müzede sessizce duran o buharlı lokomotif, bir zamanlar dumanı ve is kokusuyla demiryolu tarihinin ilk sayfalarını o yazmıştı. Bugünse o hayal, yüksek hızlı trenlerin aerodinamik hatlarında geleceğe doğru uzanan yeni bir vizyonla devam ediyor.
bizler artık sadece trenlere binmiyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet'in demir ağlar idealinin dijital çağın modern ulaşım ağlarına dönüşen büyük hikayesine de tanıklık ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tarih sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor bir bakalım birlikte. Eski tren istasyonları yalnızca yolcu indirip bindirmekte kalmazdı. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri taşırdı. İstasyon şefi kasabanın en saygın kültür elçisi olarak topluma bilgi ve yenilik ulaştırırdı. Bugünün garları belki daha modern ve lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi artık dijital ağlara, kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine devredildi. Tarih bize bir başka gerçeği de hatırlatıyor. Bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipse Türkiye, bu 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda TÜROMSAŞ'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesinde oldu. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaşmasını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık tık sesinden ve buharın o yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise YHT yanınızdan bir hayalet gibi gelip geçiyor ve sadece rüzgarı yarıyor. Ses değişti, hız değişti ama perondaki kavuşma heyecanı 1000 yıldır aynı kaldı. Eski Türkiye'de sosyal hayatın kalbi garlardı. Şehirlerin en şık restoranları, temiz parkları hep gar çevresinde toplanırdı. Trenin varış saati şehrin saatiydi. İnsanlar sadece yolculuk için değil, o modern atmosferi solumak, gar gazinosunda müzik dinlemek için oraya giderdi. Raylar, bozkırın ortasına şehirli bir nezaket getirmişti. Binalar da tarihin sessiz tanıklarıdır. Ankara Garı'nın art deko çizgileri, Sivas ve Kayseri garlarının Selçuklu motifleriyle bezenmiş taş işçiliği. Bu yapılar Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her gar binası şehrin en modern, en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da en büyük mücadele yabancı şirketlerin elindeki imtiyazlı hatları geri almaktı. Bir karış fazla şimendifer parolasıyla hareket eden yönetim, dış borç yükü altındayken bile bu rayları millileştirmeyi bir bağımsızlık onuru saydı. Nuri Demirağ'ın cebinden harcadığı servetle ördüğü demiryolu ağları ekonomik özgürlüğün çelikten zırhıydı. Adana'nın sıcak güneşinden Kars'ın karına, Varda Viyadüğü'nün taşlarından yüksek hızlı trenin çelik gövdesine kadar her durakta aslında kendimizi, kendi değişimimizi aradık. Evet, rüzgarın sesi değişti. Belki ahşap bankların samimiyeti artık sadece bir müze hatırası olarak kaldı ama bugün o rayların üzerinde sadece vagonlar değil, umutlarımız da aynı hızla yol alıyor. İstasyonlar hala şehrin kalbi olmaya devam edecek. Bazen taş bir duvarın sıcaklığında, bazen cam ve çeliğin modern parıltısında ama o ruh her zaman sevdiklerine kavuşmak için peronda bekleyen yolcunun gözlerinde yaşayacak. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bugün rayların izinde yalnızca banyoları değil, şehirlerin hafızasını, değişen yaşam biçimlerini ve geleceğe uzanan dönüşüm hikayesini de anlamaya çalıştık. Geçmişin istasyonlarında durduk. Bir zamanlar tren düdükleriyle şekillenen mahalleleri hatırladık. Demir yollarının şehirlerin büyümesindeki rolüne tanıklık ettik. Kentsel dönüşümün ortaya çıkardığı sorunları birlikte düşündük. Ve ardından yönümüzü geleceğe çevirerek yarının şehirlerinde rayların nasıl bir yer tutacağını anlamaya çalıştık. Ve gördük ki şehirler sürekli değişiyor. Yeni yollar yapılıyor, yeni yapılar yükseliyor, yeni teknolojiler hayatımıza giriyor. Ve insanın bazı ihtiyaçları hiç değişmiyor. Ait olmak, hatırlanmak, komşuluk kurmak, güven duymak ve kendini bir yere bağlı hissetmek. Belki de bu yüzden demiryolları 200 yıldır yalnız ulaşımın değil,
hafızanın da taşıyıcısı olmayı sürdürüyor. Çünkü raylar sadece şehirleri birbirine bağlamıyor, insanları geçmişine, hatıralarına ve ortak hikayelerine de bağlıyor. Bir istasyon bazen bir vedanın adresi oluyor, bazen bir kavuşmanın, bazen de yeni başlangıçların ve her tren geçtiği topraklarda görünmez.

0: beyaz izler bırakıyor. İşte bu nedenle rayların hikayesi aslında insanın hikayesidir. Şehirlerin hikayesidir. Bir ülkenin dönüşümünün hikayesidir. Rayların Belleği programımızın bugünlük sonuna geldik. Geçmişin istasyonlarından geleceğin şehirlerine uzanan bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların o huzurlu ritmi eşliğinde sizi uğurluyoruz. Kulaklarınız rayların belleğinde kalsın. Bir sonraki programda rayların izinde saklı başka hikayelerde buluşmak dileğiyle. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalın. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Tom Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu'nda konuştu. Dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirten Bakan Şimşek, "Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir," dedi. Şimşek, birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Doğru politika adımlarını attığımız sürece, jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek bir unsur olarak değerlendirmiyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Renault Boreal banttan inme töreninde konuştu. Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirten Bakan Kacır, "Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır," dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistikte tarihi bir dönem başlıyor. Avrupa ve Körfez bölgesini birbirine bağlayacak kesintisiz ticaret köprüsü kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Avrupa'ya uzanan lojistik gücümüzle Körfez'in yükselen potansiyeli aynı hedefte buluşuyor," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO zirvesi öncesinde gündeme gelen F-35 tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parlamenter diplomasi kapsamında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri temaslarında Türkiye'nin tezlerini anlatacaklarını söyledi Akar. Karadeniz'de balıkçı gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili sürecin takip edildiğini de belirtti. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi için üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev yapacak. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral 3. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tarihi dönemeçten geçildiğini belirtti. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemlidir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere pazarlıkları sürerken sahada da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Tahran yönetiminin boğazdan geçen gemilere hedef aldığı doğrulandı. Boğazda trafik akışının sürdüğü ve İran'a ait iki

drone'un düşürüldüğü ifade edildi. Ve spor, futbol çöleni TRT ekranlarında yaşanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Huyon Yu-Oh attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Mehmet Ayçiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türk dünyasının ünlü sanatçılarından Azerbaycan devlet sanatçısı ve siyasetçisi Zeynep Hanlarova'nın sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Şimdi Zeynep Hanlarova'nın o güzel sesinden güzel bir şarkı dinleyelim hep birlikte.

0: Efendim, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'linden, Tartel'inden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Azerbaycan devlet sanatçısı ve siyasetçisi Zeynep Hanlarova'yı konuşacağız. Kıymetli Abdullah Hocam'la. Az önce
1: Evet.
0: de Zeynep Hanlarova'dan Arzu Kızım eserini dinledik. Ne kadar güzel seslendirmiş değil mi Abdullah Hocam?
1: Evet, çok güzel seslendirmiş.
0: Çok
1: Evet.
0: güzel, kadife gibi bir ses tonu var.
1: Evet. Zeynep Hanım bizim Azerbaycan'ın müzik tarihimizin en büyük ve en etkili kadın sanatçılarından biridir.
0: Evet. Abdullah Hocam, Azerbaycan dünyanın hayranlık duyduğu pek çok başarılı sanatçıya sahip.
1: Evet.
0: Bunlardan biri de ülkemizde de çok sevilen ve yakından tanınan biraz önce bahsettiğimiz Zeynep Hanlarova. Azerbaycan'ın gurur kaynağı, kültür elçisi, yaşayan efsane böyle nitelendiriliyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Billur sesli değerli sanatçı Zeynep Hanlarova hakkında bize neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle ben Türkiye'den Azerbaycan'a, Türkistan'dan Balkanlara kadar bütün gönül dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı göndermek istiyorum.
0: Sağolunuz.
1: Zeynep Hanlarova, demin de bahsettim size, Azerbaycan müzik tarihinin en büyük ve en etkili kadın sanatçılarından biridir. Hem muğam, hem halk müziği, hem bestelenmiş eserler, hem de sahne kültürü bakımından çok büyük bir ekol olmuştur Azerbaycan'da. Zeynep Hanım 28 Aralık doğumludur. Yani Aralık deyince 28 Aralık 1936'da doğmuş. Yani 2 günde kalsa da 37 olacaktı aslında. Biz ona 1937 diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bir yaş şey farkıyla. Doğum yeri Bakü'dü, Azerbaycanlı. Eğitimini önce pedagoji eğitim aldı. Daha sonra Asef Seyidanlı adına musiki mektebinde okudu. Orada çok değerli hocaları vardı. Onlardan Seyit Şüniski'den öncelikle ders aldı. Ve onun kantetmeşliği de, Seyit Şüniski'nin kantetmeşliği de benim hocam Kamil Ahmetov'du. Ki Kamil Ahmetov'dan biz dersleri geçerken sürekli bahsederdi. Zeynep Hanım'dan da bahsederdi ve evinde de Zeynep Hanım'ın beraber Seyit Şüniski ile birlikte üçünün resmi vardı.
0: Evet.
1: Evet,
0: O
1: bu
0: size
1: da bir...
0: bahsedildiği zamanlarda içinizden geçirdiniz mi? Acaba bir gün kendisiyle çalışma imkanı bulabilir miyim diye?
1: Evet, onlar er yetişmez bir büyük sanatçılarımızdı bizim. O zaman biz çok
0: Evet.
1: genç, yeni başlamıştık sanata.
0: Hı.
1: Ama dediğiniz gibi orada izledikten sonra yani Allah'a şükür ki yakından da tanışma fırsatımız oldu. Birlikte de
0: Hı.
1: aynı sahneleri paylaştık. Yani bizim orkestra ayrı program yapıyordu. Zeynep Hanım'ın da kendine bir orkestrası vardı. Ki onu orkestranda kantetmeyi benim çok değerli dostum, güzel sanatçımız. Şimdi ona da söz vereceğiz biraz sonra. Zamık Aliyev'di ki
0: Hı
1: ilk
0: hı.
1: orkestrayı beraber yaptılar
0: Evet.
1: ve Azerbaycan'da çok güzel bir orkestraydı. Bizim de İstanbul sahibinden bir orkestramız vardı. Çok devlet konserlerinde beraber karşılaşırdık. Bir yere geliyorduk. Aynı sahneyi şöyle paylaşmıştık yani o
0: Evet.
1: anlamda.
0: Evet.
1: Yani
0: Aslında
1: yakından da
0: pek çok
1: tanıyorum.
0: sanatçının
1: Evet.
0: aynı sahneyi paylaşmak isteyeceği bir sanatçı Zeynep Hanlarova.
1: Evet. Çok samimi bir insandı. Yani gönülden nece diyeyim size, herkese, halkla, milletle, sanatçılarla ama kendisi zirvede olan bir
0: Evet.
1: sanatçımızdı. Ben onun hayat yoldaşını da tanıyordum. Allah rahmet eylesin Selim Bey'i. Çok değerli bir iş adamıydı. Türkiye'de geldiğinde Gülhane Hastanesi'nde tedavi edildi. Oraya getirmişler, Zeynep
0: Evet.
1: Hanım getirmişti. O zaman da
0: Biraz önce
1: görüşmüştüm.
0: ifade ettiğiniz çok
1: Evet.
0: önemli. Zeynep Hanım'ın halkın içinde olduğunu, halkla iç içe olduğunu ifade
1: Evet,
0: ettiniz.
1: evet.
0: Zaten büyük sanatçılar halkın içinde olmalı. Yani halkın
1: Doğrudur.
0: sorunlarını iyi bilen, halktan kopuk olmayan sanatçılar zaten büyük sanatçı olabilirler.
1: Aynen. Zeynep Hanım da aynı söylediğiniz bu büyük sanatçılarımızdan biridir. Demin bahsettim hocaları Seyit Şüniski olmuş, Kamşı Şüniski olmuş. Zeynep Hanlarova ilk döneminde özellikle muğam destgahlarına dikkat çekmiştir. O muğamları çok güzel söylüyor.
0: Hı.
1: Mesela Çağrıgah'tı, Şahnaz'dı, Katar'dı, Segah, Bayat, Şiraz. Bütün bu muğamlarımızın birçokunu Zeynep Hanım okumuştu. Onun ifasında Kızıl Font'ta vardır.
0: Evet. Zeynep Hanlarova'nın ilk plağı da 1968'de çıkmış.
1: Evet, doğrudur.
0: Şimdi pek çok eseri var.
1: Evet.
0: Biraz önce dinledik işte Arzu Kızım'ı. Bundan başka Ceylan var, Sene Kurban var, Alay gözlüm var, indim pınar başına, birbirinden kıymetli eserler.
1: Evet, alay gözlüm, evet, bu eserleri çok güzel okumuş.
0: Evet.
1: Yani saymakla bitmez Zeynep Hanım'ın repertuarı, o kadar geniş ki onlar saymakla bitmiyor.
0: İsterseniz evet. Sohbetimize bir ara verelim,
1: evet,
0: sizden bir eser dinleyelim.
1: Tamam, memnuniyetle. Biz bir enstrümantal eser çalalım.
0: Evet. Şimdi.

0: Harikasınız, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Var olunuz.
1: Biraz canlı yayında akort da gidebilir, şey de
0: tabii,
1: olabilir.
0: Tabii, canlı yayın kazaları yaşanabiliyor.
1: Kazaları yaşadık evet. Şimdi biraz.
0: Sevgili dinleyicilerimizin evet, affına sığınıyoruz. Evet, gönüllerine affanım. Sığınıyoruz. Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden

Örnekler sunduğumuz Türkiye'nden Tartel'inden dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programımızın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te yine aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Efendim, kıymetli sanatçımız Abdullah Alper Kurban.

0: Abdullah hocam, kendisiyle bir hatıranız var mı?
1: Zeynep Hanım'la olmaz mı? Var, evet.
0: Anlatır mısınız bize?
1: Evet, anlatayım size. Şöyle bir hatıra ben size söyleyeyim. Azerbaycan'da o zaman biz Zeynep Hanım'la beraber, bizim orkestra ve Zeynep Hanım'la orkestrası beraber çok devlet konserlerine, protokol konserlerine
0: Evet.
1: katılıyorduk. Şeylerimiz oldu. Bakü'de bugün Heydar Aliyev Sarayı dediğimiz büyük bir konser salonu vardı. Çok büyük devlet konserleri veriliyordu orada. O zamanlar elbette o zamanlar ismi Lenin Sarayı diye geçiyordu Sovyet zamanında. Bu konserlerde Azerbaycan'ın bütün kültürü gösterilirdi. Opera sanatçıları çıkardı. Bale olurdu. Senfoni orkestraları olurdu. Halk dansları olurdu. Yani Azerbaycan'ın sanatını dünyaya gösteren gecelerden biri olurdu bu konserlerimiz.
0: Evet.
1: Bir de protokol varken bütün o kültür sanat faaliyetlerini göstermek istiyorduk. Yani Azerbaycan gösteriyordu bunları. Ve tabii ki protokolda da çok güçlü insanlar vardı. O zaman Brejnev vardı. Leonid İliç Brejnev, sonra Heydar Aliyev ki Azerbaycan'a 3 kere geldi o zaman Brejnev. Ve bu konserlerde o geldiğinde de böyle devlet konserleri tertip edilirdi. Bu konserlerin birinde yine biz beraberdik. Brejnev biraz rahatsızdı o zaman. Ve haber gönderdiler ki biraz konseri kısabilir miyiz? Herkes programdan kıstılar konser esnasında. Önceden şey değildi. Ondan sonra biz sahneye çıktık. İslam Zaif 2 ya 3 eser okuyacaktı bizim orkestrayla. Biz çıktık, bir parça okuduk, bir eser okuduk. Gittik. Ondan sonra Zeynep Hanım çıktı sahneye. Ona da söylemiştiler bir eser okunsun. Ve o eseri okudu, ilk parçasını okudu. Ondan sonra da orkestrasına döndü. Yani 5 dakika okudu. Bir güzel onun bir böyle şeyi vardı sahnede hareketleri vardı.
0: Evet.
1: Orkestra döndü dedi bir terekeme çalar mısınız dedi böyle. Bunlar başladılar bir terekeme çalmaya bir oyun havası. Zeynep Hanım bir o büyük bir sahnede orası geniş bir sahne. Bir o başa gidiyor sahnede yürüyerek ama biraz zarafetle, oyunla, dansla gidiyor. Bir bu başa gelir, bir 7-8 dakika

0: öyle söyleyeyim size. Biz de arkadan bakıyoruz. O hasta olan Brejnev alkışlıyor. Neredeyse ayağa kalkıp alkışlayacak. Evet. Haydar Aliyev alkışlıyorlar. Ve konser bitti. Salonun müdürü geldi, dedi ben size söyledim bir parça okuyun, bir eser okuyun diye. Zeynep Hanım dedi tamam da ben bir tane okudum da oynamaya konuşmamıştık ki dedi. Evet. Biz oynamayı sizden konuşmamıştık. Ben oynamışım, okumamışım bir şey sahnede.
1: Evet.
0: Ve inanırım size her zaman Haydar Aliyev Allah rahmet eylesin. Konserlerden sonra biz çok protokol konserinde olmuştuk. Sahneye çıkardı. Sahnenin arkasına geliyor perde kapanandan sonra bütün sanatçılarla. Mesela 100 kişi varsa diyeyim size biraz abartı olur. Tek tek belki herkese selamlaşıyordu böyle gruplarla, grup başkanları. Ve Brejnev'le beraber o gün sahneye çıktılar biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Hasta Brejnev sahneye çıktı. Ve Zeynep Hanım'ı özellikle tebrik etti ve müdür bey de gayet keyifliydi, seviniyordu. Şüphesiz böyle bir şey oldu. Evet,
1: İşte o sözler, o müzikler var. İnsanın ruhuna nasıl iyi geliyorsa evet. Hasta bir bedeni bile ayağa kaldırabiliyor.
0: Aynen, aynen.
1: Abdullah Hocam konserlerinde hiçbir zaman playback yapmamış. Hep canlı söylemiş. Yeni sanatçılara da bunu tavsiye ediyor Zeynep Hanım.
0: Evet, evet. Evet. Zeynep Hanım sahneye çıkanda, şimdi biraz sonra biz Zamik Bey'in konuşmasını da dinleyeceğiz. Hı hı. Ben kendisinden rica ettim değerli dostum, kardeşim. Azerbaycanımızın halk artisti, profesör, İncesenet Üniversitesi'nin, Kültür ve Medeniyet Üniversitesi'nin profesörüdü. Ve o Zamık Aliyev biraz anlatacak. Yani gerçekten saatlerce sahnede olurdu. 3 saat. Evet. 3 saat konserleri olurdu. Eğer bilmiyorum şimdi yayınlayabilir miyiz Zamik Bey'in sesini, yoksa daha sonra mı programda, ben şaşırdım.
1: İsterseniz evet. Bir müzik dinleyelim, müzikten sonra yayınlayalım.
0: Olur.
1: Tamam. Abdullah Hocam, Zeynep Hanım işte yıllar önce bir röportaj veriyor. Orada da çok önemli bir cümlesi var. Dinleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Hiçbir zaman kültürünüzü, geleneğinizi ve aslınızı unutmayın diyor. Nerede olursanız olun, kendi dilinizi öğrenin. Büyüklerinizin sizin için yaptığı fedakarlıkları unutmayın diye ekliyor.
0: Zeynep Hanım'a...
1: Özümüz bu bizim.
0: Evet, sizin sözünüze kuvvet olsun söyleyeyim. Zeynep Hanım'a yalnız bir halk sanatçısı değil, Azerbaycan kadınının sahnedeki vakarını, zarafetini ve milli musikimizin ruhunu temsil eden büyük bir mekteptir.
1: Evet.
0: Yani o sahnedeki duruşuyla, konuşmasıyla gerçekten bir okuldu, mektepti. Ondan sonra gelen sanatçılar hepsi Zeynep Hanlarova taklit ederek, yani ondan öğreniyorlar.
1: Bantımız hazırmış. İsterseniz şimdi bantımızı dinleyelim.
0: Memnuniyetle.

Bilmem harda kaldı o nazlı durnam. O hoş sevdasına kurban oldum. Ayrılık oduna könlüm dayanmaz. Eşk oduna yanan bir daha yanmaz.

hicranı kalbimi. Hicranı kalbimi yandırar yahar. Gözlerim yollara bakar, ey bakar. Müşfik seni yanar.

0: pişman. Harikasınız. Evet. Var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, senin ayrıca sesine sağlık. Ne kadar güzel söyledin.
1: Evet.
0: Sana Kurban eseri Türkiye'de Mavi Boncuk şarkısına uyarlandı diye hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Onda
1: evet.
0: Bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi Boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
1: Benim gönlüm ondadır.
0: Evet. O da çok güzel.
1: Evet, şu, bu da Erik Bey.

0: Beethoven bestelediği müziğini Erich Bertal'a bestelediği
1: Evet.
0: sözleri de Mikhail
1: Çok güzel.
0: Mişvin'di. Şimdi şunu da söyleyelim buradan. Şimdi bizim programda bu yoktu repertuarımızda.
1: Hı.
0: Demin arada biraz konuştuk. Müşfik'i anons etmek için bu eseri çaldık biz. Şimdi bizim solistimiz Müşfik
1: Evet.
0: adını bu eserden almış. Zeynep Kanlarova bu eseri televizyonlarda söylemiş, okumuş.
2: Ben
0: Ondan
2: doğduğum yıllar
0: sonra
2: evet çok meşhurdu hocam. 90 yıllısı daha
0: buyurun.
2: iyi bilirsiniz.
0: Buyurun siz
2: Annem
0: buyurun.
2: çok seviyordu bu şarkıyı. Annem de müzisyen olduğu için demiş ki ben oğlumu sen hatta babamla kavga etmişler bu konuyla alakalı. Babam şey dedesinin ismini koyacakmış bana. Ondan sonra işte annem demiş ki ben oğluma Müşfik'in ismini koyacağım. Hakikaten Müşfik ismini koymuş. Çok şükür ki öyle
1: Evet.
2: yapmış.
1: Ama güzel bir ismin var.
2: Güzel bir isim evet.
1: Evet.
2: Bence de güzel bir isim.
0: Evet. Teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Sağ
1: çok
0: olun.
1: sağ olasın. Abdullah hocam, Zeynep
0: Evet.
1: Hanlarova yalnız icracı değil, aynı zamanda bir kültür elçisi. Ondan fazla dilde okuduğu şarkılarla
0: Evet.
1: abideleşmiş. Azerbaycanlı kadın sanatçılar arasında Çahargah Muğamı'nı seslendiren ilk sanatçı. Belki
0: Evet.
1: dinleyicilerimiz Çahargah Muğamı nedir diye düşünebilirler. Azerbaycan geleneksel müziğinin temelini oluşturan 7 ana makamdan biri.
0: Evet.
1: Kelime anlamı
0: Evet.
1: Farsça dördüncü yer veya dördüncü makam demek. Çahargah Muğamı 2003 yılında UNESCO insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirası listesine kabul edilen Muğam sanatı içinde en karakteristik olanlarından biri. Bunu da ifade edelim.
0: Evet.
1: Evet kıymetli
0: İlk
1: hocam.
0: Zeynep Hanlar okudu Çargah Destanı. Onunla
1: Evet.
0: meşhur oldu, tanındı. Evet, doğru söylüyorsun.
1: Sizin
0: Buyurun.
1: eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok, güzel anlattınız. Zeynep Hanlarova'nın muğamlarımızın birçoğunu okumuş. En başta Çağrıgah'la meşhur oldu. O zaman İslam Rızaev'le beraber birlikte çıkmıştılar. İslam Eğitim'de Seyit Şinski'nin talebesi olmuş.
1: Evet.
0: Yani Zeynep Hanım'la birlikte Çağrıgah muğamını erkeklerde İslam Eğitim okudu. Kadınlarda da Zeynep Hanım'dan dinledik biz o zamanlar.
1: Evet. Zaman hızla akıp geçiyor. İsterseniz şimdi tar sanatçısı Zamik Aliyev'in Zeynep Hanlarova hakkındaki konuşmasını dinleyelim birlikte.
0: Evet.
3: Salam kardeşim. Sami Geliyev'di. Azerbaycan Medeniyet İncesenət Üniversitesi'nin profesörü, Respublikanın halk artisti, Prezidentin ferdi təqaüdçüsü, bir çox mahnıların müəllifi Tarzən Zamiq Əliyev. Hal-hazırda da Medeniyet İncesenət Üniversitesi'nde çalışıran profesör kimi tələbələrə dəstək oluruq, onların inkişafına. Ümid edirəm ki, gələcəkdə sevinərək gözəl tələbələr yetişdirəcək inşallah. Eseri xalq artısı Zeynəb Xanlarova. Bəli. Elə deyərdim ki, gənc yaşlarımdan həmin bu kollektivin yaradıcısı ilk olaraq konsermeyster kimi, daha sonralar isə musiqi rəhbəri kimi çalışdım. Və biz əlbəttə ki, Zeynəb xanımla dünyanın 50'ye kadar ya belki de çok ülkesinde gastrol seferinde olmuşuq. Ben bu ülkeleri saysam elbette ki çok vaxt apararam sizlerden. Onu diyorum ki Amerika'da, Kanada'da, İsrail'de, Arap ülkelerinde, Yemen'de, Türkiye, Danimarka, İspanya, bir bir yadıma düşür. Yani bunları hamısını saya bilmirəm. Mən yəqin ki, siz özünüz düşünürsünüz. Mən onu deyə bilərəm ki, Zeynep Xanlarova dünya şöhrətli və ustad bir ifaçı xanəndə kimi böyük şöhrət kazanıb. Mən onunla demək olar ki, bu ölkələri qarış-qarış gəzmişik. Xalq musiqimizi, muğamlarımızı təbrik eləmişik. Onun hər çıxışı tamaşası alqışları ilə kəsilməyib. Yəni, inandırım sizə ki, bəlkə də dəqiqələrlə alqışlar olub və biz sona qədər proqramı qutarmışıq. Yenidən tamaşaçılar ayaq üstə alqışlayaraq təzədən səhnəyə dəvət ediblər. Elbette ki böyle bir

0: Sanatlar Üniversitesi'nde profesördü. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin halk artistiydi. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın özel bursunun sahibiydi. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın özel bursunu alıyor.
1: Evet.
0: Zamık Bey emekli olduk. Daha emekli olmadı, çalışıyor. Birçok eserin de bestecisiydi. O besteleri de var. Değerli tarzenimizdir. Ben buradan Zamık kardeşimi selamlıyorum.
1: Sanırım
0: ona can
1: şu anda bizi dinliyor.
0: Hazırlıyorum. Bizi de dinliyor ve inşallah bizim bu band verilişimizi de Zeynep Hanım'a da herhalde inşallah ki dinletecektir. Belki de Zeynep Hanım da dinliyordur, onu bilmiyorum tam.
1: Evet.
0: Evet. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum Azerbaycan'a buradan.
1: Evet, sağ olunuz, var olunuz. Hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim mi?
0: Olur, olur dinleyelim.
1: Çünkü zaman çok acımasız.
0: Evet, çok çabuk geçiyor.
1: Çok çabuk geçiyor.

0: Var olunuz, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkiye'linden, Tarteli'nden programının sonuna geldik böylece. Bugün kıymetli sanatçılarımızdan çok güzel eserler dinledik ve Abdullah Hocam'la Zeynep Handarova'yı konuştuk. Efsane sanatçı Zeynep Handarova dünyanın dört bir yanında 30'dan fazla konser vermiş. Azerbaycan musikisini tanıtmıştır. Türkiye'de de farklı icraları vardır kendisinin. 50 yılı aşkın sanat hayatında birçok ödül alan devlet sanatçısı Zeynep Handarova'ya sağlıklı, huzurlu, güzel, uzun bir ömür diliyoruz. Abdullah
1: Evet.
0: Hocam, neler eklemek istersiniz son olarak?
1: Ben de sizin bu dualara katılıyorum. Zeynep Hanım 1970 senesinde yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından yılın sanatçısı ödülünü almıştır ve Özbekistan fahri vatandaşıdır. Azerbaycan'ın milli opera sanatçısıdır. Ben de buradan Zeynep Hanım'a sağlıklı, mutlu, uzun ömürler arzulayacağım. İnşallah ki hemşe sahnede olur, sahnelerde sanatını icra eder.
0: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ayçiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan kıymetli sanatçılarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garbon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev'e bir kez daha teşekkür ederiz. Var olsunlar, müzikleriyle her daim bizimle olsunlar. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Türk elinden, Tart elinden.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi

sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim.

0: İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.tr

rt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini bize aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Spor yorumcusu Lütfü Özel stüdyomuzda konuğumuz olacak.

0: adete açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız dedi. CHP'de iki belediye başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'de Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 128 milyar dolar iddiasına son noktayı koydu. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 128 milyar dolar iddialarının hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi dedi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yetkisizlik kararı verildi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. NATO zirvesi için başkentte üst düzey güvenlik tedbirleri uygulanacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. İran basını Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhüt verilmedi açıklamasını yaptı. İran basını, İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını yazdı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 14 maddelik mutabakat taslağı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devredilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmayacak. Trump, İran'ın sızdırdığı şartların kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak kendilerini toparlasalar iyi olur hem de hemen yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nihai aşamasına geldiği belirtilen anlaşmaya ilişkin maddelerin sızdırılması konusunda Tahran'ı suçladı. İran basını pazar günü Cenevre'de anlaşmanın imzalanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor haberini yaptı. İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşın sonlandırılması ve müzakerelerin başlaması amacıyla pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Son haberimizde Hamas'ın açıklamaları var. Hamas, İsrail Gazze'de sarı hattı batıya kaydırarak ateşkesi sabote etmeyi amaçlıyor, dedi. İsrail ordusunun Gazze şeridinde sarı hat olarak bilinen ayrım çizgisini batıya doğru kaydırarak Filistin toprakları üzerindeki kontrol alanını genişletip ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik müzakereleri sabote etmeyi amaçladığı belirtildi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İç siyasetin gündemi çok hareketli. Bu haftayı iç siyaseti de yakından takip ederek geçirdik ve haftayı bitiriyoruz yavaş yavaş. Bugün de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhalefetle ilgili açıklamaları var ve CHP ile ilgili yargı kararları da var. Aslında Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde başlayan bir süreç mahkemenin mutlak butlan kararı vermesiyle birlikte CHP Kongresi'ne başlayan bir süreç ve oluşan bir çift başlılık görüntüsü var. Nasıl değerlendirirsiniz son durumu?
1: Evet, Türkiye'de hakikaten iç siyaset çok hareketli. Özellikle CHP cephesinde giderek derinleşen, görünür hale gelen CHP'de bir iki başlılık var. Biz bile konuşurken hangi CHP haber yazarken ya da kim açıklama yaptı diye baktığımızda hangi CHP, genel merkez mi, Özgür Özel cephesi mi, böyle bir ayrım ma gidiyoruz, bir bakıyoruz hangisi yaptı diye, ne söyledi diye. Baştan beri bir siyasi liderlik ve hukuk savaşı yaşanıyor diyebiliriz Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Tabii taktikler çok fazla daha gün yüzüne çıktı. Satranç oyununa da benzetebiliriz. Bir adım atılıyor genel merkezden, karşılığında Özgür Özel cephesinden bir adım atılıyor. Geçen hafta, bu hafta daha doğrusu Salı günü bu grup toplantısına çok odaklanmıştık biz. Hatta fiziki temasların, hani gerilimlerin yaşanacağı bir grup toplantısına neredeyse hazırdık. Ama perde arkasında işte götürülen arka kapı diplomasisi, görüşmeler, Mansur Yavaş'ın attığı tweetler, hafta boyunca siz de takip
0: Tabii.
1: etmişsinizdir. O aşamaya gelmedi neyse ki. Bu görüntü daha da bu ayrılığı derinleştiğinin görüntüsü olacaktı. Öyle hafızalara kazınacaktı. Bu onun arkasında işte parti MYK toplandı, dün parti meclisi toplandı, tekrar bugün MYK toplandı, genel merkez bu şekilde yoğun bir çalışma içerisinde. Kılıçdaroğlu Salı günü iki grup toplantısı yapıldı tabii. Orada sık sık arınmadan bahsetti. CHP'yi mutlak butlan aşamasına getirenlerden parti arınacak, hesabı sorulacak şeklinde bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun o günkü açıklamalarda böyle uzun vadeli bir vizyonda ortaya koydu. Hani ben koltuk meraklısı değilim diye dün parti meclisinin perde arkasından yansıyanlar var, ama hemen bir olağanüstü kongre toplanması, kurultay toplanması söz konusu değil. Genel merkez bunu tümüyle yargıya bağlıyor. Yargıtay'dan bir şey çıkması gerekiyor diyorlar. Tıkanmış gibi görünüyor. Onlar öyle söylüyorlar. Diğer taraftan Özgür Özel cephesinde işte delegelerden imza toplandı, 900 kadar. Haftaya bu imzaların genel merkeze sunulması bekleniyor. Parti meclisi konusunda bir atak yapılacaktı. İşte çarşamba günü bir takım ihraçla şeyler oldu, disipline sevkler oldu 9 isim üzerine. Perşembe günde parti meclisi toplanacaktı. Karşı hamle olarak 27 parti meclisi üyesi Özgür Özel cephesinde istifa ayrıldıklarını söylediler. O istifa dilekçeleri genel merkeze iletildi. Orada da genel merkez, biz bunu alamayız, yani biz yetkili değiliz, bunu mahkemeye götürün dedi. Aslında parti meclisinde üyesi sayısı da 30'un altına düşmüştü. Saf çoğunluk da yoktu. Toplanamaz deniyordu ama genel merkez toplanabileceğini söyledi. Yine yargı kararına işaret etti. Ve dün toplantı gerçekleştirildi. Dün yine iki grup başkan vekili CHP'de, bunlar görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Bugün meclis sitesinden de grup başkan vekilliklerinin düştüğü, unvanlarının kaldırıldığını gördük. Ama odalarında hala koridorda meclis CHP grubunda tabelalar, isimleri duruyor. O konuda bir seçim nasıl yapılacak? Biz bugün onu da bekliyorduk MYK'dan. İki isim belirlenecek mi diye. Bunun seçimle gelmesi gerekiyor. Seçimle gelmesi için de grup yönetiminin seçim yapması gerekiyor. O seçimi de kim yapacak? Özgür Özel yapacak. Ama genel merkez hani biraz düz mantıkla gidiyor. Hani biz yargı, hukuk biraz geri plana itilmiş gibi görünüyor. Bugün bir atama şekli

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.

üzerinde de iki grup başkan vekili atanabilir diye de bir beklenti oluşmuştu açıkçası. Şimdi pazar ya da pazartesi günü biz Özgür Özel'den bir atak bekliyoruz. Grubu toplayıp tekrar grup başkan vekillerini seçebilir. Yani aynı isimleri tekrar seçebilir. Hatta pazartesi Özgür Özel MYK'sı diyelim artık, hani resmi olmasa bile pazartesi tekrar MYK'sını toplaması bekleniyor. Ama pazartesi bırakmadan hafta sonu bir atak olabilir. Bir seçim tekrar yapılabilir. Bu hafta zaten Murat Emir nöbetçi, bir boşluk oluşmuyor. Onun görevi devam ediyordu ama sonraki hafta bir boşluk oluşuyor. Oradaki gelişmeler öyle takip edilecek. Bugün tabii bu temizlenme, arınma işi nereye kadar gidecek? Dün parti meclisinin perde arkasından yansıyanlar var. Orada gidip konuşanlar var. Ortada duranlar var. Yani Özgür Özel ya da Kılıçdaroğlu değil. Kılıçdaroğlu'na eleştiri getirenler var. Bu 9 ismin disipline şey parti MYK kararıyla gönderilmesinin uygun olmadığı, hukuki olmadığı dile getiriliyor ama bu noktada eleştiriler var. Kongreye acilen kurultaya gitmesi noktasında tavsiyelerde bulunmuş, eleştirilerde bulunulmuş. Kılıçdaroğlu da ben ilelebet bu koltukta oturacak değilim, kurultaya bir şekilde gidilir dedi, demiş ve dün zaten parti sözcüsü de bir olağan kurultay sürecinin başlayacağını söyledi. Ama bu ne zaman başlayacak açıkçası biraz zamana yayılacaktır muhtemelen. Yargıtay'dan bir karar çıkar mı? Adli tatil Temmuz 20'de başlıyor. Muhtemelen o tarihe kadar bir ağır ağır işleyecektir süreç. Oradan bir karar çıkmazsa belki sonbahara işte bir takvim

0: de bir kurultay yapın şeklindeydi. Hatta o zaman bu CHP'nin iç meselesi, niye bir başka parti karışıyor şeklinde de bir itiraz olmadı açıkçası. Hakikaten parti çok bölünmüş durumda, uzlaşma, bir araya gelme, bunu da denediler. Bazı milletvekilleri, belediye başkanları görüşmeler yaptılar, özellikle Salı günkü grup toplantısında, ama çok da bir sonuç getirecek gibi görünmüyor. Bugün yine Bahçeli'nin açıklamaları vardı Türk Gün Gazetesi'nde. Önemliydi, bu memleket meselesi diyor. Bu konuyu çok önemsiyor Bahçeli. Unutulmamalıdır ki diyor, diye CHP'nin iş sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devletin ve milletin sorunudur diyor. Toplumsal huzuru bozan, siyasal istikrarı tehlikeye atan, hukuka güveni sorgulayan bu tavır sürdürülebilir değildir diyor aslında. Her iki tarafa da, yine Kılıçdaroğlu'na da Özgür Özel'e de, bir araya gelin, bu işi ayrışmadan çözün diyor. Çünkü 100 yıllık bir parti, toplumda belli bir kesimi bir araya getiren, motive eden, yani sosyolojik olarak önemli. Oradaki bir dağılma belki daha farklı grupların, farklı kanallardan Türkiye'de bir çatışmayı, ayrışmayı da getirebilir. Orada toplum çeşitli kesimleri bir araya geliyor. De bu şekilde tavsiyeleri var. Geçen yaptığı açıklamada Özgür Özel'e daha sert çıkmıştı Bahçeli. Bu sefer hani biraz daha yine Özgür Özel'e de yargı kararına uyması noktasında tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi Özgür Özel bu aşamada ne yapacak bundan sonra? Biraz Özgür Özel ve ekibine baktığımız zaman yeni parti konuşuluyor, ama mücadeleyi hani burada sürdürebilecekleri kadar sürdürmeyi deneyecekler gibi görünüyor. Ama bir yandan da işte bütün kapılar kapanıyor. Karşılıklı atışmalar, restleşmeler çok sert gidiyor. Artık burada olmayacak, olmuyoryu hani kamuoyuna, seçmene göstermeye çalışıyorlar gibi. Hatta kulislerde, mecliste bir parti daha, ne bir grup daha kurulabileceği de konuşuluyor kulislerde. 20 milletvekilleriyle işte geçip orada bir grup oluşturabilirler şeklinde farklı senaryolar var. Diğer taraftan yine yeni bir parti konuşuluyor. Tabii bunlar kolay işler değil, hem örgütlenme açısından. Diğer taraftan dün yine Özgür Özel'in açıklamaları vardı. CHP'nin oylarının %1'e kadar, hani Kılıçdaroğlu cephesi sorulmuş, böyle bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu şu anda tamamen genel merkez odaklı çalışıyor. Dışarıda bir seçmenden, delegeden, üyeden hakikaten sert tepkiler alıyor. Bir nefret objesi belki tırnak içerisinde oraya dönüşmüş durumda. Tabii bu hava dağılır belki, atacağı adımlar nereye götürür bilmiyoruz, ama milletvekilleri de şu anda hani Özgür Özel cephesi daha güçlü gibi görünüyor. Tabii dengeler her zaman değişebilir. Süreç, siyasette hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Sonbahara bir bakmışız, Kılıçdaroğlu cephesi belki bir takım kaygılar, seçim geliyor, liste, başka kaygılarla ya da CHP çatısı altında olmak isteyebilir milletvekilleri. Öyle de o tarafta bir şeyler olabilir belki, ama bu sonuçta CHP'de bir bölünmüşlük, parçalanmışlık durumu var
1: Yaz
0: ve
1: boyu da sanki devam edecek gibi
0: devam
1: görünüyor.
0: edecek gibi görünüyor. Hatta işte bu ihraççılar daha da bugün mesela yine MYK vardı. Tanju Özcan, Nezitli, Mersin'deki belediye başkanları için yine ihraç kararı çıktı. Diğer taraftan Özgür Özel ihraç edilecek mi? Ne olacak? Bu da çok konuşuluyor. Dünden yansıyan perde arkası bilgilere göre işte parti meclis üyesi ve genel başkanı niye biz ihraç edelim şeklinde de değerlendirmede bulunmuşlar. Tabii belediye başkanları, belediyeler tek tek incelemeye alınacak deniyor. Bazı belediye başkanlarının, İmamoğlu, işte bazı Uşak'tır, Antalya'dır, onların belki ihraç edilebileceği noktasında da
1: Peki.
0: yine şeyler var, tahminler, kulisler hareketli ve iş bile dokunulmazlığa geliyor. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? O noktada da Kılıçdaroğlu ekibinin gidip oy kullanacağı da söyleniyor.
1: Peki bakalım önümüzdeki hafta.

0: ve haftalarda neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Tabii dış gelişmeler de çok hareketli. İşte biraz önce gündemi aktarırken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gelişmeler ve söz düellosunu da aktardık dinleyicilerimize. Bir müzakere metni var, 14 maddelik. Burada bu anlaşma maddelerini bugün sabah Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump anlaşmanın tamam olduğunu söyledi. Sonra gün içerisinde ama işte ilerleyen saatlerde Türkiye saatiyle 16 civarında yine söylemlerin sertleştiğini görüyoruz. Ve işte o anlaşma maddelerinin sızdırıldığı gibi olmadığını söylüyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Son durum nedir? Bundan sonra ne yaşarız Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında?
1: Aslında Trump artık bu işi bitirmek istiyor. Çünkü Kasım ayı yaklaşıyor. Bunun bir ekonomik maliyeti var. İçeride siyasi sonuçları var. Bu işi bir ara verip belki bu hani şey uzun yıllar, zamanlar sürebilir ama şu ara artık yani Kasım ayına kadar orada ne çıkacak, ne olacak bitirmek istiyor ama İsrail hiçbir şekilde buna izin vermiyor işte. Hatta geçtiğimiz günlerde Netanyahu'ya dönük eleştirileri de vardı evet. Trump'ın ama bu işten sıyrılıp çıkamıyor. Nisan ayında müzakereler başlamıştı, işte devam ediyordu, hiçbir şekilde bir metne bağlanamadı, bir nihai sonuca gelmedi. Zaten 100 günü de geçti bu iş başlayalı. Trump geçtiğimiz gün yine bombalayacağını, hem enerji tesislerini hem köprüleri, altyapıları bombalayacağını söyledi. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi ertesi gün biz anlaşmaya yakınız dedi. Hatta bugün bir yerde okudum. Bugüne kadar 40'ın üzerinde Trump
0: anlaştık,
1: anlaşmaya yakınız falan şeklinde açıklamaları olmuş bu mihvalde. Ama hiçbirinde bir sonuca ulaşılamadı. İşte sabahleyin anlaştık diye böyle bir şey oldu, bir ferahlama oldu. Biraz evvel vardı açıklaması İran'a karşı. Yine eleştirileri var. Muhatap olunması çok zor ve onursuz insanlar diyor.
0: Anlaştıktan hemen önce çok sert vuracağız İran'a açıklaması da vardı. Evet, sonra anlaştık deyince vazgeçtim. Ben çok sert vurmaktan
1: sonra
0: dedi.
1: Şimdi biraz evvel geçen haberde de onlarla iyi niyet temelinde anlaşmak diye bir şey yok. İran'ın sızdırdığı şartların bizim anlaştığımız şartlarla hiçbir alakası yok diyor. Hatta anlaşma işte pazar günü bile anlaşmanın imzalanabileceği Cenevre'de G7 toplantısı var haftaya. Orada imzalanabileceği işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın bütün bu anlaşma metninde mutabık kaldıklarını, gördüklerini, Ürdün'ün falan bütün bunları söylemişti ama yine izlemeye devam edeceğiz Trump'ı. Öyle görünüyor.
0: Yani hem içeride yaşanan gelişmeleri hem de dışarıda yaşanan gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bakalım neler olacak. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail konusunda belki hafta sonu da İran konusunda önemli gelişmeler yaşanabilir.
1: Olabilir.
0: Orayı da çok dikkatli takip edeceğiz. Evet, bu başlıklarla bu haftayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Bugünün, bu haftanın gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: İyi hafta sonları.
0: Sağ olunuz. Gazeteci Canan Sakarya konuğumuzdu.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: merhaba.
1: Washington'dan merhaba Arzu Türk'tan iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hangi başlıklar var?
1: Amerika Birleşik Devletleri günlerinde önce İran'daki savaş ardından Dünya Kupası var. Önce Dünya Kupası ile başlayalım. Bir değişiklik olsun. Dinleyicilerimiz de İran'daki
0: Peki.
1: savaşı özellikle aylardır dinliyorlar. Ona ilişkin sıcak gelişmeleri de aktaracak. Dünya Kupası başladı dün. Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçla ve Meksika 2-0 kazandı. İlk maç Meksika'da oldu. Biliyorsunuz 3 ülke ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada. Milli futbol takımımız 24 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve maçlarını 14, 19 ve 25 Haziran'da oynayacak. Milli takımımızın grubunda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 400 bin Türk kökenli Amerikalı ve Türk vatandaşı tabii merakla bekliyorlar milli takımımızın maçlarını. Milli takımımız maçlarının ikisini Kaliforniya eyaletinde oynayacak. Birini ise Kanada'da oynayacak. Ve dolayısıyla tabii son derece önemli bir turnuva ve bu turnuvada özellikle ses getirecek bir Dünya Kupası olmaya aday. Gelelim İran'la ilgili gelişmelere. Şimdi Nisan başında ateşkes ilan edildiğinden bu yana Amerika ve İran arasında bir döngü yaşıyoruz biz Arzu. Ve Türkiye Sesi Radyosu dinleyicilerimiz de zaten bağlantılarımızdan hatırlar. Sürekli işte önce bir ateşkes sağlandığı, anlaşmaya yaklaşıldığı açıklanıyor. Daha sonra taraflar birbirlerine ateş açıyor ve bu ateş açmalarında ateşkesi bozmadığı belirtiliyor. Sonra tekrar siz baştan bir anlaşma yapıldığı iddiaları ortaya atılıyor. Bu hafta bu döngüyü yine yaşadık. Hafta boyunca Amerikan ordusu İran hedeflerini vurdu ama ateşkesin ihlal edildiği yönünde iki taraftan bir açıklama gelmedi. İran da Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap verdi, karşılıklı ateş açıldı ve dün Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedikten sonra bir anlaşmaya vardıklarını ve bu saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Bu anlaşmaya son şeklini vermekte olduklarını belirterek bu hafta sonu muhtemelen Avrupa'da imza altına alacağız dedi. Bunları Perşembe söyledi. Bugün ise birkaç saat önce Donald Trump şöyle bir açıklama yaptı. İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı anlaşma şartlarının yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur. Anlaşma sağlandığına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere söyledikleri hiçbir şekilde gerçekleri örtmemektedir, dedi. Bugün sabah saatlerinde İran kaynaklı bazı haberler gelmişti. İşte Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki bütün üslerden çekileceği, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılacağı ve İran'a savaş tazminatı ödeneceği gibi birçok madde yer alıyordu. Bunu Donald Trump işte bu maddenin gerçeği yansıtmadığını açıklıyor. Diğer taraftan özellikle Amerikalı yetkililerin Amerikan basınına yaptığı açıklamalara bakarsak da İran'ın nükleer materyalleri imha edilecek ve ortadan kaldırılacak. İran'ın nükleer programı sonlandırılacak. İran anlaşmaya uymazsa İran'a yönelik dondurulmuş varlıkları serbest bırakılmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak ve İran terörist gruplara finansman sağlamayacak. Amerika'nın maddeleri ise bu. Dolayısıyla yine örtüşmeyen iki anlaşmadan bahsediyoruz. Yani son iki aydır yaşadığımız döngünün sonuncu halkasına tanıklık ediyoruz. Şimdi Başkan Yardımcısı Vance dakikalar önce yazılı bir açıklama yaptı. O biraz daha itilalli bir dil kullandı ve şu an dedi Amerikan basını olsun, dünya basını olsun dolaşan anlaşmaya ilişkin iddialar gerçek değildir. Görüşmeler devam etmektedir dedi. Bakalım bu hafta sonu Avrupa'da bir görüşme olacak mı? Yüz yüze müzakereler için tarafların aylardır anlaşamadığı konularda karşılıklı bir anlayışa varıldı mı? Tüm bunların cevabını bu hafta sonu alacağız. Ama öyle görünüyor ki iki aydır yaşadığımız döngünün yeni bir halkasına tanıklık ediyor olabiliriz. Dolayısıyla bu süreç aslında bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Taraflar kritik konularda anlaşamadı. Bir taraftan da birbirlerine ateş açıyorlar ama bu ateşkesin ihlali şeklinde sonuçlanmıyor. Dolayısıyla savaşa da bir de geri dönüş yok. Umarız da olmaz zaten. Dolayısıyla dikkatler bu hafta sonunda çevrilmiş durumda. Amerika-İran arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak Arzu.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz sana. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Bu bölümde sporun gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Lütfi Özel. Hoş geldiniz
1: Merhabalar, hoş
0: programımıza.
1: bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Siz de
1: Ben de iyiyim,
0: iyisiniz.
1: teşekkürler.
0: Harika. Şimdi aslında biraz da dünyanın gündemini konuşacağız. Amerika'nın gündemini konuşacağız. Çünkü işte biraz önce Tuna Şanlı da söyledi. Burada iki gündem var dedi. Biri Amerika, İran. İkincisi Dünya Kupası. Dünya Kupası öyle görkemli bir törenle başladı. Açılış konseriyle başladı.
1: Şöyle söyleyeyim. Birincisi o Shakira'nın şarkısını hiç sevmedim. Daha önceki
0: Evet.
1: Waka Waka çok daha güzeldi. Daha ritmikti, daha heyecanlıydı.
0: Hatta Shakira'nın çok böyle formsuz olduğunu söyleyip tartışıp acaba dublörü mü geldi deyip yazıp çizenler bile
1: Yo
0: oldu.
1: şey hani onun bir kamuoyuna yansıttığı bir görüntüsü var danslarıyla,
0: Evet, evet,
1: hareketleriyle.
0: evet. O yoktu, değil mi?
1: Yo yo hayır klibinde vardı ama görüntüde göreceli yani size göre yok bana göre var denebilir.
0: Evet.
1: Fakat melodiyi sevemedim bir türlü öyle söyleyeyim. Hani bu tip şeyler daha önce de bir Fransa'da oynanan dünya şampiyon Fransa'daki dünya şampiyonasının müziği de örneğin çok hoştu. Herkesin dilindeydi. Bu kimin dilinde olacak ondan emin değilim valla. Ama Waka vardı yani.
0: Evet.
1: Herkes rahatlıkla bunu ritmini söylüyordu da.
0: Hı.
1: Neyse Shakira'nın dedikodusunda yapmış olduk böylece.
0: Evet.
1: Ama bu da bir vaka
0: Siz
1: yani utanç
0: söylemeseydiniz ben
1: itibariyle.
0: soracaktım zaten
1: Yok yok tabii
0: Şakir'i.
1: tabii. Şimdi sadece Amerika'nın gündemi değil, bütün dünyanın gündemi
0: Tabii
1: şu
0: ki.
1: anda.
0: Tabii ki.
1: Bu konuyla ilgili bir de 48 ülke. Daha önce 24'lerde olan bir iş şimdi 48 ülke ve 1,5 aya yakın bir süre 14-15 Temmuz'a kadar sürecek.
0: 39 gün sürecek diyorlar.
1: Tabii
0: Doğru
1: tabii
0: mu?
1: yani 1,5 ay işte
0: Hı.
1: aşağı yukarı New York'ta bitecek. 3 ülkede oynanıyor. Bunu biliyor kamuoyu. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada. Şimdi şöyle görüntüler de var ama bu işin hani çok böyle formel konuşursak işte 48 ülke şurada bu maçları oynayacak falan. Tabii ki bunlar formel taraflarından bahsetmemizde bir sakınca yok elbette ama şunları da söylemeliyiz. Açılış seremonisi içeride çok şahane bir şekilde yapılırken dışarıda millet birbirini yiyordu. Çünkü yaklaşık 20 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmış organizasyon, açılış organizasyonu. Oralarda da bir yandan işte ücretler düşük, şu düşük, bu düşük, işte pahalılık vesaire filan diye halk buralara parayı harcayın, orada ne işiniz var diye biraz muhalefet etmiş galiba ama polisin de devreye gireceği kadar bir şey olmuş, bayağı sert bir gerilim olmuş. Bu bir. İki, bu işin bir tarafı Meksika tarafından bu tabii ki. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilginç bir tavrı var. Yani o da şu, İranlı futbolculara ve kafileye vize vermediler. Bu onlar Meksika takılarak maç için gidip gelecekler. Bir defa böyle bir şeyin olmasına FIFA'nın nasıl izin verdiğini anlamak güç. Spor evrensel, sporun dili yok. Ve sporun bu anlamda hani savaşın ortasında biz ne hikayeler biliyoruz değil mi? Beyaz bayrak çekip yaralısını alıp biz Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş
0: Evet,
1: Savaşı'nda dahi
0: evet.
1: böyle şeyleri konuşmuş, yaşamış bir ülkeyiz. Başka ülkelerde de var. Buna benzer hikayeler diyeyim.
0: Bir de geriye dönüp
1: Masal değil ama.
0: bakarsak, İran önce ben savaştayım, katılmayacağım Dünya
1: Öyle
0: Kupası'na
1: bir gelişim
0: dedi.
1: oldu. İtalya çıktı hatta
0: Israrla gel
1: haftaya.
0: dediler, katıl dediler,
1: Evet,
0: değil mi?
1: doğrusu katılmalarıydı aslına bakılırsa. Çünkü geçmişte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında pimpon diplomasisi denen bir vaka yaşanmıştı. O detay şöyledir. Şampiyonada Amerikalılar yanlışlıkla İranlıların otobüsüne biniyorlar. O arada birdenbire çok böyle şey bir neşeli bir muhabbet ortaya çıkıyor. Ve o

0: iki arasındaki iletişimi başlatan bir, yeniden başlatan bir şey oluyor. Sportif bir, biz
1: Tabii.
0: buna spor diplomasisi diyoruz tabii. Burada bu olmadı yalnız. Amerika çok net biçimde buna karşı çıktı bir. Bir defa onların gidiş gelişleri gerçekten zor ve sıkıntılı olacaktır. Bir de psikolojik de bir şey bu. Bu bir. İkincisi, Somalili hakeme Ömer Abdullah, ona vize vermemiş olmaları. Buna inanamadım. Yani öyle söyleyeyim. Ama beni en çok bu konuda rahatsız eden FIFA'nın bu konuyla ilgili yaptığı açıklama hakemini koruyan bir açıklama değil. Tam tersi, ne yapalım biz de onların işine karışacak halimiz yok şeklinde yuvarladılar. Hani FIFA başkanıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın arasının iyi olması, o seremonilerde kol kola girip çıkmaları falan filan, geçen yazdan bahsediyorum. Tamam, onlar hoş olabilir ama bu kadar da teslimiyetçi bir mantık kafa çok iyi olmadı. Ama şöyle bir jest yapmış UEFA, Şampiyonlar Ligi finali vermiş ona. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda, pardon, Afrika Şampiyonası'nda en iyi hakem seçildi bu Ömer Abdullah. Ve UEFA da övüyor onu. Yani bu çok iyi bir hakem. Hani memleketi üzerinden okumayalım şeyi. Daha kısıtlı imkanlarla ve daha kısıtlı maçlarla okumayalım demek istiyorlar. Başka bir şey demek istemiyorlar mutlaka. Dolayısıyla hani öyle bir özür oldu ama ilk kez ülkesini temsil edecekmiş Dünya Kupası'nda. Bu hakkı ellerinden almaları bence ayıp oldu. Bizde de şöyle bir şey olmuştu. Cüneyt Çakır 3. kez Dünya Kupası yönetecekken bizim MHK ve Futbol Federasyonu'nun hakemliğini bitirmişti ve gidememişti. Bunun gibi bu haksızlık bu. Sonuçta bunlar liyakat. Liyakatla elde ettiğiniz bir şey. Cebinizde konan bir iş değil ki bu. Yılların çabası, yılların teri, uğraşısı vesaire, böyle sanki biraz da keyfiymiş gibi bir şeyle onu içeri almıyorum. Yani niye almıyorsunuz? O zaman kamuoyunu ikna edici bir gerekçe sunmanız lazım. Evet. O da yapılmayınca böyle muallakta kaldı ama UEFA böyle özür dilemek durumunda kaldı. Bu sadece bununla değil, bazı İrlandalı taraftarları almamışlar. Buna benzer başka Senegalli oyuncuları çok ağır şartlarda arama yapmışlar, köpeklerle vesaire filan.
1: Hepsinin görüntüleri yayınlandı.
0: Bu şimdi Amerika'ya yazar yani. Bu o ülkelere ya da o oyunculara, o hakeme filan yazmaz ki bu. Fakat bunun altındaki sebebi kamuoyuna açıklamak durumundalar aslında. Açıklamıyorlar da ama en kötüsü FIFA'nın buna hiçbir şekilde müdahil olmuyor olması. Esas şey yapan bu. Görüntü olarak can sıkan bu. Şimdi başladık akşamleyin maç.
1: Bir de bir takımın formasını beğenmemiş UEFA. Öyle mi?
0: Olmamış. Evet. Bosna Hersek'in bir şeyine itiraz etmiş ama onun gerekçesini
1: oradaki
0: bilmiyorum.
1: Oradaki bir figürü
0: evet.
1: Beğenmemiş.
0: Şimdi hayır, bu kadar hassas ve ince davranıyor olabilirsiniz. Anlaşılabilir bir şey bu. Irkçılık, gerçi bir ülke formasına ırkçılığı ya da başka olumsuz bir şeyi simgeleyecek bir işlemeyi niye yapsın yani sonuçta? Bunu da açıklamaları gerekir normal şartlarda. Bunu da açıklamadılar gibi böyle bir tuhaf şeylerle başlandı. Şunu da bir hatırlatmak isterim ama Katar, yani 2020'deki Dünya Kupası'nda Katar'da maçlar başlayana kadar Katar'ın aleyhine çok ağır ithamlar oldu. Yani böyle sayıları bine yakın işçinin öldüğü ve bundan hep kapatıldığı, harcanan paralarla ilgili lüzumsuz işte rüşvetler vesaireler falan filan suçlamalar ve iddialar çok yoğun bir şekilde yapıldı. Fakat şöyle bir şey oldu. Katar'daki dünya şampiyonası benim de bildiğim en şahane dünya şampiyonası oldu. Bu da enteresan bir şey ama bu iç sahada. İki benzerlik daha var. Onu da söyleyeyim. Formal şeyden hala içeri giremedik gördüğünüz gibi. O da şöyle. Katar'da Kasım'da oynandı biliyorsunuz maçlar. Şimdi sıcaklıkla alakalı bir şey. Fakat tribünlerde bayağı ciddi bir soğuk üfleyen makineler, cihazlar vesaireler falan kondu ve evet, onlar işi bir ölçüde, ciddi ölçüde dengeledi. Şimdi burada da çok sıcak bir ortam var. Ben biliyorum şu anda Arizona'da 42 ile 45 derece arasında kamp yaptığı yerde bizim milli takımın sıcaklık var. Meksika öyle, Kanada öyle. Artık sıcaklığın bastırdığı. Bir de Avrupa'yı da tabii, futbolun çok ana noktası Avrupa. Burayı düşünerek de saatlerle yapılan oynamalar, işte biri sabah ama akşam oynanan, orayı için gündüz. Sıcaklığın çok yoğun olduğu zamanlar. Onunla ilgili ne önlem alındığına ilişkin hiçbir açıklama okumadım. Yani statların içinde bir soğutma vesaire var mı yok mu, hiçbir şey okumadım. Merak ediyorum. Bir, iki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tabii bütün oynanacak bütün maçlardaki statlar için geçerli değil bu. Ama ciddi bir kısmında kapalı değil, açık şeyler.
1: Yani
0: Statlar
1: güneş.
0: açık, güneşin altında oynayacaklar tabii. Tuhaf bir durum. Bu nasıl bir şikayete sebep olur onu bilmiyoruz ama sonuç itibariyle maçlar başladı. İlginç de başladı. İki maç oynandı şu ana kadar. Bir Meksika, Güney Afrika oynandı. Bir de Güney Kore ile Çek Cumhuriyeti
1: Çekya.
0: oynadı. Çekya pardon, Çekya oynadı. Güney Kore zaten bu grubun aynı tek A grubu bunlar. Grubun favorisi olarak gördüğüm takımlardan biriydi. Kamuoyu da bu şekilde görüyor ama Çekya ile aralarındaki fark, Çekya çok fizikle oynayan ve uzun boylu ama kışın oynayan takım.
1: Nitekim Güney Kore galip çıktı
0: 2-1
1: bu
0: galip
1: maçta.
0: geldi. İkinci golü atan da Beşiktaş'ın oyuncusu oh
1: Beşiktaş'ın
0: oldu. Şöyle diyeyim. Orada Kore'nin hani nasıl oynayabileceğine ilişkin bütün öngörüler yerini buldu ve maç öyle bitti ama ilk maç ilginçti. Meksika ve Güney Afrika. Meksika pek çok açılış maçında oynamış bugüne kadar. Hepsini kaybetmiş.
1: oyuncusu.
0: Yani bunu kazanmak istiyorlardı. Kazandılar. Maçın hakemi Brezilyalıydı. Aslında bence Brezilyalı bir hakem o maç için hata kıta eşleşmesi sebebiyle. Daha sonraki dönemlerde ister istemez Avrupalı hakemler Avrupa ülkelerinin başlarını yönetecekler ama işin başında birdenbire böyle pat diye çıkınca sorgulanabilirdi ama çok sorgulanmadı. Şu ilginçti. 3 kırmızı kart çıktı maçta. İlk defa ilk maçta 3 kırmızı kart. Bir hakem için de ilk bu elbette ki.
1: Sert bir maç yani, öyle mi?
0: Şöyle diyeyim, hayır. İkisi yine faulden kaynaklanan son adam gerekçesiyle verilen bir faul. Öbürü de evet pozisyon kaynaklı. Ha, verilebilir miydi? Tartışılabilir bir pozisyondu. Ama verdi hakem. Şöyle diyeyim. Yani bunların görüntüsü ya da sonucu vesaireyi sadece oyun şekli işte galibiyet, mağlubiyet vesaire filan ötesinde bir de şuraya itti herkesi. Değişen kurallar. Şimdi farkında olmadan bütün maçlar hızlı oynanacak. Çünkü 5 saniye içinde korner atacaksınız, 5 saniye içinde taç atacaksınız, 10 saniye içinde oyuncu değişikliği yapacaksınız hemen. Öyle beklemek yok. Bırt diye çalacaklar düdüğü. İlginç başka şeyler de var. Şunu çok görürüz her türlü ortamda ağzınızı kapatarak konuşurlar yani ne dediğimiz anlaşılmasın diye ağzınızı kapatarak konuştuğunuz pat kırmızı kart.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: Aa,
0: böyle bir
1: çok
0: değişiklik
1: ilginç.
0: var. Çeşitli başka planlar da vardı ofsayt kuralı ile ilgili değişiklikler ama o yok şu anda. Bunları burada deneniyor şu anda denenmenin ötesinde uygulanıyor. Ülkelerde bir süre benimseyenler alacaklar. Şu anda iki ülke benimsemiş durumda. Biri
1: Belki
0: İtalya.
1: yaygınlaşacak bundan
0: İşte
1: sonra da kurallar.
0: yaygınlaşma ihtimali yüksek. Fakat burada görülecek. Çünkü 5 saniye, 10 saniyede bazen şeyden çıkamazsınız. Oyuncu değişmeyebilir ya da 5 saniyede bir anda kullanamazsınız gibi bazı esneklikler vesaire olabilir. Çok konuştum.
1: Ama
0: Farkındayım
1: oyun
0: ama
1: çok da duruyor ya, öyle
0: onu
1: çok ara
0: önlemek
1: verince
0: için
1: onu
0: tabii.
1: önlemeye
0: Onu
1: çalışıyorlar.
0: önlemeye çalışıyor FIFA özellikle bu kararlarla. Zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi gelelim
1: Gelelim bize.
0: bize tabii.
1: 14 Haziran'da Avustralya, 19'unda, 25'inde, değil mi? 25'inde Amerika ile,
0: 26'sında.
1: 26'sı mı?
0: Evet.
1: Oh, önemli maçlar var.
0: Şimdi Avustralya ile oynayacağız. Tabii ki herkes orada, federasyon orada, başkan orada, diğerleri orada. Ciddi bir halk desteği var. Biz bu grup tuhaf bir grup. Yani burada bir de çıkabiliriz, dört de olabiliriz
1: Niye?
0: demeyeyim, kötü çağırmayayım.
1: Yok
0: Yok
1: yok.
0: şey, şöyle Avustralya bizim dişimize göre bir takım aslında bakılırsa. Paraguay'da tarihimizde bir kere oynamışız. O da 1-0 yenmişiz ama çok olmuş o oynayalı.
1: Amerika.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile kısa bir süre önce hazırlık maçı yaptık ve kazandık. Ama şimdi bu turnuva maçı ve gruptan çıkma ve çıkmamayı kalmayı etkileyecek bir maç olma ihtimali yüksek bir karşılaşma. Çünkü Avustralya gibi, Kore gibi, Güney Kore gibi, Japonya gibi bazı ülkelerin futbollarının sağ solu belli olmuyor. Bu bir. İki, bu turnuvada hangi ülke sürpriz çıkacak onu da çok fazla bilmiyoruz. Geçen turnuvada Fas çıkmıştı. Fas yine o gücünü devam ettiriyor.
1: Hatırlıyorum,
0: Burada
1: evet.
0: belki başka ülkeler de çıkabilir. Dolayısıyla işin sağı solu belli olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Bizim takımımız iyi bir takım. Güçlü bir takım. Kenan galiba sakatlığı geçmemiş. Onu söylemeliyiz. Ama oynarsa iyi olacak. Yani bize güç katacak bir oyuncu elbette ki. Şimdi Avustralya'yı geçebilirsek aslında elimiz çok rahatlar. 3 puan olursa çok rahatlar. Ama berabere de kalsak, kaybetsek dahi öbür iki maçla ilgili şeyimiz devam edecek. Buradan çıkma ihtimalimizin güçlü olduğunu iddia ederim. Fakat futbol sahada oynanan iştir biliyorsunuz. Sağ solu belli olmaz. Son karşılaşmanın Amerika olmasının şundan bir handikapı var. Eğer o karşılaşma son karşılaşma olursa gruptan çıkmaya da çıkmama adına Amerika'da oynanıyor maç.
1: Eyvah.
0: Ya bu hakemler çok fena. Yani ev sahibi takımını böyle biz göstere göstere eğer goller atıp galip gelemezsek ince işlerde her zaman ev sahibi işlere hakemler söylenmese de dahi kendilerine onlar anlarlar ve bilirler işi. Çok ince olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım.
1: İnşallah o maça kalmaz.
0: Umarız. Bunun anlamı şu, en az bir galibiyet ve bir
1: Evet.
0: beraberliğe ihtiyacımız var.
1: Evet, yani
0: Diye milli takıma başarılar dileyelim.
1: başarılar dileyelim.
0: Umarız.
1: Bizim çocuklar da çok inanmışlar, öyle
0: Ben size şöyle bilgi
1: istiyorlar,
0: vereyim.
1: daha üst aşamalara çıkmak istiyorlar. Onun için iyi olacağını
0: Ben
1: düşünüyorum
0: size
1: ben.
0: şöyle söyleyeyim. Benim kampın olduğu bölgede tanıdığım arkadaşlarım var. Onlarla zaman zaman telefonda görüşüyorum. Motivasyonlarının çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Yani TRT muhabir arkadaşlarımız da orada. Onlar da çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu iyi bir şey tabii ki. Motivasyonunuz yüksek olursa daha iyi olur ama Kuzey Makedonya ve Venezuela ile yaptığımız maçları ölçü olarak attığımız gollere rağmen
1: Almamak lazım.
0: almasak iyi olur. Öyle söyleyeyim.
1: Peki, evet. Umarız büyük bir başarı elde edecek A milli futbol takımımız.
0: Dileyelim çünkü
1: Sevineceğiz biz de, çok
0: 2002'de çok
1: sevineceğiz.
0: mutlu olduk. Yani
1: Tabii.
0: millet hayat durdu Türkiye'de. Bir de
1: Kesinlikle.
0: bir daha bu kadar arada olmasın zaten.
1: Kesinlikle öyle. Evet, başarılar diliyoruz takımımıza. 1-2 dakika kaldı. Fenerbahçe'yi soracağım. Bitireceğiz. Fenerbahçe
0: Öyle
1: yeni
0: mi?
1: başkanını
0: Peki
1: seçti.
0: tamam.
1: Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle diyeyim. Aslında sürpriz bir sonuç gibi geldi bana. Ben Aziz Yıldırım'ın kazanamayacağı noktadaydım. Yani rakibinin kazanmasından daha çok. Çünkü kamuoyuna aktarılan Aykut Kocaman, Oğuz Çetin yani eski futbolculardan oluşan futbol aklının pek karşılığı
1: Konuşmuştuk
0: olmadığını
1: sizinle. Evet.
0: düşünüyorum. Düşündüm. Bugün bir açıklama yayınladı yalnız Fenerbahçe. O ilginç. Dediler ki biz daha antrenöre karar vermedik. Nereden çıkartıyorsunuz Aykut Kocaman'ı? Bu kamuoyu baskısının biraz etkili olduğunu, biraz da onlara belki içeride de bir muhalefet vardır. Düşünme fırsatı vermek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta izleyerek değerlendirmek daha önemli
1: Daha
0: tabii ki.
1: hiçbir teknik direktörle anlaşma yapmadı
0: Diye
1: Fenerbahçe
0: evet bu ilginç
1: dediler,
0: bir
1: değil mi?
0: açıklama evet.
1: Evet.
0: Budur.
1: Peki bakalım yeni sezonda hem Fenerbahçe'yi hem diğer takımları neler
0: Onları
1: bekleyecek?
0: başka
1: Güzel bir
0: programlarda biraz
1: Süper
0: daha
1: Lig
0: detaylı konuşuruz
1: olacak,
0: ama
1: heyecanlı
0: biraz
1: olacak
0: Dünya
1: gibi.
0: Kupası konuşacağız.
1: Tabii,
0: Evet.
1: 39 gün konuşacağız, değil mi?
0: Vallahi öyle.
1: Ama yani sizin için iyi bence.
0: Bize düğün bayram.
1: Yorumcu. Peki, umarız güzel sonuçlarla çok keyif alacağımız bir turnuva olur.
0: Öyle
1: Özellikle A
0: temenni
1: milli
0: edelim
1: futbol
0: tabii ki.
1: takımımız büyük başarılara imza atar. Umarız, dileriz. Çok teşekkür
0: Görüşmek
1: ediyoruz
0: üzere. Ben de teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: için.
0: İyi
1: Sağ
0: hafta
1: olunuz.
0: sonları.
1: Spor yorumcusu Lütfü Özel konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında yeni disiplin kararları aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD, İsrail, İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi ayrıntılar. 450 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyonunu geçiren Selimiye Camii yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta konuştu. Selimiye Camii'ni aslına uygun restore ettik dedi. Bir de müjde verdi. Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini yeniden ayağa kaldıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi CHP içinde yaşanan iç çatışmalar da vardı. Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi.
2: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Siyasetin anarşiyle yan yana gelmeyeceğini söyleyen Erdoğan, milletin huzuruna kastedilmesine müsaade etmeyi istedi.
2: Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
1: Erdoğan, bölgenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kritik süreçten geçtiğini belirtti. Türkiye'yi çevreleyen ateş çemberine dikkat çekti.
2: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya, hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinde tempoyu arttıracağız mesajı da verdi. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde sulh ve selametten yana olduğunu söyledi. Ancak düşmanlık edenlere fırsat vermeyiz ifadesini kullandı. Milli birlik ve dayanışma vurgusu yapan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamalarında konuştu.
1: Türk milleti olarak bir olmak, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmaktan başka bir şansımız yoktur. Birbirimize yaslanmak, birbirimize güvenmek ve birbirimizden güç almak mecburiyetindeyiz. Bu toprakların tarih şuurunu iyi bir şekilde kavramak, gençlerimize, evlatlarımıza bu şuuru kavratmak mecburiyetindeyiz. Biz bölgemizde, dünyada sulh ve selamet istiyoruz. Barış istiyoruz. Bu bölgede, coğrafyamızda dostluğun hakim olmasını istiyoruz. Ama Türkiye'ye karşı düşmanca tavırları içerisinde olanlara da her şekilde hazırlıklı olduğumuzu ve asla Türkiye'nin düşmanlarına fırsat bırakmayacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. ABD ve İran arasında anlaşma imzalanması beklenirken ipler yine gerildi. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya ilişkin İran basınında yer alan haberleri yalan olarak niteledi. Üst düzey bir ABD'li yetkili de Tahran anlaşmaya uyana kadar dondurulan mal varlıkları hiçbir şekilde kullanıma açılmayacak dedi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tamamen durdurulacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını öne sürdü. ABD'li yetkili nihai anlaşmanın İran'ın taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de Trump'ın sözlerinin ardından açıklama geldi. İslamabad mutabakat zaptına bu kadar yakın olmamıştık dedi. Medya anlaşma son haline alana kadar spekülasyon yapmaktan kaçınmalı, detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak diye ekledi. Türkiye, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da dünya liderlerini ağırlayacak. Zirve için üst düzey güvenlik tedbirleri uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görevi üstlenecek. Liderlerin eşleri içinde Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programı düzenlenecek. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ittifaktan zirvenin önemine ve Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede savunma sanayi ve Ukrayna'ya destek başlıklarının öne çıkacağını belirtti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Türkiye'yi NATO'nun en önemli stratejik ortaklarından biri olarak tanımladı. Carney, ittifak içerisinde Türkiye'nin rolünü inanılmaz derecede önemli olarak tanımladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı toplantının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini kaydetti. Toplantıda olan kurultay süreci de gündemdeydi. Müslüm Sarı, açıklamasında kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiasını verdiği kararla çürüttü. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi. Albayrak'ın avukatından kararla CHP'nin iftiralarının kurumsallaştığı tasdiklendi açıklaması geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 128 milyar dolar iddiasının siyasi yalan olarak tescillendiğini söyledi. Çelik, CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran Savaşı'nın sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Cevdet Yılmaz, Eşel mobil sistemi ile savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da konuşan Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi.
2: Petrol ve enerji fiyatları üzerinden, gübre fiyatları üzerinden, lojistik ve finansal maliyetler üzerinden tüm dünyayı etkileyen bir savaş ortamından geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak etrafımızdaki bu ateşe karışmadığımız gibi, bulaşmadığımız gibi bunların, bu ateşin sönmesi için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Savunma sanayimiz başta olmak üzere her türlü riske karşı da ülkemizi hazırlıyoruz, güçlü bir şekilde konumlandırıyoruz. Enerji fiyatlarının iş dünyamıza, tüketicilere yansımasını sınırlamak için Eşel Mobil dediğimiz sisteme geçtik. Bütçe olarak gerçekten çok büyük bir yükün altına girdik. Bu bedeli ödedik ama enflasyonist etkisini sınırlamış olduk. Türkiye hem enerjide, hem gübrede, hem diğer girdilerde arz problemi yaşamadı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir diyen Bakan Şimşek, birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu.
3: Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. O anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir. Sadece bankacılık sektörümüz değil, ekonomimiz aslında şoklara karşı dirençli olduğunu, bu son iki yılda çoklu şoklara karşı rüştünü ispat etti. Son üç yıldır uygulamakta olduğumuz programla takdir edersiniz ki özellikle makro finansal istikrarı önceliklendirdik ama bu zor bir coğrafyada yaşadığımız için sürekli tamponlar inşa ettik.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Doğru politika adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek bir unsur olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak, dedi. Karahan, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirtti. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır diyen Bakan Kacır, Renault Boreal Benetton inme töreninde konuştu.
4: Türkiye, yerli ve yabancı hiçbir firmanın ayrımcılığa tabi tutulmadığı, kuralların herkes için adil şekilde uygulandığı, değer oluşturacak her yatırımın desteklendiği bir ülkedir. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'ye yatırım yapanlar hem kendileri kazanır hem Türkiye'ye kazandırır. Jeostratejik konumumuz, siyasi ve ekonomik istikrarımız, Avrupa değer zincirleriyle güçlü bağlarımız, sağlam sanayi ve teknoloji altyapımızla yerli ve uluslararası yatırımların en isabetli adresi olmayı sürdüreceğiz. Renault'un Boreal modelinin ülkemizde üretilecek olması

0: duyulması, Türkiye'nin ileri teknolojilerdeki kabiliyetlerine ve potansiyeline duyulan güvenin somut bir göstergesi.
1: İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Listeye eklenen 32 ilaç arasında bir kanser, 3'er tane kanama ve diyabet tedavisinde ve bir de KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer alıyor. Türkiye'de mobil abone sayısı 100 milyona, 5G abone sayısı ise 42 milyona yaklaştı. 2,5 ayda gelinen noktayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Bu hızlı uyum Türkiye'nin dijital dönüşümdeki kararlılığını bir kez daha ispatladı, dedi. Bakan Uraloğlu, fiber optik ağ altyapısının da dünya çevresini 17 kez dolaşabilecek uzunluğa eriştiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ulaştırma alanında yapılan yatırımların istihdama katkısını vurguladı. Kalkınma yolu projesinin önemini bir kez daha hatırlatan Bakan Uraloğlu, eğer proje bugün hayata geçseydi, Hürmüz Boğazı bu kadar gündemde olmazdı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda konuştu.
2: Biz Türkiye olarak son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapı, ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bunun 10 yılda 2 trilyon dolarlık bir ülke ekonomisine katkısı olacağını hesaplıyoruz. Yılda da 1 milyon 200 bin insanın istihdamına bu vesileyle katkı sağlamış oluyorum. Yine Körfez bölgesinden gelen bir koridor üzerinde çalışıyoruz. Kalkınma yolu koridoru. Bakın şu bahsedilen koridoru biz bugün bitirmiş olsaydık Irak'tan gelen, Hürmüz Boğazı'nı bu kadar çok dünyanın gündemine oturtmamış oluruz. İnşallah bunu yaptığımızda bir alternatif koridoru da hayata geçirmiş olacağız.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii'nin büyük bir titizlikle restore edildiğine dikkati çekti. Serhat şehri Edirne'ye yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Edirne'de Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış töreninde konuştu.
3: Ecdadımızın bize emaneti olan bu büyük şaheseri aslına uygun şekilde restore ederek geleceğe taşıdık. Çünkü biliyoruz ki Selimiye sadece taşlardan, kubbelerden, minarelerden ibaret değil. 4,5 asırdır semaya yükselen ezanların susmaması, safların bozulmaması ve bu kutlu mirasın gelecek nesillere ulaşması için büyük bir titizlikle çalıştık. Edirne sadece bir şehir değil. Edirne milletimizin Avrupa'ya açılan kapısı. Edirne Osmanlı'nın payitahtı. Edirne Selimiye'nin şehri. Edirne tarih ile geleceğin buluştuğu Serhat şehri. Bu nedenle Edirne'ye yapılan her yatırım yalnızca bir şehre değil, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve obeziteyle mücadeleye dikkati çekti. Kilosunu ve boyunu ölçtüğümüz vatandaşlarımıza 513 ton kilo verdirdik, dedi. Muş'ta konuşan Bakan Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların önceki yıla göre 2 kat arttığını söyledi.
4: Geçen sene biliyorsunuz, özellikle sigara bırakma ve kilo konusunda büyük bir başarı elde ettik. 513 ton bizim kilosunu boyunu ölçtüğümüz insanlarımıza kilo verdirebildik ve sigara bırakma polikliniklerimize 2 kat başvuru yapılarak buradaki de birçok vatandaşımızı sigara denen kalp hastalığı, şeker hastalığı, yaşam kalite bozukluğu, uyku standartlarının kötü olup yorgunluğu ve her türlü hastalığa sebep olan bu kötü alışkanlıklardan kurtardık. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Vatandaşlarımız bugün Türkiye'nin özellikle kilo sorunu olduğunu, hareketsizlik sorunu olduğunu bilmesini istiyorum. Bu

0: Sorunlar listesine hep beraber geleceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan

0: 21 ilimizde, 920 ilçemizde, yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek. Farklı görev ünvanlarında toplam 400 bin arkadaşımız görev alacaklar. Sınavların gerçekleştirilecekleri binalarda sınav esnasında açık olmak üzere canlı kamera kayıtları uygulanacak. Bakanlığımızdan da izlenmiş olacak. Beslenme paketimiz çocuklarımızın sınav sürecindeki enerji ve konsantrasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gıda mühendisi, diyetisyen gibi arkadaşlarla birlikte tespit edilmiştir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Paket içeriği başvuru sürecinde velilerimizle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. Bu uygulama zorunlu bir uygulama değil. 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Okulların tamamını fiziki imkanlarla birlikte karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, sosyal medya açıklamasında kapsamlı tedbirleri duyurdu. Sınav sürecinde toplam 29.103 personel ve 4.028 ekip sahada olacak. Sınav merkezlerinde dedektör ve yaka kamerası kullanılacak, soru kitapçıklarıyla sınav evraklarının nakli sıkı şekilde denetlenecek. Okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek, etkinlik ve toplantılara izin verilmeyecek. Sınav güvenliğini tehdit edebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki önlemler uygulanacak. Adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için trafik düzenlemeleri de yapıldı. Kimlik kartını kaybeden adaylar için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü 7.30 ile 12.30 saatleri arasında randevusuz hizmet verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapay zekanın yeni imkanlarla birlikte yeni tehlikeler de içerdiğini söyledi. Çocukların dijital dünyada tek başına bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor ve Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nde konuştu.
2: Yapay zeka, yeni imkanlarla birlikte yeni tehditleri de beraberinde getiriyor. Artık şu soruyu daha açık ve net bir şekilde sormak zorundayız. Çocuklarımız mı dijital dünyayı kullanıyor, yoksa onların dikkatini, zamanını ve duygularını dijital dünya mı yönetiyor? Dijital anafor dediğimiz şey de tam olarak da bu. Yani aileler ve fertler aşırı enformasyon yüküne maruz kalıyor. İşte bu nedenle bugün

0: dijital yetimler. Bu kavram ebeveynleri tarafından dijital ortama tamamen terk edilen çocukları anlatıyor. Bu kavram hepimize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü dijital anafordan çıkışı tek bir kurumun çabasıyla mümkün olamaz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği TANAP 8 yaşında dedi. Bakan Bayraktar, TANAP'ın 2018'den bugüne kadar Türkiye'ye 39 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz taşıdığını paylaştı. Bu boru hattıyla toplamda taşınan doğalgaz miktarı ise 99 milyar metreküpe dayandı. Bayraktar, bu dev projenin Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin de en büyük teminatı olduğunu söyledi. İki devlet, tek millet şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Son veriler uyarınca il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı ifadesi yer aldı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında yeni disiplin kararları aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Spor. 2026 Dünya Kupası B grubunda bu akşam Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nde gözler Filenin Efelerinin ikinci maçına çevrildi. İlk maçında ABD'ye 3-1 yenilen milliler ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Bu gece 2.30'da başlayacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 15, İstanbul ve Trabzon 20, İzmir 21, Sakarya, Rize ve Diyarbakır 18, Edirne, Konya, Samsun ve Batman 17, Kayseri, Kütahya ve Uşak 13, Şanlıurfa, Antalya ve Hatay 22, Malatya ve Elazığ 16, Mardin ve Adıyaman 2, Erzurum 8, Kars 7 ve Ardahan 4 derece.
2: Yol durumu.
1: Elazığ Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bir Hekimden Dinledim programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural kendisi stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz ve tabii ki uzman konuk doktorumuz da var bu bölümde de. Kendisi Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı ve Nöroloji Doçenti Doktor Özlem Bispınar Muniz. Hoş geldiniz Sayın Muniz.
2: Hoş bulduk. Ben de seyircilerimize, dinleyicilerimize sevgiler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, unutkanlık ne zaman sadece bir dalgınlıktır, ne zaman ciddi bir sağlık sorununun habercisidir sizce? Çoğu zaman yaşlılığın doğal bir sonucu sanıp geçiştirdiğimiz o küçük ipuçları aslında demansın erken dönem ayak sesleri olabilir. Bugün bu hayati konuyu ve bir insanın ve hastanın hayatta sığınacağı son liman olan ailenin bu hastalıktaki rolünü konuşacağız uzman konuk doktorumuzla. Ama önce şimdi sizi birçok insanın kendisinden bir parça bulabileceği bir ana götürüyoruz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor. Ayşe Hanım 74 yaşındaydı. Emekli öğretmendi. Yıllarca okulda öğrencilerinin adlarını unutmayan, evde çocuklarının randevularını takip eden, apartmanda kimin hastası olduğunu, kimin neye ihtiyacı bulunduğunu aklında tutan, düzenli ve dikkatli bir kadındı. Eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başlamış, kızı her gün telefonla aramayı alışkanlık haline getirmişti. Hipertansiyonu ve kolesterol yüksekliği vardı ve yıllardır ilaç kullanıyordu. Son aylarda konuşmalarında küçük tekrarlar dikkat çekmeye başlamıştı. Aynı gün içinde kızına birkaç kez "Yarın gelecektiniz değil mi?" diye soruyor. Bazen ocağın altını açık bırakıyor, bazen de buzdolabına koyduğu eşyayı mutfak dolaplarında arıyordu. Kendisi bu durumları dalgınlık diyerek geçiştiriyordu. Bir pazar günü ailece kahvaltıya gidilecekti. Ayşe Hanım her zamanki gibi erken hazırlanmıştı fakat kızının telefonu çaldığında hala ev kıyafetleriyle oturuyordu. Kahvaltıyı unutmuş, üstelik önceki akşam deftere kendi el yazısıyla not aldığı halde o notu hiç görmemiş gibiydi. Kızı eve geldiğinde masanın üzerinde iki kez alınmış ekmek, tezgahta unutulmuş çaydanlık ve kapının yanında farklı çiftlerden seçilmiş iki ayakkabı gördü. Ayşe Hanım bu karışıklığı fark edince önce güldü, sonra utandı. "Ben sizi yormak istemiyorum," dedi. O sırada torunu anneannesinin son haftalarda televizyondaki dizinin konusunu takip edemediğini ve telefonla arayan tanımadığı kişilere daha kolay inandığını söyledi. Birkaç hafta sonra Ayşe Hanım yıllardır tek başına gittiği semt pazarından dönerken evinin bulunduğu sokağı karıştırdı. Çok uzaklaşmamıştı ama komşusu onu apartmanın arkasındaki başka bir sokakta elinde pazar çantasıyla beklerken buldu. Eve geldiklerinde tansiyonu yüksekti, biraz huzursuzdu ve "bir an kafam karıştı" demekle yetindi. Ailesi o günden sonra Ayşe Hanım'ı daha dikkatli izlemeye başladı. Bazen ilacını alıp almadığından emin olamıyor, marketten döndüğünde para üstünü karıştırıyor, yemek yaparken ocağın başından uzaklaşıyor, bazı günlerse özellikle akşam saatlerinde daha dalgın ve huzursuz görünüyordu. Ayşe Hanım'ın hikayesi artık basit bir unutkanlıktan çok günlük yaşamın içinde yavaş yavaş belirginleşen bir değişimin hikayesiydi. Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Mustafa Hocam, bu haftaki hayali kahramanımızın ismi Ayşe Hanım'da 74 yaşında. Ayşe Hanım 74 yaşında Alzheimer belirtileri gösteriyor, demans diyelim, belki de demans konuşacağız bunu birazdan. Aynı şey mi diye soracağız uzman doktorumuza. Ama aslında hepimizin çevresinde böyle biri var değil mi? Çok yakınımız olmasa bile çok sık duyuyoruz aslında bugünlerde de. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Evet, demans, bugünkü konumuz demans. Demans programa başlarken 1 Ekim'den dinledim programına başlarken özellikle üzerinde duracağımız hastalıklardan biriydi zaten. Demans önemli bir halk sağlığı problemi. Sadece bir bireyi ilgilendiren bir problem değil aslında. Ailesini de ilgilendiren bir problem, hatta toplumu ilgilendiren bir problem, bir hastalık. Ve tabii ki bir yaşlanma hastalığı olarak, yaşlanma belirtisi olarak görülüyordu ama aslında bir yaşlanma ile ilgili değil, başka bir hastalık olarak tanımlayacağız. Çok şanslıyız ki çok bu konuda çok yetkin bir hocamız, sağ olsunlar, hoş geldiniz hocam. Davetimizi
2: Hoş
1: kabul
2: bulduk.
1: ettiniz, vakit ayırdınız bize. Demans hakkında konuşmak istiyoruz bugün. Ayşe Hanım'ın hikayesini dinledik hocam. Yani çok aslında tipik belirtiler, üzerinde duracağız şimdi. Ama bizim ilk sorumuz genelde şu şekilde olur. Yani Ayşe Hanım ne yaşadı? Bu unutkanlıkların, işte günlük planlamalarındaki bu aksamaları neye işaretti? Bize kısaca anlatabilir misiniz?
2: Tabii burada tekrar tekrar aynı şeyleri sormaya başlamış hastamız. Günlük planlarını unutmaya başlamış. Bu bir hafıza sorunu. Özellikle de demans da unutkanlık diye bilinir. Unutkanlık arasında ama çok unutkanlıklar arasında farklılıklar var. Burada bellek bozuluyor. Yakın bellek daha çok bozulmuş bu hastamızda.
1: Hatta bizi çok şaşırtırlar. Eskiyi çok iyi hatırlarlar
2: Aynen
1: ama yeni
2: aynen. Hasta
1: şeyler
2: yakınları da
1: hatırlamazlar.
2: şaşırır
1: Evet.
2: o konuda ama eskiyi çok iyi hatırlıyor. Günü çok eski bir olayı günüyle o anda olan kişileriyle ayrıntılarıyla anlatabilir. Ama yakında bir konu geçti, karşılıklı konuştular. Onu cevap verdi, çok güzel anladı, duydu. Ama biraz sonra aynı şeyi tekrar sorabilir. Ayşe Hanım'a çok benzeyen bir hastam daha dün geldi. Yine kızıyla beraber geldi o da. İlk tanı daha ilk gelişiydi. Kahvaltıya kızını çağırmış torunlarıyla beraber. Ama gitmişler kahvaltıya çağırdıklarını unutmuş. Şaşırmış. Aa niye geldiniz demiş. Ama içeriye girmişler börek yapmış. Börek daha ılık sıcak duruyor. Aa, böreği sen mi getirdin diye kızına sormuş. Bu kadar yakında yeni yaptığı şeyi unutması. Yakın bellek sorunu bizim için bir uyaran olması lazım. Eskileri hepimiz unutabiliriz. Belli ölçüde unutabiliriz. Ama yakın belleği unutması ve bunu tekrarlaması önemli sorun. Eşyaları farklı yere koyabiliriz. Ama bir gözlük buzdolabından çıkıyorsa ya da bir bulaşık makinesine koymak istediği bir tabak banyodan çıkıyorsa evet o zaman dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bu söylediğiniz gibi günlük planlamayı oluşturamama tipik bir özellik mi?
2: Tabii evet planlama da önemli. O da bilişsel fonksiyonlarımızın farklı bir yönü. Onu yapamaması da uyaranlardan, alarmlardan birisi gerçekten.
1: Peki sıradan bir unutkanlıktan nasıl ayırt edebiliriz? Yani ne zaman sıradan bir unutkanlık ama ne zaman demanstan şüphelenelim?
2: Unutkanlık mesela basit isimleri unutma diyelim. İsimleri hepimiz unutabiliriz. İsim aklımıza gelmez ama yakında görmediğimiz kişilerin ismini unuturuz. Ama biraz düşündüğümüz zaman aklımıza gelir. Ama bir demans hastasında yakınlarının bile adını unutmaya başlar. Ya da bir eşyayı koyduğu yeri unutur, bulamaz. Ama biraz düşününce normal bir yaşlı biraz düşününce bulabilir. Ama Alzheimer hastası bulamaz, nereye koyduğunu unutur. Hatta sen aldın diye yakınlarını bile suçlayabilir. Ya da bir olay anlatıldı, bir konuşma geçti aranızda. Bunu bir hatırlayamayabiliriz. Ama biraz ipucu verince hatırlar normal kişi onu. Ama Alzheimer hastası ipuçlarıyla bile hatırlayamaz.
1: Yani o ipuçları bizim için bir
2: Tabii ki.
1: şey olabilir değil mi? İpucu, yani demansa yönelik düşünmemizi gerektirecek bir
2: Evet.
1: alarm belirtisi olabilir. Peki bu bağımsız yaşamayı, bireyin bağımsız yaşamasını etkilemesi acaba yine bizim için bir uyarı olabilir
2: Tabii,
1: mi?
2: tabii. Çok
1: Bunu biraz
2: önemli
1: açabilir
2: şeylerden
1: misiniz?
2: birisi. Şimdi söylediğim gibi soruyu tekrar sorarız. Herkesin unutkanlığı olur ama unutup unutup tekrar tekrar sorması ya da bazen ne yapacağını bilememesi, planlayamaması günlük yaşamında bozulmalara yol açar. Günlük yaşamı bozulduğu zaman, etkilendiği zaman evet bu artık demans dediğimiz sınır oluyor bizim için. O önemli. Günlük yaşamı ne kadar etkilediği önemli.
1: Yani davranış değişiklikleri,
2: Tabii
1: günlük
2: tabii hepsi.
1: planlamadaki yani hastanın fonksiyonel bir kayıp yaşaması da şart
2: Tabii
1: demek
2: ki. Tabii
1: istiyorsunuz.
2: ki.
1: Peki damar sağlığıyla ilgili mi? Ayşe Hanım'da da kolesterol yüksekliği ve
2: Evet.

0: yüksekliği vardı. Bu
1: Tabii.
0: hikayeye acaba rastgele mi konulmuş yoksa demans için önemli bir risk mi oluşturuyor?
1: Yo, çok ilgili Gökhan Hocam. Normalde hipertansiyon, kolesterol dahiliye doktoru bakar, kardiyologlarımız bakar. Ama biz nörologların söylediği şöyle bir şey vardır. Kalbe iyi gelen şey beyne de iyi gelir. Ya da kalbe kötü gelen şey beyin içinde zararlıdır. O yüzden hipertansiyon, kolesterol özellikle beyin damarları için önemli şeyler. Beyinde hem küçük damar hastalıkları dediğimiz küçük damarların etkilenmesiyle oluşan bir demans çeşidi de var. Ya da büyük bir damar tıkandığı zaman, eğer o damar tıkanıklığının yeri beyinde hafızayla, davranışla, bilişsel fonksiyonlarla ilgili bir yerdeyse bu da demansa neden olabilir. Ayrıca çalışmalarda gösterilmiş Alzheimer hastalığının sebepleri arasında da beyin damarlarının etkilenmesinin de bulunduğu gösterilmiş. O yüzden tansiyon, kolesterol önemli.
0: Peki şu sonuç çıkar mı? O zaman tansiyon, kolesterolü kontrol altına almak demansı engeller mi?
1: Engeller diyemeyiz ama riski azaltır. Uzun bir risk faktörü listemiz var. Bunlar arasında orta yaştan itibaren tansiyon ve kolesterolün kontrol edilmesi riski ciddi ölçüde etkiliyor,
0: Bu
1: azaltıyor.
0: mesaj çok
1: Tabii.
0: önemli. Yani demans sadece 70 yaşın üstünde
1: Değil,
0: başlayan bir
1: değil.
0: hastalık değil.
1: Tabii.
0: Yani erken yaşlarda bu
1: Aynen.
0: dediğimiz işte hipertansiyon, tansiyon yüksekliği, şeker
1: Tabii,
0: yüksekliği, kilo,
1: obezite, her
0: evet
1: şey, evet.
0: obezite, kilo, fiziksel aktivitenin düşük
1: Hı
0: olması
1: hı.
0: gibi birçok küçük diyebileceğimiz riskler bir
1: Hı
0: araya
1: hı.
0: geldiğinde orta yaştan itibaren ilerideki demans olasılığımızı etkiliyor. O
1: Etkiliyor.
0: zaman bunlara
1: Aynen.
0: karşı genç yaşta, orta yaşta
1: Evet.
0: yapacağımız müdahaleler ileriki yaşlardaki
1: Aynen.
0: demansı da en azından riski
1: Tabii
0: azaltabilir.
1: ki
0: Belki
1: riski
0: şiddetini
1: azaltıyor.
0: değiştirebilir mi?
1: Tabii
0: Belki şiddetini de.
1: ki. Erteliyor, geciktiriyor. Bu da
0: Geciktiriyor.
1: önemli.
0: O da önemli.
1: Hastanın kendi bağımsız kaldığı süreyi geciktirmesi bile bizim için çok önemli.
0: Peki demans düşündüğümüz, henüz tam demansın tabii tanısının üzerinde konuşmadık ama demans düşünülen kişilerde Ayşan gibi kişiler işte para hesabını yapmada bazı problemler, işte ilaçların karıştırılması, yabancılara kolay inanma gibi şeyler oluyor. Bu hastanın güvenliği, ailenin güvenliği açısından önemli mi?
1: Tabii çok önemli. Şimdi demans sadece unutkanlık değil. Bilincimiz, bilişsel fonksiyonlarımızda unutkanlığın dışında mesela dil fonksiyonlarımız var. Konuşulanı anlama, konuşabilme, kelimeyi hatırlama. Bunlar önemli şeyler. Ya da bunun dışında görsel hafızamız, bir yere nasıl gideceğimiz, bir eşyayı evin neresine koyduğumuz, bu yine beynimizin diğer bir fonksiyonu. Bir de yürütücü fonksiyonlar dediğimiz, muhakeme, planlama gibi yeteneklerimiz var. Bunlar da çok önemli. Bu mesela para hesabını yapamama.
0: Muhakeme.
1: Önemli. Maaşını aldı, kredi kartına yatırayım, şu kadarını da bayramda çocuklara vereyim. Bu bir hem muhakemedir hem planlamadır. Ya da evet, hafta sonu çocuklar gelecek, misafir gelecek, onlar dolma sever ama evde pirinç kalmadı, pirinç alayım. Bu da bir muhakeme ve planlamadır. Bunları yapabilmek önemli. Özellikle de erken evrede muhakeme bozulduğu zaman bu yaşlılarımız maalesef kolay kandırılabiliyorlar, çeldirilebiliyorlar. Sana paranı ver, ben saklayayım. Ya da şurada çok karlı bir iş gördüm, bunu yapalım
0: Veya
1: gibi
0: korkutarak da
1: durumlara,
0: olabiliyor
1: tabii
0: arayıp.
1: korkutarak da aynen. Maalesef çok daha kolay bu durumları çelebiliyorlar, çelinebiliyorlar. Önemli.
0: O zaman ailelerin bu gibi belirtileri fark ettiğinde bu gibi tatsız olaylar yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaları
1: Tabii ki,
0: gerekecek. Biraz sonra
1: mutlaka.
0: yine bu konuyla ilgili
1: Hı.
0: sorularımız olacak ama
1: Hı.
0: bu bir farkındalık açısından, aile bireyleri açısından çok
1: Çok
0: önemli
1: önemli.
0: bir.
1: Benim bir sorum olacak Özlem Hanım. Hayali kahramanımız Ayşe Hanım'ın bazı günler daha iyi, bazı saatlerde ise daha dalgın, huzursuz ve kafası karışık görünmesi nasıl yorumlanmalıdır sizce? Bu da bizim için ipuçları açısından önemli bir şey. Özellikle demans hastaları gün batımı fenomeni dediğimiz bir durum vardır. Güneş battıktan sonra akşam saatlerinde huzursuz olurlar. Kafa karışıklıkları artar. Ne yapacaklarını bilemezler. Ajitasyonları artar. Bu bizim için tanıda da önemli bir ipucudur. Sık gördüğümüz bir şey maalesef. Onun içinde güneş aydınlatmanın çok arttırılması, loş ışıklardan kaçınılması önerdiğimiz şeyler. Özellikle sarı ışık, beyaz ışık değil de sarı ışığın kullanılması, güneş ışığına daha yakın olduğu için önerdiğimiz şeyler arasında. Onun dışında da saat dışında mesela bir demans hastası evde televizyonda bir şiddetli

0: şiddet yayını var, onu korkutabilir. Evde bir huzursuz gerginlik var, o onu durumunu değiştirebilir. Tabii ki her evreye göre inişleri çıkışları olabilir, iyi günleri olabilir ama o iyi günler giderek maalesef azalıyor. Ama dalgalanmalar gördüğümüz bir şey hastalarımızda.
1: Peki Alzheimer hatta demans hastalarında biraz önce söylediğimiz işte para hesaplamasında, iş planlamada bazen aksaklıklar sonucunda mesela para kaybı yaşayabiliyor. Bu gibi durumlarda diğer aile bireylerinden belki ilk başta hastalık olarak görmedikleri için belki dalga alay konusu da olabiliyor. Bu gibi durumlarda aileler nasıl davranmalı?
0: O çok önemli tabii ki. Çünkü hastamız bunu kesinlikle bilinçli yapmıyor. Ne onu tekrar sormalarını bilinçli yapıyor, ne unutkanlıklarını bilinçli yapıyor ya da kolay inanıyor. Bunların hiçbirisi bilinçli, eskisi gibi yaptığı şeyler değil. O yüzden mutlaka bir demans hastasına ılımlı yaklaşmak lazım. Yumuşak, sakin yaklaşmak
1: Yani
0: lazım.
1: sürekli
0: Olumlu
1: düzeltici
0: bakmak lazım.
1: cevaplar, alaycı
0: Hayır, tabii.
1: cevaplarla değil.
0: Yoksa hastaların biz hep iletişimde olmasını isteriz sosyal açıdan. Kendine güvenini kaybeder ve iletişimden uzaklaşır. Hiçbir şey söylemez olur, konuşmaz olur ya da kafa karışıklığı artar. Çünkü mesela düzeltmeler deyince bazen de mesela hastalarda çok sık gördüğümüz bir şey. Bir yakını vefat etti diyelim. Abisi, ablası vefat etti diyelim. Onu soruyor, ona gitmek istiyor. Anne hayır vefat etti ya, cenazesine beraber gitmiştik ya diye hatırlatmak onun kafa karışıklığını daha da arttırır. Ve düşünsenize bir yakınınızın vefat ettiğini tekrar tekrar duyuyorsunuz. Bu onun daha da yıpranmasına neden olur. Ya da yine sık gördüğümüz başka bir bulgu, evlerini tanımamaya başlayabiliyorlar. 10 yıllık, 20 yıllık evleri de olsa o gençliğindeki evini hatırlıyor ve eve gitmek istiyorum diyerek şimdiki evinden hep çıkmak istiyor. O zaman da hayır anne bu senin evin, bak şu kadar yıldır buradayız, burada bunu yaptık demenin bir anlamı yok. Çünkü o gerçekten orayı kendi evi olarak görmüyor. O zaman sakinleştirmek lazım hastayı. Evet gideceğiz anne ama orada bir badana yapılıyor, temizlik yapılıyor denebilir. Ya da çok güvendiği aileden birisi, o bizi gelip alacak, onu bekleyelim hadi gel deyip dikkatini de başka yöne çekmek, ilgisini dağıtmak faydalı olur bu
1: Yani
0: tür durumlarda.
1: sürekli düzeltici davranışlar yerine belki
0: Tabii.
1: işte evine karşı böyle bir tutumu varsa evde ufak tefek değişiklikler oluyor gibi tersini yumuşatarak
0: Evet,
1: ikna
0: yumuşatarak.
1: edici yani işbirliğinde
0: Evet,
1: olmamız gerekecek.
0: işbirliğinde onunla birlikte düşündüğümüzü hissettirip ama dikkatini de başka yöne çekmeye çalışmak lazım.
1: Şimdi burada şunu vurguladınız. Ailenin işte diğer bireylerinin tutumu. Yani onların gözlemleri de önemli.
0: Tabii.
1: Çünkü hasta
0: Çok.
1: söylediğiniz gibi en başta farkında değil söylediği şeylerin,
0: Aynen.
1: yaptığı
0: Aynen.
1: değişikliklerin. Dışarıdan gözlemesi daha kolay. Peki hastayı hekime götüren aile acaba hangi gözlemlerle hekime başvurmalı? Yani hekim onlara hangi soruları soracak ki onlar da hazır beklemeliler?
0: Doğru. Yakınlarında ilk ne fark ettiler? Değişiklik, gariplik olarak normal hastanın rutininden farklı ilk hangi alanda? Çünkü demansın farklı çeşitleri var. Bellek bozukluğuyla başlayan var, davranış bozukluğuyla başlayan var ya da konuşma bozukluğuyla başlayan var. İlk neyi fark ettiler ve ne zaman fark ettiler? Peki bu bozukluk devam etti mi? Yoksa oldu bitti sonra aylarca hiçbir şey olmadı mı yoksa sıklaştı mı? Bu önemli. Davranış bozukluğu, huyunda, suyunda değişiklikler oldu mu? Da çok durgun, naif birisiyken daha ajite, çabuk sinirlenen birisi olması ya da çok konuşkan, şakalar yapan birisi, daha içe kapanık birisi oldu mu? Bunlar önemli. Yer yön bulma sorunu yaşıyor mu? İlaçlarını alıp almadığını karıştırıyor mu?
1: İlaç listesi.
0: Aynen, onlar önemli. Ya da maaş, alışveriş, bu hesaplamalarda bozulmalar, sorunlar yaşıyor mu? Bunları not alarak gelmeleri önemli.
1: Hocam aslında ben de bir kardiyoloji uzmanı olarak hemen hemen aynı yaş grubuna hitap ettiğimiz
0: Doğru,
1: için, sık
0: doğru.
1: sık karşılaştığımız için
0: Evet.
1: bizim de çok sık yakındığımız bir konu hangi hastalıkları var emin bilemiyoruz. Yani kronik hastalıkları nelerdir? Hangi ilaçları ne zaman
0: Çok.
1: kullanıyor? Bunları bilemiyoruz.
0: Doğru.
1: Uykusu nasıl? Beslenmesi nasıl? Bunları
0: Aynen.
1: bilemiyoruz. Yani bir medikal öyküde ciddi eksiklikler yaşıyoruz. Dolayısıyla hasta yakınlarının hastaya, hekime giderken bu gibi bilgileri tamamlayabildikleri kadarıyla en azından
0: Tabii,
1: tamamlayıp
0: tabii.
1: gitmeleri sizin tanı koymanızı, ve

0: belki de çok hızlı şekilde tedavi edici yaklaşımlara başlamanızı kolaylaştıracaktır. Peki demans dedik. Demans bir çatı tanı diyebiliyoruz. Yani
1: Aynen.
0: birçok çeşidi var.
1: Aynen.
0: Ama Alzheimer'da çok popüler bir hastalık. Acaba Alzheimer, demans aynı şeye mi karşılık geliyor? Bunu bize açar mısınız?
1: Tabii. Demans bir çatı tanı. Yani bilişsel fonksiyonlarımızın etkilendiği durumlara biz hastalıklara demans diyoruz. Ama niçin Alzheimer burada ön plana çıkıyor? Çünkü demansın en sık görülen sebebi %60-80 oranında Alzheimer tanısı oluyor bu hastalarımızda. Onun için de Alzheimer ön plana çıkıyor. Bunun farkındalığının artmasını için uğraşıyoruz. O yüzden mesela baş ağrısı. Baş ağrısı çok sık görülen bir durum. O bir sendrom diyebiliriz. Ama migren sık görülen baş ağrısı. Halk arasında çok bilinen
0: Evet.
1: tiplerinden birisi. Bu da onun gibi
0: Yani çok
1: diyebiliriz.
0: güzel örneklediniz. Yani baş ağrılarından en çok bilineni migren gibi,
1: Evet.
0: demansında en çok bilinenlerinden Alzheimer.
1: Alzheimer.
0: Peki diğerleri nedir? Yani isim olarak bilmemiz
1: Tabii
0: gerekir mi?
1: tabii. Biraz önce bahsettiğim gibi beyindeki damar tıkanıklıklarına bağlı, damar hastalıklarına bağlı demansımız var. Parkinson hastalığının ileri evrelerinde demans olabiliyor. Davranış bozukluğuyla giden frontotemporal dediğimiz bir demans çeşidimiz var. Yine konuşma bozukluğuyla giden demans çeşidimiz var. Primer progresif afazi dediğimiz. Ya da bazen de sebebini bulup da düzeltebildiğimiz demans çeşitlerimiz var.
2: Peki Özlem Hanım, yaşa bağlı olağan unutkanlıkla demans düşündüren unutkanlık arasındaki temel farklar nelerdir? 40 yaşını geçince, çünkü hepimizde
1: Evet,
2: sanırım
1: evet.
2: biraz unutkanlık başlıyor. Daha doğrusu çok fazla değişkenle uğraştığımız için hayatımızda işimiz,
1: Aynen.
2: çocuklarımız, aile, hobilerimiz, çok kafamız dağınık oluyor. Onu
1: Kesinlikle.
2: unutkanlık olarak mı yorumlamalıyız, yoksa belirli bir yaştan sonra demans belirtisi olur mu?
1: Doğru. O unutkanlık hayatın içinde olan bir şey açıkçası. Bu çok güzel değindiniz. O yoğunluk, o stres, iş yükü ya da çok hızlı düşünme bunların hepsi birer unutkanlık sebebi. Ben orta yaşlı dinleyicilerimize de örnek vermek istiyorum. Mesela çok herkesin başına gelir. Bir odadan bir odaya geçeriz. Aa, ben buraya niye gelmiştim? Dolabı açarız. Ben bunu buradan ne alacaktım? Buna kapı eşiği etkisi deniliyor. Beynimiz çok güzel çalışıyor ama görsel de hafızamız var. Bir şey düşünürken o anda gördüklerimizle, duyduklarımızla beraber kayıt yapıyor beyin. Ama çok yoğun olduğu zaman, çok hızlı düşündüğü zaman ortam da değişince, görsel alanda değişince birdenbire beyin en son düşündüğü şeyi blokluyor. Geçici olarak orada bir unutkanlığa sebep oluyor. Ama bu normal bir şey. Bu hiçbirinizi korkutmasın. Çünkü bana öyle gelen çok hastamız
0: Yani
1: oluyor. Ben unutuyorum.
0: ilerlemez.
1: İlerlemez. Bu normal bir durum. Özellikle yoğunluk, uykusuzluk, stres bu durumu arttıran şeylerden. Bir diğer çok sık karşılaşılan örnek vereyim. Hocam biliyorum ama ismini söyleyemiyorum. Bu
0: Dilimin
1: bir kişi,
0: ucunda.
1: evet, dilimin ucunda fenomeni, tam da öyle. Bu da sizi korkutmasın. Bu da normal kişilerde yaklaşık
0: Hayatın içinde.
1: haftada bir
0: Evet.
1: olan bir şeymiş. Çalışmalar
0: Evet.
1: bunu göstermiş. Ama yaşla birlikte bu sıklık artıyor. Genelde de böyle çoğu ilk harfini hatırlarız, gerisini hatırlamayız. Bu da gerçekten beklenen bir şey. 1 dakika ile 10 dakika, 1 saate kadar hatırlayabiliyoruz bunları. Onun için bu durumu da normal karşılıyoruz. Yaşadığınız zaman endişelenmeyin.
0: Şimdi böyle söyleyince şimdi şu önümüze çıkıyor. İşte internette işte şu testi yapayım. Acaba işte dikkat eksikliğim var mı? Veya şu testi yapayım, zekam ne kadar? Acaba demansta da böyle bir şey var mı? Şu testi yapayım, demans var mı? Başladı mı? Böyle bir test
1: Yok.
0: var mı? Yeterli mi? Veya demans tanısında hangi testleri
1: Tabii.
0: kullanıyorsunuz?
1: Tabii ki biz test kullanıyoruz. Hafıza testi, bilişsel fonksiyonları değerlendirdiğimiz çok çeşitli testlerimiz var. Ama tek başına kesinlikle yeterli değil. Önce biraz önce de bahsettiğimiz konu hastanın öyküsü. Neler yaşadığı çok önemli. Ayrıntılı bu nasıl başladı, ne oldu, günlük yaşamını ne kadar etkiliyor bunları mutlaka öyküsü olması lazım. Ve nörolojik muayeneyi beraberinde yapmamız lazım. Nörolojik muayenede etkilenen başka bir sistem, hareket sistemi, felci, kas gücü, yürüme şekli, dengesi, konuşması, bunların hepsi bizim için önemli şeyler. Bunlar

0: onlarda etkilenme var mı yok mu? Ondan sonra da bunlara sebep olabilecek başka bir sebep var mı diye de tıbbi tetkiklerimizi yapıyoruz. Bunların içinde kan tetkiki var, görüntüleme tetkiklerimiz var. O yüzden tek başına hafıza testi yeterli değil.
1: Hafıza unutkanlık çok önemli bir problem aslında. İnsanların sosyal yaşamını, fonksiyonel yaşamını, hayatını etkiliyor. Tabii sadece demans olarak da düşünmeyelim. Acaba unutkanlığın başka nedenleri de var mı? Çünkü benim poliklinik pratiğimde de çok oluyor. Orta yaşlarda, belki orta ileri yaşlarda işte bu hatırlayamıyorum diyen çok hastam oluyor. Düzeltilebilir başka nedenler var mı? Yani demans harici unutkanlığı düşünürsek.
0: Tabii. Buraya ilk önce bütün Türkiye'nin bildiği B12'yi koyalım.
1: Evet.
0: Ama
1: Özellikle onun
0: tabii
1: için sordum.
0: B12 eksikliği deyince de her B12'si azıcık düşük olan demans olacak
1: Değil.
0: anlamına gelmiyor. Bu çok ciddi düşük seviyelerden bahsediyoruz ve bunun uzun süre olması
1: Kronik,
0: gerekiyor
1: evet.
0: demans olması için.
1: Düzeltilmemiş ve uzun süre
0: Evet,
1: devam
0: evet.
1: etmesi gerekiyor.
0: Ama basit unutkanlıklar yapar mı? Evet, yapabilir. Onun için biz B12'mizi ve diğer vitaminlerimizi normal düzeyde tutalım. Bunlar önemli. Onun dışında bazı en sık görülen tiroid hastalıkları, hem tiroidin düşüklüğü hem de yüksekliği tiroid hormonların bilişsel fonksiyonlarımızda etkilenme yapıyor. Diğer önemli bir şey de depresyon.
1: Evet.
0: Depresyon iki yönlü etkili. Niçin? Depresyonun olması demans riskini tek başına arttırıyor zaten. Bir de depresyonu olan kişi demansı taklit ediyor. Onların dikkatleri çok bozuk olduğu için
1: Bunu bilinçli bir
0: kayıp.
1: şekilde mi yapıyor?
0: Hayır
1: Bilinçli.
0: değil,
1: Evet.
0: bilinçli değil.
1: Aynı
0: Depresyon hastası,
1: belirtiler.
0: evet, depresyon hastası dikkatini veremez. Dikkatini veremediği için de bellek kayıt yapamaz ve unutur. O yüzden, ama ipucu verince hatırlar buna
1: Evet,
0: bağlı
1: fark o.
0: olanlar. Evet, onun bizim muayenemizde, testlerimizde daha ayrıntılı yaparak onu da ortaya koyuyoruz. O yüzden depresyonu da burada dikkat etmemiz lazım. Onun dışında başka diğer sağlık sorunları da işte karaciğer, böbrek hastalıkları ya da az su içme,
1: Özellikle
0: yaşlı,
1: yaş, yazın
0: evet,
1: dönemleri, yaz dönemlerinde.
0: bunlar bilişsel dalgalanmalara neden olabiliyor.
1: Peki şimdi benim burada çok özel bir sorum olacak. Demans gelişmemiş sağlıklı bireylerde, işitme kaybı olan bireylerde işitme cihazlarını kullanmaya karşı bir direnç var.
0: Maalesef.
1: Acaba işitme cihazı ile işitme problemiyle demans arasında bir ilişki var mı?
0: Hem de çok saydığımız bu risk faktörleri arasında biraz önce kalple ilgili olanları saydık. Onlara beraber işitme de önceden ileri yaştaki işitme bozuklukları risk faktörüydü. Artık onu bilimsel araştırmalar orta yaştan itibaren, daha erken yaştan itibaren işitme güçlüğü varsa riski arttırıyor.
1: Çok önemli bir mesaj
0: Evet,
1: oldu şimdi.
0: gerçekten çok önemli. Çünkü hasta duymadıkça bir iletişimini azaltıyor. İki, karşısındaki duyup duymadığını bilmeden onu unutuyor
1: O da
0: diye
1: iletişimi kesiyor
0: damgalıyor. Tabii
1: herhalde.
0: ki, aynen. O da nasıl olsa duymadı diye söylemekten çekiniyor. Bu çok yönlü olarak maalesef işitme azlığı etkili. Yine görme bozukluğu da risk faktörleri
1: Bu
0: arasında
1: körlük olarak
0: sokuldu.
1: düşünmemek
0: Değil
1: lazım, değil mi?
0: ama bir
1: Mesela
0: katarakt
1: basit miyopiyi
0: mesela
1: katarak.
0: başlıyor. İleri yaşta çok sık görüyoruz. Gördüğünü çok iyi algılayamıyor, kişiyi tanıyamıyor, benzeri. Okuyamıyor, televizyonda gördüğünü söyleyemiyor. Görme bozukluğu da riski arttırıyor.
1: İnsan hep bir sosyal varlık olarak vurguluyoruz, düşünüyoruz. Bunlar acaba sosyalleşmeyle alakalı mı? Yani sosyalleşemedikçe insan bilişsel fonksiyonlarında bir gerileme mi oluyor?
0: Sosyalleşme çok önemli. Mesela bizim örnek hastamızda Ayşe Hanım eşinin vefatından sonra yalnız yaşamaya başlamış. Sosyalleşmenin azalması da risk faktörlerinden birisi. Ayrıca çalışmalar neyi göstermiş? Erken emeklilik. Emekli olduktan sonra hayatın durağanlaşması. Bu da riski arttırıyor. İleri yaşta boşanmalar ve yalnız yaşamalar riski arttırıyor. Maalesef sosyallik çok önemli.
1: Peki demans hastalarının güvenli bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi için aile bireyleri neler yapmalı? Yani evde düzenlemeler gerekecek mi? Kendisinin yaşam planı ile ilgili, belki maddi durumu ile ilgili planlamalar yapılacak mı? Bu da çok önemli. Çok vaktimiz
0: Tabii,
1: kalmadığı için
0: tabii,
1: bu
0: tabii.
1: soruya geçmek
0: Tabii
1: istedim.
0: önemli. Mesela erken evrede dikkat edilecek şey, evet, bir maddi planlama yapılabilir. Doktoruyla mutlaka görüşüldükten sonra eğer hastanın muhakeme yeteneği devam ediyorsa

0: vekalet verebilir. Ama muhakemesi bozulduysa vasi tayinine gidilebilir.
1: Yani
0: Ya
1: bu
0: da
1: hukuki de
0: evet,
1: bir süreç bu
0: tabii
1: hastalık.
0: ki
1: Evet.
0: aynen öyle. Ya da evden çıkıp bağımsız olmasını istiyoruz, hareketli olmasını istiyoruz ama kaybolma riski var. Bir takip cihazı konabilir. Orta evreye takip cihazı kullanabilir. Pek çok artık bulunabiliyor, küçük anahtarlık gibi,
1: Evet.
0: saat gibi olanlar. Bunlara ulaşılabiliyor artık. Belediyeler dağıtıyor. Kolay ulaşabilir hastalarımız. Ya da orta evreye geçince, eğer hastanın evden çıkıp kaçma riski olabilir. Onun için kilit kontrolü mutlaka yapılması lazım. Evde hareketlerinde bir yavaşlama olabilir. O yüzden daha kaygan zemin varsa
1: Halı
0: ona dikkat
1: kenarları
0: etmek
1: bile çok
0: lazım.
1: önemli, değil
0: Aynen,
1: mi?
0: eşikler ya da yürürken tutabileceği yerler, bunlar böyle ortamlar sağlanması lazım.
1: Hep aileyi de konuştuk. Sadece
0: Hı.
1: hastayı değil, aileyi de
0: Tabii.
1: konuştuk. Yani aile de çok ciddi bir yük altında
0: Evet,
1: anladığımız
0: evet.
1: kadarıyla. Peki ailede tükenme gibi bir problemle karşılaşıyor muyuz? Bunlar olmaması için ne yapıyoruz? Acaba ülkemizde
0: Hı.
1: bunun için bir program var mı?
0: Şöyle, gündüz Alzheimer gündüz yaşam merkezleri var. Pek çok
1: Evet.
0: ilimizde var. Şu an sayısını hatırlayamayacağım ama onu mutlaka bulunduğunuz şehirde olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Onlar hasta yakınları için bir nefes alma, hem de hasta için sosyalleşmesi ve bilişsel fonksiyonlar da yapıyorlar orada. Öyle bir ortamda bulunması çok önemli. Onun
1: Hocam bir daha
0: dışında
1: ismini söyleyebilir
0: tabii
1: misiniz?
0: gündüz yaşam
1: Gündüz
0: merkezleri.
1: yaşam merkezi.
0: Bazen değişik isimleri de oluyor ama genelde bu kullanılıyor. İstanbul'da 3 tane var, İzmir'de, Ankara'da var, Eskişehir, Mersin, benim bildiğim Van, daha yeni gittik, gördük. Böyle
1: Ya bu
0: merkezlerimiz var.
1: çok önemli
0: Önemli bir
1: çünkü
0: şey.
1: hep aile ve hastayı beraber
0: Hı.
1: konuştuk. Zor bir süreç. Beraber yürütmeleri gerekiyor.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla aynı zamanda aile bireylerini de korumak
0: Tabii,
1: gerekecek tükenmeme
0: tabii.
1: açısından.
0: Ve pardon, sözünüzü kestim. Aile içinde paylaşım, görev paylaşımı çok
1: Evet,
0: önemli. Tek
1: evet.
0: bir kişinin üzerinde kaldığı zaman o tükenmişlik
1: Bu
0: çok yaşanıyor.
1: merkezler herhalde bunu kolaylaştırıcı önerilerde bulunuyordur.
0: Bulunuyor.
1: Ve şimdi çok da vaktimiz yok. En
0: Hı.
1: son en popüler sorumuzu soralım. Bulmaca çözmek gibi
0: Aha.
1: aktiviteler demansı önler mi veya yavaşlatır mı?
0: Tamam. Evet, bu bir bilişsel aktivite, bulmaca çözmek faydalı fakat tek başına yeterli değil. Bulmaca da tek başına bilişsel aktivite olarak yeterli değil. Bulmaca nedir? Karşılıklı soru cevaptan ibaret. Biliyorsa biliyor, bilmiyorsa bilmiyor ama o bilişsel aktiviteyi daha sudoku, dil öğrenme, bir müzik aleti öğrenme gibi daha geniş yelpazede düşünürsek daha iyi olur. Onun dışında da spor yapmak, aktif
1: Fiziksel
0: olmak.
1: aktivite,
0: Bu
1: genel
0: da orta
1: sağlık önerileri.
0: yaştan
1: Evet.
0: itibaren fiziksel
1: Çok güzel,
0: olarak aktif
1: evet.
0: olmak, zihinsel olarak aktif olmak ve sosyal olarak aktif olmak çok önemli.
2: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde demansta erken belirtileri ve ailenin rolünü konuştuk. Konuk doktorumuzsa Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı, nöroloji doçenti Doktor Özlem Bizpınar Monisti. Kendisine çok çok teşekkür
0: Ben
2: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
2: Kıymetli vaktini
1: Çok
2: bizlere
1: güzel bir program
2: ayırdığı,
1: oldu hocam.
2: buralara kadar
1: Teşekkürler.
2: zahmet ettiği, geldiği için.
0: Çok teşekkür
2: Ve
1: ederim.
2: programı hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle beraberdi. Sağ olsun, var olsun. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden. Sana göre hava hoş, beni yok ki düşünen. Gün olup intikam saati.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ihraç süreci devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Haklarında disiplin süreci başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın ise grup başkan vekillikleri düşürüldü. Meclis internet sitesinde ünvanları kaldırıldı. Toplantıda kongre takvimi ile ilgili de karar alındı. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Taraflarla son adımları tamamlamak için yakın çalışıldığı ifade edildi. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylemişti. Tahran'da medyaya spekülasyondan kaçının çağrısı gelmişti. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türklerin Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü Çanakkale'de törenlerle kutlandı. Türk bayraklarıyla donatılan onlarca deniz aracı, Nusret Mayın gemisi eşliğinde Gelibolu'ya yol aldı. Törene katılan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ittifaktan zirvenin önemine ve Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede savunma sanayi ve Ukrayna'ya destek başlıklarının öne çıkacağını belirtti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Türkiye'yi NATO'nun en önemli stratejik ortaklarından biri olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Konseyi'nin mülkiyet hakları toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi saiklerle aşındırılmasından derin endişe duymaktadır, dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını incelemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon üyeleri, Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 11 öğrencinin hayatını kaybettiği Aysel Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet sanlısı Ramazan Ağçanlı, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı. Ağçanlı hakkında Ocak ayında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Almanya'da saklandığı evde yakalanan zanlı Türk adaletine teslim edildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve obeziteyle mücadeleye dikkati çekti. Kilosunu ve boyunu ölçtüğümüz vatandaşlarımıza 513 ton kilo verdirdik, dedi. Muş'ta konuşan Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların önceki yıla göre 2 kat arttığını da söyledi. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Her Telden programını dinliyorsunuz.

İkiye bölünmüş sıcaklığımız, sen benden uzakta, ben senden uzak. İkiye bölünmüş.

0: Senden uzakta, ben senden uzak.
1: Her Telden programını dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında yeni ihraçlar için karar alındı. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazırlandığı

0: hazır olduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Şimdi ayrıntılar. 450 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyonunu geçiren Selimiye Camii yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta konuştu. Selimiye Camii'ni aslına uygun restore ettik dedi, bir de müjde verdi. Erdoğan, Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini yeniden ayağa kaldıracağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi CHP içinde yaşanan iç tartışmalar da vardı. Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi.
1: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yiz diyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor.
0: Siyasetin anarşiyle yan yana gelemeyeceğini söyleyen Erdoğan, milletin huzuruna kastedilmesine müsaade etmeyiz dedi.
1: Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
0: Erdoğan, bölgenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kritik süreçten geçtiğini belirtti. Türkiye'yi çevreleyen ateş çemberine dikkati çekti.
1: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinde tempoyu arttıracağız mesajı da verdi. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tansiyon yüksek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yeni ihraçlar için karar alındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı o kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncel'e Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini söyledi. Müslüm Sarı,

0: Dün de katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel'le ilgili soruyu yanıtladı, kimseye imtiyaz tanınmayacağını vurguladı. Haklarında disiplin süreci başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın ise grup başkan vekillikleri düşürüldü. Meclis internet sitesinde ünvanları kaldırıldı. Peki CHP kurultay sürecini başlatacak mı? Müslüm Sarı sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu soruya da yanıt verdi. Parti meclisinde alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirilmelerin yapılmasına karar verilmiştir ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiasını verdiği kararla çürüttü. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi. Albayrak'ın avukatından, kararla CHP'nin iftiralarının kurumsallaştığı tasdiklendi açıklaması geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 128 milyar dolar iddiasının siyasi yalan olarak tescillendiğini söyledi. Çelik, CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü, dedi. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşması metninin hazır olduğunu duyurdu. Açıklamayı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, İran ve ABD arasındaki barış anlaşmasının son ve uzlaşıya varılmış metni hazırlandı, dedi. İki tarafla da son adımları tamamlamak için yakın çalıştıklarını ifade etti. Anlaşmanın ne zaman nerede imzalanacağına dair ise bilgi paylaşılmadı. Pakistan'ın metin hazır açıklamasından önce ilk olarak Trump'tan gelen çıkış tekrar belirsizliğin hakim olmasına neden olmuştu. Trump, İran basınında anlaşmanın maddelerine dair iddia edilen bilgilerin yalan olduğunu söyledi, İran'a kendilerini toplasalar iyi olur ifadesini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de, medyada anlaşmaya dair çok sayıda yalan dolaşıyor dedi, İranlılar dondurulmuş varlıklarını almıyorlar vurgusu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Trump'ın sözlerinin ardından medyaya seslendi. Anlaşma son halini alana kadar spekülasyon yapmaktan kaçınmalı. Detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak çağrısında bulundu. Trump da Arakçı'nın açıklamasını alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde sulh ve selametten yana olduğunu söyledi, ancak düşmanlık edenlere fırsat vermeyiz ifadesini kullandı. Milli birlik ve dayanışma vurgusu yapan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamalarında konuştu.
1: Türk milleti olarak bir olmak, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmaktan başka bir şansımız yoktur. Birbirimize yaslanmak, birbirimize güvenmek ve birbirimizden güç almak mecburiyetindeyiz. Bu toprakların tarih şuurunu iyi bir şekilde kavramak, gençlerimize, evlatlarımıza bu şuuru kavratmak mecburiyetindeyiz. Biz bölgemizde, dünyada sulh ve selamet istiyoruz, barış istiyoruz. Bu bölgede, coğrafyamızda dostluğun hakim olmasını istiyoruz. Ama Türkiye'ye karşı düşmanca tavırları içerisinde olanlara da her şekilde hazırlıklı olduğumuzu ve asla Türkiye'nin düşmanlarına fırsat bırakmayacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Cevdet Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da konuşan Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi.
2: Petrol ve enerji fiyatları üzerinden, gübre fiyatları üzerinden, lojistik ve finansal maliyetler üzerinden tüm dünyayı etkileyen bir savaş ortamından geçiyoruz.

0: Türkiye Cumhuriyeti olarak etrafımızdaki bu ateşe karışmadığımız gibi, bulaşmadığımız gibi bunların, bu ateşin sönmesi için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Savunma sanayimiz başta olmak üzere her türlü riske karşı da ülkemizi hazırlıyoruz, güçlü bir şekilde konumlandırıyoruz. Enerji fiyatlarının iş dünyamıza, tüketicilere yansımasını sınırlamak için Eşel Mobil dediğimiz sisteme geçtik. Bütçe olarak gerçekten çok büyük bir yükün altına girdik. Bu bedeli ödedik ama enflasyonist etkisini sınırlamış olduk. Türkiye hem enerjide, hem gübrede, hem diğer girdilerde arz problemi yaşamadı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini belirten Hakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanması ve kalıcı barışa ulaşılmasının önemine değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la gerçekleştirdi. Fidan, Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir diyen Bakan Şimşek, birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu.
2: Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. O anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir. Sadece bankacılık sektörümüz değil, ekonomimiz aslında şoklara karşı dirençli olduğunu, bu son iki yılda çoklu şoklara karşı rüştünü ispat etti. Son üç yıldır uygulamakta olduğumuz programla takdir edersiniz ki özellikle makro finansal istikrarı önceliklendirdik ama bu zor bir coğrafyada yaşadığımız için sürekli tamponlar inşa ettik.
1: Türkiye, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da dünya liderlerini ağırlayacak. Zirve için üst düzey güvenlik tedbirleri uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev üstlenecek. Liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programı düzenlenecek. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ittifaktan zirvenin önemine ve Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede savunma sanayi ve Ukrayna'ya destek başlıklarının öne çıkacağını belirtti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Türkiye'yi NATO'nun en önemli stratejik ortaklarından biri olarak tanımladı. Carney, ittifak içerisinde Türkiye'nin rolünü inanılmaz derecede önemli olarak tanımladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosya ile ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle ceza infaz kurumuna teslim edildi. Firari durumdaki bir zanlı ise aranıyor. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla Finans Ağı deşifre edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın yapılacak LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da LGS sınavı dolayısıyla paylaştığı mesajda öğrencilere başarılar diledi. "LGS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum," dedi. Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, "Sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak," dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.
3: 8. sınıf öğrencilerimizin %80'i, 1 milyon 22 bin öğrencimiz inşallah yarın sınava girecek. 81 ilimizde, 920 ilçemizde, yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek. Farklı görev unvanlarında toplam 400 bin arkadaşımız görev alacaklar. Sınavların gerçekleştirilecekleri binalarda sınav esnasında açık olmak üzere canlı kamera kayıtları uygulanacak. Bakanlığımızdan da izlenmiş olacak. Beslenme paketimiz çocuklarımızın sınav sürecindeki enerji ve konsantrasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gıda mühendisi, diyetisyen gibi arkadaşlarla birlikte tespit edilmiştir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Paket içeriği başvuru sürecinde velilerimizle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. Bu uygulama zorunlu bir uygulama değil. 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Okulların tamamını fiziki imkanlarla birlikte karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, sosyal medya açıklamasında kapsamlı tedbirleri duyurdu. Sınav sürecinde toplam 29.103 personel ve 4.028 ekip sahada olacak. Sınav merkezlerinde dedektör ve yaka kamerası kullanılacak, soru kitapçıklarıyla sınav evraklarının nakli sıkı şekilde denetlenecek. Okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek etkinlik ve toplantılara izin verilmeyecek. Sınav güvenliğini tehdit edebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki önlemler uygulanacak. Adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için trafik düzenlemeleri de yapıldı. Kimlik kartını kaybeden adaylar için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü 7.30 ile 12.30 saatleri arasında randevusuz hizmet verecek. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşılabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas oldukları konuların başında geldiğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek" ifadelerine yer verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da beyaz et firmalarına yönelik denetim kayyumluğu tedbirine ilişkin açıklamada bulundu. denetim kayyumluğu tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir ifadesi kullanıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmadığı belirtildi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptığı bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında yeni ihraçlar için karar alındı. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

2026 Dünya Kupası B grubunda Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya. Saat 22'de başlayan mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nde

0: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 15, İstanbul ve Trabzon 20, İzmir 21, Sakarya, Rize ve Diyarbakır 18, Edirne, Konya, Samsun ve Batman 17, Kayseri, Kütahya ve Uşak 13, Şanlıurfa, Antalya ve Hatay 22, Malatya ve Elazığ 16, Mardin ve Adıyaman 2, Erzurum 8, Kars 7 ve Ardahan 4 derece.
1: Yol durumu.

0: ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bengüsü'ye yolculuk 2. bölüm. Yazan Hasan Erkek, yöneten Murat Atak, yapımcı Metin Öztekin, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Özlem Ersönmez, Adem Erol Kardeseci, Selim Selçuk Özdoğan, Nurhayat Gülseren Gürtunca, Ufuk Nezih Alataş, Umut Berrin Öley.

Edebiyat Fakültesi'nde idari yönetici olan Adem Bey, öğretim görevlisi Selim, son sınıf öğrencisi Ufuk'la sözlüsü Umut, bir de fakültenin muhasebecisi Nurhayat uzunca bir bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkarlar. Amaçları Adem Bey'in anlata anlata bitiremediği eşsiz güzellikteki Bengisu Gölü'ne gidip orada dertlerini unutmaktır. Her birinin ayrı ayrı sorunları vardır çünkü. Ufuk sözlüsü Umut'la bir türlü uzlaşamaz. Nurhayat uzun bir evliliği noktalamak üzredir. Adem Bey yıllar önce ölen karısının yasını tutmaktadır. Selim ise kendini yalnız iş hayatına adamış, mutluluğa kapısını aralamaktan hep kaçınmıştır. Farklı kişiliklere, farklı beklentilere sahip bu arkadaş grubu bilinmeyen olaylarla dolu yolculuğa çıkarlar.

0: Belki inanmayacaksınız ama Bengisu yolundan 40 kilometre eksildi.
1: Ah, bu yolculuğa çıkmamız çok iyi oldu. Şimdi kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum.
2: Ya ben de öyle heyecanlıyım ki.
3: Bense yeni bir romana başlamış gibiyim. Bu hayat romanını uzun zamandır kenarda tuttuğum için de içim buruk biraz.
0: Ben de 20 yıl önceki gibi hissediyorum kendimi. Sanki 20 yıl gençleşmişim. Sanki yanımda rahmetli karım Özlem var. O heyecanı bir daha yaşayabileceğimi hiç düşünmemiştim.
1: Ah, benimse içimde tuhaf bir sıkıntı var. Bengisu'ya doğru yol aldıkça dağılır belki. Ay, amma da çok dolaştı şu ben zamiri arabanın içinde.
2: Ne var ki bunda?
1: Bir arkadaşım bir iletişim ortamında ben zamiri çok yaralıyorsa o iletişim yeterince demokratik değildir derdi.
2: İletişimin de demokratiği mi olurmuş canım? Bence çok saçma.
1: Bak bak, işte yine ben dedin.
4: Kim bilir, belki de kocamla biraz da bu yüzden bu hallere geldik. Hep ben, hep ben, hep ben dediği için. Halbuki birazcık da beni dinlese hiç bu hallere düşer miydik? Ama nerede onda o anlayış?
1: Bu tutum bana hiç yabancı gelmiyor.
2: Hiç de değil. Bizim iletişimimiz için böyle bir şey söyleyemezsin herhalde.
0: Meseleyi şahsileştirmesek.
1: Peki, öyle yapmayalım. Örneğin biri gelip ben, benim, ben var ya deyip bütün sorunlarını anlatıp gidiyor. Böyle bir durumda demokratik bir iletişimden söz edilebilir mi hiç?
0: Siz bir de benim yerimde olsanız. Sabahtan akşama kadar hep dert dinliyorum. Kendileri rahatlayıp gidiyorlar. Sonra akşam olunca ben de bizim emektarla eve dönerken ona anlatıyorum dertlerimi. Ama ağzı dili yok ki cevap versin zavallı.
3: Sanırım o zaman diyalog olmuyor değil mi? Çünkü diyalog olabilmesi için benim yanına seni de koymak gerek. Hep ben kullanımı olsa olsa.

0: İnsanı monoloğa götürür.
1: İşte böyle bir şeydi benim demek istediğim.
2: Daha yolun başındayız küçük hanım. Şimdi herkes ben diyerek kendini ortaya koyuyor. Elbette sene, yani sana da sıra gelecek. Hiç değilse bu yolculukta bunu başarabiliriz belki.

0: Adem baba, kaç kilometre yol yapmışız?
1: 150'yi geçmiş.
0: Giderek Bengisu'ya daha çok yaklaşıyoruz.
2: Acaba ne demektir Bengisu? Sözcük anlamı nedir yani?
3: Günümüzün diliyle yaşam suyu. Ölümsüzlük suyu da denebilir.
1: Eski dildeki karşılığı ise ab-ı hayat.
2: Peki neden Bengisu demişler gideceğimiz gölün adına?
1: İnsanlar eskiden o gölün kıyısına gider, yaralarını iyileştirirlermiş. Ömürleri uzarmış.
0: Gerçekten mi?
1: Artık o kadarını bilmiyoruz. Ama ona inanıyorlarmış.
3: Belki de huzur bulur, psikolojik sorunlarından arınır, böylece o kaynaklı sorunlarından kurtulurlardı. Böylece o gölün yaralarını iyileştirdiğine inanırlardı. Öyle değil mi Adem Bey?
1: Kim bilir, belki de.
2: Affedersiniz, benim cep telefonum çalıyor. Alo, sen misin? Bir şey mi oldu? Fidan'la Can iyi mi? Evet ama rahat bırak artık beni. Çocuklar diyordun, işte çocukları da verdim. Daha ne istiyorsun? Bir şey olmaz, alışırlar. Ben yıllardır bakıyorum, ömrümü çürüttüm. Biraz da sen bak. Sözlerine inanamıyorum artık senin. Bırak da bir nefes alayım. Boşuna beklersin, sakın ha. Kapatıyorum bak, sakın dedim. İşte kapatıyorum.
1: Kötü bir şey mi var Nurhayat Hanım?
2: Daha kötü ne olabilirdi ki? Püsküllü bela işte. Ne dediyse yaptım, ne istediyse verdim. Yine de rahat bırakmıyor ki beni. Sözde çocuklar beni özlemiş, ağlayıp duruyorlarmış.
0: Belki de gerçekten özlemişlerdir sizi.
2: Siz onu bilmezsiniz. İşi gücü beni hep en zayıf yerimden vurmak. Kaybedeceğini anlayınca gelip seni arabayla alayım mı diyor.
1: Demiş miydiniz Bengisu gölüne gideceğimizi?
2: Dedim ya, demez olaydım. Şimdi arkamıza düşerse hiç şaşma.
1: Yapar mı gerçekten?
2: Yapmazsa şaşarım.
0: Belki de seviyordur sizi Nurhayat abla.
2: Ay, sevmesi böyleyse.
4: Ha, bakıyorum yakınlık duydun Nurhayat Hanım'ın kocasına.
0: İnanmayacaksın ama erkeklerin de duyguları vardır.
4: Kuşkusuz. Ama her erkeğin duyguları farklıdır. Bazılarınınki ise sadece kendileri için vardır.
0: Oo, bakıyorum da bu konuda deneyimlisin.
4: Ne demek istiyorsun?
2: Aman çocuklar, birbirinizin kıymetini bilin. Böyle küçük atışmalardan, didişmelerden sonra öyle büyük olaylar patlak veriyor ki engel olana aşk olsun. Başından tedbir almak lazım.
4: Haklısınız ya, tedbir almak lazım.
2: Of, hep böyle mi olacak? Yaşım 40'a geliyor, bir rahat gün görmedim. Ömrüm hep böyle ıstırap içinde mi geçecek benim?
1: Üzülmeyin Nurhayat Hanım. Bengisu Gölü'ne gelince bütün acılarımız dinecek. Yaralarımız iyileşecek.

0: Maşallah yemek dar yolu yutuyor sanki. Saat gibi işliyor. Tabiat kitap gibi değil mi Selim Bey?
1: Hem de ne kitap. Çok çeşitli, çok renkli ve de dop dolu. Boşuna dememiş Göte, teoriler kurudur dostum. Önemli olan hayatın yemyeşil dalıdır diye. Hayatı bize en çok anımsatan da doğa oluyor nedense. Arabanın camından etrafa baktıkça ne demek istediğini daha iyi anlıyorum.
2: Ekinler nasıl boy vermiş, ağaçlar çiçek dökmüş de çağlaya durmuş bile. Her şey birdenbire değişivermiş.
0: Birdenbire değil Nur Hayat Hanım. Belki yavaş yavaş oluyordur da biz fark edebiliriz.
2: Çok doğru vallahi. Biz birbirimizle didişip dururken tabiat almış yürümüş.
1: Biz insanlar ne yaparsak yapalım, ne hissedersek hissedelim, doğa yine kendi yasalarına göre işleyip gidiyor. Hayatsa öylece geçip gidiyor yanı başımızdan. Bize de şaşırmak kalıyor.
3: Belki de biz geçip gidiyoruz hayatın yanından hocam. Ya da birlikte geçip gidiyoruz da ne biz hayata değiyoruz ne de hayat bize.
4: Hocam sanırım Umut biz de hayatın bir parçasıyız demek istiyor.
3: Ben ne demek istediğimi açıklayabilirim Ufuk.
4: Canım ben sadece yardım etmek istemiştim.
3: Neden? Ben yardıma muhtaç biri miyim?
4: Hayır onu demek istemedim.

0: Daldınız Adem Bey.
1: Rahmetli karımla 20 yıl önce bu yoldan geçerken o da hayran olmuştu tabiatın bu kadar canlı olmasına. İnep birlikte uzun uzun çiçek bürümüş yamaçlara bakmıştık. Her yer çiçek kokuyordu. Ilık bir rüzgar vuruyordu yüzümüze. İkimiz el ele tutuşmuş öylece kalmıştık bir süre. Sanki hayat sonsuza kadar hep böyle güzel, bizler de sonsuza kadar hep böyle mutlu yaşayacaktık.
2: Eşinizi çok sevmiş olmalısınız Adem Bey, ondan sonra evlenmediğinize göre.
1: Çok da söz mü? Ölümünden sonraki yılları yaşadım saymıyorum. Ne yaşadımsa onun sağlığında yaşadım.
2: Yeryüzünde sizin gibi sadık, saygılı erkeklerin olduğunu bilmek insana huzur veriyor. Bir de benim kocama bakın.
1: Hala onu mu düşünüyorsunuz?
2: Kocamdan çok çocuklarımı fidanla canı düşünüyorum tabii.
1: Bakıyorum şimdiden özlemeye başladınız. İsterseniz daha yol yakınken dönebiliriz. Kocanızın gelip sizi almasına da gerek kalmaz böylece.
2: Hayır. Yola çıktık bir kez. Ne derler? Ok yaydan çıktı artık. Alışmam lazım.
0: Yoruldunuz mu Adem Bey? Keşke içimizden birileri daha bilseydi araba kullanmasını.
1: Yorulmadım. Yorulur muyum? Övünmek gibi olmasın ama 20 yıl önce de bu yolu duraksız gitmiştik biz. Aralıksız yolculuk yaparak. Yalnız arabada bir tuhaflık var. Nazar değdi galiba. Tam iyi gidiyor derken.
3: Bakın arabanın önünden duman çıkıyor.
2: Ne var Adem Bey, ne oluyor?
1: Yok, telaş etmeyin. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Su kaynatmış olabilir.
0: Durdurup bir bakalım isterseniz. Hem bir nefes alırız.
1: Öyle yapalım ya.
0: Buyurun Nurhayat Hanım.
2: Ne kadar incesiniz Selim Bey, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
4: Çok teşekkür ederim Ufuk Bey. Siz de çok incesiniz.
3: Rica ederim Umut Hanım. Kendiniz de arabanın kapısını açıp kapatabilirsiniz. Her şeyi bildiğinize göre.
4: Hızlandırılmış kibarlık kursları açılmış. Neden katılmıyorsunuz birine? Gerçi çok hızlı oldukları için anlamakta güçlük çekebilirsiniz.
1: Şimdi anlayacağız ne olup bittiğini. Evet, dur bakalım.
3: Önemli bir şey yok ya Adem Baba.
1: Yok. Dediğim gibi su kaynatmış.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Yapacak bir şey yok. Arabanın biraz soğuması lazım. Sonra yine yola devam ederiz.
2: Çok şükür. Bir an öyle korktum ki daha başında mı kalacağız diye.
0: Kalsak ne olacak Nurhayat Hanım? Hiç fena yer değilmiş. Baksanıza şu havanın güzelliğine. Bir de rüzgar bu kadar sert esmese.
4: Ne kadar buradayız Adem Bey?
1: Yarım saat. Siz nefes alırken ben de emektarla ilgileneyim biraz.
4: Şöyle biraz yürümek istiyorum da. Oturmaktan bacaklarım tutulmuş.
3: Ben de seninle geleyim.
4: Merak etme, kaybolmam.
3: Canım ondan değil, konuşmak istediğim şeyler var.
4: Ne zaman bitti ki konuşmak istediğin şeyler?
0: Nurhayat Hanım, biz de gidip şu ağacın duldasına sığınalım. Böylece kendimizi rüzgardan korumuş oluruz.
2: Tabii gidelim ya. Şu kuş seslerinin güzelliğine bir bakın.
0: Üstelik de gerçek kuş sesleri. Televizyondan, radyodan duyduğumuz efektler değil.
3: Burada rüzgar yok. Çok uzaklaşmayalım. Bak, şu dere ne tatlı akıyor.
4: Hayret, bazen güzel şeyleri de görebiliyorsun.
3: Neden bana o kadar çatıp duruyorsun? Selim hocamın, Adem babanın yanında gururumu incittiğinin farkında değil misin yoksa?
4: Asıl sen gururumu kırıyorsun. Bir daha bana çocukmuşum gibi davranma.
3: Çocukluk yapıyorsun da onun için öyle davranıyorum. Ben uyarmasam kim uyaracak seni?
4: Kimsenin uyarılarına ihtiyacım yok benim.
3: Sözlü müsün? Arada bir küçücük bir uyarıda bulununca neden bu kadar kızıyorsun?
4: İşte sözlünüm diye senin malınmışım gibi davranman beni çileden çıkarıyor.
3: Canım hiç de öyle davrandığım yok. Sen alıngansın da ondan.
4: Ben mi alınganmışım? Sen kendine bak.
2: Selim Bey, düşünüyordum da keşke fidanla canı da getirseydim. Hiç değilse son kez benimle tatile gelmiş olurlardı.
0: Getirseydiniz keşke. Çocukları çok severim ben. Bir ara çocuk edebiyatıyla da ilgilendim.
2: Dünyanın tadı tuzu onlar benim için. İnşallah sizin de çocuklarınız olur.
0: Bu gidişte zor Nurhayat Hanım. Bildiğim kadarıyla çocuklar dünyaya kitap okuyarak gelmiyor.
2: Canım gene okur yazarsınız kitabınızı. Annesi yetiştirir çocukları.
0: O da bencillik olur.
2: Ne kadar anlayışlısınız Selim Bey. Sizin anlayışınızın onda biri. Kocam da olsa boşanmamıza hiç gerek kalmazdı.
0: Ama fazla anlayışında sonunu görüyorsunuz. 33 yaşıma geldim, hala bekarım.
2: Halinizden memnun değilseniz evlenin biriyle Selim Bey. Etrafınızda o kadar güzel kız var. Arada bir görüyorum, odanıza çok güzel genç hanımlar geliyor.
0: Aralarında kendime tam uygun olanını bulamadım daha. Bir de şey var, biriyle evlenirsem onu üzmekten korkarım. Ona kötülük yaparmışım gibi geliyor.
2: Kötülük mü? Ay vallahi çok hoşsunuz. Nasıl karar verdiniz böyle bir şeye? Tersine onu mutlu edeceğinizden eminim.
1: Ha, demek öyle emektar. Sen eskiden yapmazdın böyle şeyler. Çok mu yaşlandın benim gibi? Artık gücün yetmiyor mu uzun yollara, uzun yolculuklara? Nefesin mi kesiliyor? Ha. Şimdi soluklandın ama, değil mi? Artık yola çıkma zamanı. Az sabret de arkadaşları bir çağıralım. Selim Bey! Nurhayat Hanım! Ah emekler, ah. Keşke hanımın da olsaydı şimdi burada. Hatırlıyorsun değil mi? O zamanlar sen de gençtin benim gibi. Nasıl bir heyecanla geçmiştik bu yollara. O zaman nerede böyle nefesi kesilmeler, su kaynatmalar? Hayat işte. Hadi emektar, beni mahcup etme olur mu? Şöyle sağ salim götür bizi Bengüsü'ye. Bunu şu kederli yaşlı adama çok germem.

0: Nasılmış Selim Bey? Yolculuklara daha sık çıkmadığınıza pişman mısınız şimdi?
1: Her zaman pişmanım. Ama dersler, sınavlar, doktora tezim, her şey engel oluyor yolculuklara. Böyle olunca ben de sık sık içimde yolculuklara çıkıyorum.
0: Nasıl? O yolculuklarda da böyle güzel manzaralar var mı bari?
1: Nerede? Hep çöller. Çöller. Arada bir yeşil vahalar görünse de çabuk gitip gidiyorlar hayalimden.
2: Ay, iyi ki bu yolculuğa çıktık. Öyle memnun oldum. Eyvah!
0: Ne oldu Nurhayat Hanım?
2: Şu geçen araba, kocamın arabası. Arkamızdan gelmiş.
0: Canım, belki başkasıdır. Bir tek kocanızın mı o marka arabası var?
2: Hayır, oydu, gördüm. O da bize baktı. Ne yapacağım ben şimdi? Ne rahat veriyor, ne vazgeçiyor
0: canım,
2: benden.
0: Canım, korkmayın, biz yanınızdayız. Size bir kötülük yapacak diye ya.
2: Daha ne kötülük yapsın ki? Bir tek güzel gün görmedim onun yüzünden. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım?

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, Türksat 3A, Türksat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

30 Ocak 1933'te Almanya'da Hitler'in liderliğinde Nasyonal Sosyalistler iktidara geldiler ve birbiri ardına bir dizi yasa ve uygulamayı harekete geçirdiler. Bunlardan biri de Yahudi soyundan gelen ve siyasal bakımdan kuşkulu görülen profesörlerin Alman üniversiteleri ve kurumlarından tasfiye edilmesi amacını taşıyan Kamu Hizmetleri Yasası'nın yeniden tesisi yasasıydı. Takvimler 11 Mayıs 1933'ü gösterdiğinde Alman tarihinde kara bir sayfa olarak yerine alacak olan meşhur kitap yakma günü yaşandı. Nazilerin muhalif kabul ettiği yazarların kitapları yakıldı, alevler gökyüzüne yükselirken Hitler faşizmi Almanya'nın üzerine kabus gibi çöktü. Almanya'nın 12 Mart 1938'de Avusturya'yı işgal etmesinin ardından aynı kurallar Avusturya'da da yürürlüğe girdi ve Ari ırktan olmayan tüm bilim insanları, sanatçılar ve devlet adamlarının ülkeyi terk etmeleri istendi. Bu bilim insanlarının birçoğu Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısıyla Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmayı tercih ettiler çünkü burada onlar birer mülteci değil, mesleklerini layıkıyla icra edebilecekleri özgürlüğe sahip akademisyenler olarak geldiklerini biliyorlardı. İşte o isimlerden biri. Avusturyalı bir bilim insanı, bir Türk kadar Türk dili sevdalısı. Biz helva demesini de biliriz, halve demesini de diyecek kadar Türkçenin tüm lehçelerine hakim, tam 12 dil bilen bir dil bilimci. 20. yüzyılın önde gelen Türkologlarından ve Doğu bilimcilerinden, Türkoloji alanında önemli çalışmalara imza atmış bir akademisyen Andreas Titze. Andreas Titze, 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden birkaç ay önce, 26 Nisan 1914'te Viyana Üniversitesi'nde sanat tarihi okumuş Praglı Hans Titze ve meslektaşı Erika Konrad çiftinin 4 çocuğundan biri olarak Viyana'da dünyaya gelir. Sanatsever bir aile ortamında 4 kardeşiyle birlikte sevgi dolu bir ailede, Johannes Brahms gibi isimlerin ziyaret ettiği bir evde büyüyen Titze, eğitim hayatına Viyana'da başlar. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1932'de olgunluk sınavını geçerek lisans ve yüksek lisans eğitimini Viyana Üniversitesi'nde tarih, Slavistik, Doğu Avrupa tarihi ve Balkanoloji alanlarında devam eder. Bu dönemde Türkçe, Arapça ve Farsça gibi Doğu dilleriyle ilgilenmeye başlamıştır. 1933 yılında bir dönem boyunca Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde de eğitim alır ve sonrasında Doğu Avrupa Enstitüsü'nde iş hayatına asistan olarak başlar. 1936 yılına gelindiğinde ise İtalyan tarımı üzerine yazdığı teziyle doktor unvanını alır. Tatillerini kitap yığınlarının arasında geçiren, sürekli yeni diller öğrenen ve seyahat etmekten

hoşlanan Tilse, 1936 yılında ilk kez geldiği ve 1,5 aya kadar kaldığı Türkiye seyahati sonrasında Anadolu Seyahatimiz adlı bir rapor hazırlar. 1936 ve 37'de Balkanlar ve Anadolu'ya seyahatler gerçekleştirir. Robert Anheger'le birlikte yaptığı Anadolu gezileri, onun Türk kültürüne olan ilgisini pekiştirir. Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet ve idari dili olan Osmanlı Türkçesine de ilgi duymaya başlar. Balkan bölgesinin tarihini anlamak için, Balkan dillerine Türkçeden geçmiş olan Arapça veya Farsça kökenli kelimeler üzerine araştırmalar yapar. Bu dönemde Avrupa'da artan Nazi baskısı Viyana'da da kendini gösterir. Alman Reich'ın baskısı Tilse için sol görüşlü ve Yahudi kökenli biri olarak sadece yeteneklerine uygun bir pozisyon bulma umutlarını yok etmekle kalmaz. Aynı zamanda bir Nazi iktidarının gelmesi durumunda can güvenliğinin de kalmadığını göstermiştir. Andreas Tilse siyasi belirsizlik ve tehdit nedeniyle dil ve kaynak çalışmalarını başlatmak için Avusturya'yı terk etmeye karar verir ve birçok Yahudi bilim insanının sığınak olarak gördüğü Türkiye'ye göç eder. Andreas Tilse, kendisinden önce Türkiye'ye gelen hocası Ernst von Asser'in referansıyla Kasım 1938'de İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda göreve başlar. 1952'ye kadar Almanca, 1953-1958 yılları arasında ise İngilizce öğreticiliği yapar. Bu dönemde Helmut Ritter gibi isimlerle çalışarak Türkoloji alanında çalışan verimli bir akademik kadronun içinde yer alır. Ritter'ın kaleme aldığı Karagöz, Türk Gölge Oyunu adlı incelemenin editörlüğünü yapar ve birlikte de Türkçe-Almanca sözlük hazırlarlar. 1946'dan 1958'e kadar Red House Turkish English Dictionary'nin gözden geçirilmesi projesini yönetir. Her iki eserde Türkçe öğrenenler kadar bizzat Türkler için de vazgeçilmez kaynaklar olarak kabul edilmiştir. Andreas Tilse 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne UCLA'ya giderek hocalık kariyerine yeni bir yön verir ve sayısız bilimsel makale kalemi alarak folklor araştırmalarını sürdürür. Türk bilmeceleri üzerine makaleler yazdı ve halk bilimci İlhan Başgöz'le birlikte önde gelen çeşitli bilim insanlarının çabalarına dayalı büyük bir derleme olan Türkçe Bilmeceler Derlemesi'ni kaleme alır. UCLA'deki görev dönemi boyunca da Yank Araştırma Kütüphanesi'nde Türkçe ve Osmanlıca kitap ve el yazmaları koleksiyonlarının oluşturulmasına katkıda bulunur ve kütüphaneyi bu tür koleksiyonların en büyük arşivlerinden biri haline getirerek Amerika'nın genç bilim insanlarının Türkiye'nin kültürel mirası hakkında bilgi edinmesini sağlar. Tilse 1973 yılında doğduğu topraklarda Viyana Üniversitesi'nde hocalık yapmak için Amerika'dan ayrılır. Emekli olduğu 1984 yılına kadar etimolojik sözlük için fişler biriktirmeye devam etmiş, öğrencilere Türkçe ve Osmanlı Türkçesi öğretmiş, özellikle Osmanlı kültürü, dil bilimi, edebiyatı ve tarihine odaklanmıştır. Tutkulu bir araştırmacı olan Andreas Tilse, emekli olduktan sonra bile Türkolog ve dil bilimci meslektaşlarına yönelik bir dizi bilimsel proje ve çalışma yürütmüş, Türkologlarla ve dil bilimcilerle işbirliği içinde olmaya devam etmiş, özellikle Türkoloji alanındaki kaynaklara ve çalışmalara katkıda bulunmuştur. Ömrünü Türk diline adayan Andreas Tilse, ömrünün sonlarına doğru hastalıklarla mücadele eder. 23 Aralık 2003'te 90 yaşında doğduğu şehir olan Viyana'da beyin kanaması geçirerek hayata gözlerini yumar.

Ölümünün ardından anısını yaşatmak için Viyana Üniversitesi tarafından Andreas Titse Türk Araştırmaları Anma Bursu programı başlatılarak gelecekteki akademik çalışmalarda anılması ve mirasının sürdürülmesi amaçlanmıştır. Bu sayede Titse'nin çalışmaları onurlandırılırken, diğer taraftan da yetişmekte olan yeni nesillerin Türkoloji alanındaki çalışmaları teşvik edilmektedir. Titse'nin kütüphanesi 1990'lı yıllarda Lefkoşa'daki Kıbrıs Üniversitesi'nde kurulan Türkçe ve Orta Doğu bölümü tarafından satın alındı ve kitapların bir kısmı Lefkoşa'ya gönderildi, bir kısmı ise hala Viyana'daki Avusturya Bilimler Akademisi'nde bulunmaktadır.

İlber Ortaylı 1971 yılı sonbaharında tanıştığı Tietze'ye dair notlarında kendisine yön veren bu meşhur profesörün derin tevazusu ve bilgisiyle sessizce hat bildiren bir hali olduğunu ifade etmiş, gerek Türkçe gerekse başka dillerde bilgisine başvuran tüm öğrencilere yardım eden Tietze'ye duyduğu hayranlığı ve artık onun gibilerin yetişmediğini dile getirmiştir.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında biri bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte sabaha karşı 4'ü 10 geçe 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42

0: Kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık, Kızılada fenerinin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı, bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot, fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP için siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Taraflarla son adımları tamamlamak için yakın çalışıldığı ifade edildi. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Trump'ın sözlerinin ardından medyaya seslendi. Anlaşma son halini alana kadar spekülasyon yapmaktan kaçınmalı, detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil Sistemi ile savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamam. Sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin." dedi. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara ve obezite ile mücadeleye dikkati çekti. Kilosunu ve boyunu ölçtüğümüz vatandaşlarımıza 513 ton kilo verdirdik dedi. Muş'ta konuşan Memişoğlu sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların önceki yıla göre 2 kat arttığını da söyledi. Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve İdari Yargı'da 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde üstün başarılar diledi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi. Ege Üniversitesi'ndeki ihaleler ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. Zonguldak'ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Gökçebey ilçesinde şelaleye giren genç boğuldu. Kastamonu'da denize giren genç hayatını kaybetti. Adıyaman'da ise girdiği çayda akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı. Kayseri Kültepe'de 10 yıllardır yapılan kazılarla Anadolu tarihine ışık tutan 4000 yıllık tabletler çıkarıldı. Çivi yazılı tabletlerden 28'i Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Çamur zarftan çıkarılmadan yeni görüntüleme yöntemiyle okunan kil tablette daha çok ticari anlaşmaların yer aldığı anlaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Haberleri sunduk.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftada Kanun Ne Diyor'la sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 9 Haziran 2026 programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikerimiz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman var. Kendileriyle bu hafta Kanun Ne Diyor da Türkiye'ye geri dönen ya da dönmeyi düşünen vatandaşların vergi hukuku kapsamında bilmesi gerekenleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, bu hafta sizinle başlayalım. Yeni gelir vergisi istisnası kimleri kapsıyor buradan? Neler söylersiniz?
2: Evet. Son zamanlarda zaten hepimizin de bildiği üzere gelir vergisi kanununda bir değişiklik oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak. Ama bu düzenleme kapsamında bu tamamıyla Türk vatandaşlığına bağlı bir hak olarak değil de teknik olarak şartları taşıyan, gerçek işleri kapsayan bir düzenleme olarak değerlendirebiliriz. Yani burada mesela kişilerin pasaportundan ziyade kişinin Türkiye'de yerleşik hale gelip gelmeyeceği ya da son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunup bulunmadı ya da gelirin Türkiye'den mi yurt dışından mı elde edildiği meselesi sadece pasaport olarak değerlendirmemek gerekiyor. Burada öncelikle eski sistemle bahsetmeden yeni düzenlemeyi anlamak bir tık daha zor oluyor. Eski sistemin burada temel sorusu şuydu. Kişi Türkiye'de yerleşik mi değil mi? Türkiye'de yerleşik olmayan yani dair mükellef dediğimiz kişilerde kural olarak sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve ihraplar üzerinden vergilendirmeleri yapılıyordu. Burada da yine çalışma veya oturma izni alarak da 6 aydan fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bazı istisnai görev halleri dışında tabii ki dair mükellef esasına göre değerlendirildiğini, yani bu kişilerin de yabancı ülkede elde ettikleri gelirleri Türkiye'de beyan etmediklerini eski sistemde bu şekildeydi. Bununla alakalı bir örnek verecek olursak da Almanya'da yaşayan herhangi bir vatandaşımızı düşünebiliriz. Kendisi Almanya'dan maaş alıyor. Almanya'da bankada bir parası var. Buradan bir faiz getirisi var örneğin. Ya da belki küçük bir yatırım hesabı olabilir vatandaşlarımızın. Yine burada eğer vatandaşımız Türkiye'de yerleşik değilse normalde bu Almanya kaynaklı gelirlerini Türkiye'de gelip ayrıca beyan etmesine gerek kalmıyordu. Yani burada vatandaşımız İstanbul'da bir dairesi varsa ya da o daireden bir kira geliri elde ediyorsa işte o zaman burada Türk mevzuatı devreye giriyordu ve Türkiye kaynaklı olduğu için Türkiye'de bir beyan ve vergi gündeme geliyordu. Yani eski sisteme baktığımızda yurt dışında yaşayan kişi açısından mantık aslında yurt dışındaki gelir orada olacak, Türkiye'den bir gelir varsa Türkiye'den vergilendirilecek şeklindeydi. Burada eğer kesin dönüş yaptığında yine aynı vatandaşımız eski sistemde Türkiye'ye yerleştiği zaman ama burada bir tık daha değişiklik oluyordu vergilendirme sisteminde. Çünkü gelir vergisi kanununa baktığımızda genel sisteminde Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişiler için Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ya da iratların tamam üzerinden bir vergilendirme yapılıyordu. Yani bu şu demek, Türkiye'de yerleşmiş olanlarla bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de oturanların tam mükellef sayıyordu kanun ve dünya çapındaki bütün gelirler üzerinden bir vergilendirme yapıyordu. Yine burada Türkiye'ye dönen bir kişi eski sisteme baktığımızda Almanya'da bir kira geliri olabilir, Hollanda'da bir temettü geliri olabilir, İngiltere'de bir faiz geliri olabilir ya da Fransa'da bazı yatırım gelirleri olabilir. Artık eski sistemde Türkiye'de de bir beyan konusu oluyordu dünya çapındaki bütün gelirleri ve bütün varlıkları. Burada tabii hem çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları olsun hem de yurt dışında ödenen bu vergilerin mahsubu gibi mekanizmalar eski sistemde de vardı. Ama prensip olarak baktığımızda Türkiye'de yerleşik hale gelen kişiler açısından dünya gelirleri bakımından Türkiye vergi sisteminin içine giriyordu ve burada harici olarak Türkiye'de de aynı şekilde vergi ödüyorlardı. Yani diyelim ki Hollanda'da bir kira getirisi var. Evet, hem orada Hollanda hükümetine bir vergi ödenmesi söz konusuydu hem de burada Türkiye'ye bir vergi ödenmesi söz konusuydu. Yeni düzenlemeye baktığımızda da aslında tam da bu hususu düzenlediğini görüyoruz. Burada gelir vergisi kanununa eklenen mükerrer bir 20D maddesi eklendi. Burada da belirli şartları sağlayan kişilerin Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve ihratları 20 yıl gibi ciddi bir süre boyunca gelir vergisinden istisna ediyor. Peki bu ne demek diye açıklayacak olursam da 21 vatandaşımız 15 yıldır Münih'te yaşıyor. Son 3 takvim yılında Türkiye'de herhangi bir ikametgahı yok. Türkiye'de ticari bir faaliyeti yok. Herhangi bir ücret geliri yok diyelim. Ve serbest bir meslek faaliyetinde bulunmuyor kendisi. 2026 yılında İzmir'e dönüp de Türkiye'de yerleşik hale geliyor. Akabinde yine vatandaşımızın Münih'te kiraya vermiş olduğu bir evi var ve ayrıca Almanya'da da yatırım hesabından temettü geliri elde ediyor diyelim. Yeni düzenlemenin şartlarını sağladığı takdirde bu yurt dışı kaynaklı kira ve temettü gelirleri Türkiye'de 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna edebilecek. Burada ama yine vatandaşımız İzmir'e gelip de ya da yerleşik nereye yerleşiyorsa, orada bir dükkan açıyorsa ya da farklı bir gelir elde ediyorsa, kaynağı Türkiye'den olan bir gelir elde ediyorsa, bu istisna kapsamında sayılmayacak. Çünkü düzenlemeye baktığımızda yurt dışı kaynaklı gelirler için olduğunu düzenlemenin görüyoruz. Yani doğrudan gelir vergisi kanununda bu şekilde bir düzenleme söz konusu. Yine Türkiye'de elde edilen kazanç ve iratlar için de normal vergi yükümlülüğü devam edecek. Bununla alakalı çok yeni olduğu için mevzuat değişikliğimiz de kanun da yeni yürürlüğe girdiği için İzmir Gazete'de aslında pek çok karıştırılan hususlar var. Bunlardan ilki de hani paranın Türkiye'ye getirirsem yine vergi mükellefi olacak mıyım şeklinde sorular olabiliyor. Bununla alakalı da bunu şu şekilde açıklayabilirim. Örneğin yine Dubai'de yaşayan bir vatandaşımızı varsayıyorum. Kendisi Türkiye'de yerleşik değil. Dubai'de bir para kazanıyor ve kazandığı parasını Türkiye'deki banka hesabına gönderiyor. Bu işlem tek başına bu vatandaşımızı Türkiye'de yurt dışı gelirinden dolayı bir gelir vergisi ödeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişiler kural olarak sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendiriliyorlar. Yani Türkiye'de yerleşik olmayan bir kişinin yurt dışı geliri

0: doğurmayacak şeklinde şu an düzenleme. Yani 20 yıllık dediğimiz bu istisnaysa daha çok ben artık Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum ya da Türkiye'ye yerleşiyorum ama yurt dışı gelirlerim de var. Buradaki vergilendirme nasıl olacak şeklinde düşünen vatandaşlarımızı kapsayan bir düzenleme. Çünkü buradan gelirin adından ziyade dediğimiz gibi bu düzenleme özelinde kaynağı daha önemli. Yine dediğimiz gibi özetleyecek olursam da eski sisteme baktığımızda yurt dışında yaşayan buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'de dar mükellef olduklarında yalnız Türkiye kaynaklı gelirleriyle ilgileniliyordu eski sistemde. Türkiye'ye dönüp de yerleşik hale geldiklerinde ise dünya gelirleri üzerinden Türkiye'de bir beyan gündeme söz konusu olabiliyordu. Yeni sisteme baktığımızda da buradan 20 yıllık dediğimiz gibi ciddi bir sürede bir gelir vergisi istisna söz konusu. Ama burada şunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Türkiye'de elde edilen buradaki gelirler yine Türkiye'de aynı şekilde vergilendirilecek. Yani bu düzenleme Türkiye'ye dönüşü aslında kolaylaştıran güçlü bir vergi avantajı kesinlikle. Fakat doğru uygulanması için de kişisel durumun da mutlaka belge ve kayıtlar üzerinden değerlendiriliyor olması lazım.
1: Evet. Peki Sayın Yaman, kesin dönüş yapanlarda hangi şartlar aranıyor?
2: Evet, yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan vatandaşlarımız için sağlanan bu Selin Hanım'ın da aktarmış olduğu yeni gelir vergisi istisnası, memleketine dönme kararı alan pek çok vatandaşımız için aslında son zamanlarda yeni çıktığı için büyük önem arz ediyor. Ve haklı olarak da pek çok soruyu beraberinde getiriyor bu. Selin Hanım'ın da aktarmış olduğu gibi altını özellikle çizmemiz gereken nokta, devletimizin sunduğu vergi avantajlarından sorunsuz bir biçimde yararlanabilmek için vergi hukukunun belirlediği kuralları, kavramları ve yine süreleri kulaktan dolma bilgilerle değil, hukukun tam kalbinden gelen doğru bilgilerle anlamak gerekiyor. Bu nedenle yeni gelir vergisi istisnasının kimleri kapsadığını, kesin dönüşün hukuki tanımını, aranan özel şartları ve istisnaları bozan veya bozmayan durumları hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde bugün açıklayacağız inşallah. Vergi hukuku açısından meseleye baktığımızda sürecin sadece uçağa binip eşyaları toplayarak Türkiye'ye gelmekten ibaret olmadığını söyleyelim. Bunu en başta kabul edelim. Çünkü kanunlarımız halk arasında kesin dönüş veya memlekete dönme gibi genel ve duygusal ifadelerden ziyade somut ve hukuki kavram olarak Türkiye'de yerleşmiş sayılma durumuna bakacaktır. Yani devletin ve vergi idaresinin aradığı asıl cevap, kişinin artık hayatının merkezini Türkiye'ye alıp almadığı, yasal ve fiili ikametini Türkiye'ye taşıyıp taşımadığı ve yıl içinde Türkiye'de kalış süresinin kanunun belirlediği yasal eşiği aşıp aşmadığı dikkatle incelenecektir. Gelir vergisi kanunumuzdaki genel kurala göre bir kişinin Türkiye'de yerleşmiş yani tam mükellef sayılabilmesi için ikametgahının medeni kanun anlamında Türkiye'de bulunması gerekiyor veya bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan yani 183 günden fazla oturması şartı koyulmuştur. Burada yeri gelmişken söyleyelim, vatandaşlarımızın en çok yanıldığı ve mağduriyet yaşadığı konulardan birisi de yurt dışı giriş ve çıkışları oluyor. Örneğin bir vatandaşımız, evet ben Türkiye'ye yerleşmek niyetiyle geldim ama arada 2 haftalığına Almanya'ya gideceğim ya da Hollanda'da bir akrabamı ziyaretine gideceğim ya da Fransa'da bir iş görüşmesine gidip geleceğim diyebiliyorlar. Bu durum tek başına az önce söylemiş olduğumuz gibi bu Türkiye'de kalınan 6 aylık süreyi sıfırlamayacak veya kesintiye uğratmayacak. Süre hala akmaya devam edecek bu kısa süreli turistlik veya ziyaret amaçlı yurt dışı çıkışlarının geçici ayrılma olarak kabul edileceği için buradaki süreye karşı herhangi bir sıfırlama veya kesintiye uğratma durumu olmayacaktır. Yine vergi dairesi de birkaç günlük dediğimiz gibi bu geçici ayrılmaları kişinin genel yaşam düzenine, fatura veya sosyal hayatının nerede aktığına veya ve takvim yılı içerisindeki fiili durumuna bütüncül bir gözle bakacaktır. Bütüncül bir incelemeyle değerlendirecektir. Yani söylemiş olduğumuz gibi 2-3 günlük yurt dışına çıkmış olmak ya da bir ziyaret amacıyla fiili bir ziyaret olabilir, bu düğün olabilir ya da iş görüşmesi dahi olsa burada vatandaşımızın yapmış olduğu bu geçici ayrılmalar tabii ki buradaki süreyi kesintiye uğratmayacaktır. Yine kesin dönüş yapanlara yönelik sağlanan bu yeni gelir vergisi istisnasının kapısını açan en temel, belki de en katı şart ise kişinin geçmişine yönelik yapılan bir kontrol olacak. Kanun açıkça kişinin Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgah sahip olup olmadığına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyler ve Türkiye'de hiçbir şekilde vergi mükellefiyetinin bulunmamasında şart koşmuştur. Burada son 3 yıl derken aslında bunu işlem tarihinden geriye doğru sayılan tam 36 aylık bir süre olarak değerlendirmeyelim. Hı hı. Bunu bir bütün bir takvim yılı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamalarında ve tebliğ taslaklarında da belirtildiği üzere başvuran kişinin durumunu vergi dairesine geriye dönük olarak Ocak ayından Aralık ayına olacak şekilde bir takvim yılı bazına değerlendirmemiz

0: değerlendirilmesi gerekeceği söyleniyor. Bu durum şu şekilde. Örneğin uzun yıllardır yurt dışında yaşayan bir kişi 2026 yılında çalışma hayatını sonlandırarak Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istiyor. Ve artık temelli olarak Türkiye'de bulunan bir ilde yaşamını başlatmayı düşünüyor. Vergi dairesi bu kişinin bu istisnadan yararlanıp yararlanmayacağını değerlendirirken 2026 yılından önceki tam takvim yıllarına, yani 2023, 2024 yılının tamamı, 2025 yılının tamamını bir büyüteç tutarak incelemeye tabi tutacaktır. Bu 3 yıllık süreçte Türkiye'de bir ikametgahı yoksa ve Türkiye'de herhangi bir ticari vergi mükellefiyeti de oluşmamışsa, diğer yasal şartları da sağlıyorsa bu kişi bu istisnadan yararlanacaktır. Ancak senaryoyu biraz değiştirelim. Bu kişi kesin dönüş yapmadan önce, örneğin 2024 yılında Türkiye'de küçük bir kafe açmış ve bir ticari taksi plakası almış ya da veya şahıs şirketi kurarak küçük çaplı da olsa bir gelir elde etmiş, aktif bir ticari faaliyette bulunmuş. Bu nedenle kendi adına bir vergi mükellefiyeti tesis edilmişse bu durumla yararlanabilecek mi? Maalesef bu vergi istisnası hakkını tamamen kaybedecek. Çünkü kanun aradığı o kesintisiz son 3 takvim yılı içerisinde Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmama kuralı delinmiş olacağı için, kanun aradığı bu şart sağlanmadığı için bu kişi de bu istisna olan yeni düzenlemede yararlanamayacaktır. Ancak bu kuralı duyan ve yurt dışında şu an hali hazırda çalışan vatandaşlarımız da haklı olarak endişelenebilirler. Ancak kanun koyucu bu endişeleri de öngörerek Türkiye'de yatırım yapmalarını engellememek için vatandaşlarımızın hukuki bir nefes alanı da sağlamıştır. Onu da söylemiş olalım. Kişinin eğer Türkiye'ye dönmeden önce Türkiye'de sadece bir takım pasif gelirleri olmuşsa, yani eğer pasif gelir derken neyi anlatmak istiyoruz, neyi kastediyoruz? Kişinin örneğin Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye irade olmuşsa bu nedir? Yani ev, arsa veya dükkan gibi mülklerden elde edilmiş pasif kira gelirleri varsa ya da menkul sermaye iradı dediğimiz şirketlerden alınan kar payları varsa ya da değer artış kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunmaması gibi durumlar söz konusuysa, bu pasif gelirlerden dolayı idare bu istisnaya, yani engel bir durum olarak bu durumu kabul etmeyecek ve bu vatandaşlarımız için de tabii ki bu istisnadan yararlandıracaktır. Örneğin Hollanda'da 20 yıldır yaşayan bir kişi düşünelim, bir vatandaşımızı düşünelim. Türkiye'de yatırım amaçlı almış olduğu bir evi olsun ve bu evden de düzenli olarak bir kira geliri elde ediyor olsun. Bu kişi yine yasalarla bu almış olduğu ev için eğer kira geliri yasal sınırı aşıyorsa bu konuda da beyanname vermiş olduğunu düşünelim. Ve kesin dönüş yaptığında vatandaşımıza, senin geçmişte Türkiye'de mükellefiyetin var, dosyanda işlem görünüyor, bu yüzden istisnadan yararlanamazsın gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalamaz. Hukuken bu durum mümkün değil. Çünkü kanun kira geliri gibi kişinin bedeni veya aktif ticari emeğine dayanmayan, kendi kendine işleyen belirli pasif gelirler için özel bir koruma kalkanı tanımıştır. Ancak eğer söylemiş olduğumuz gibi kişi eğer şirkette aktif olarak bir mağaza işletmişse, kendi emek ve mesaisini gerektirecek ticari bir işte bulunmuşsa bu aktif gelir sayılacağı için buradaki maalesef istisnadan, vergi istisnasından yararlanamayacak. Yine vergi hukukumuzda hakların kimlere tanındığı ve sınırların nerede çizildiği de son derece spesifik aslında. Üzerinde uzun uzun durduğumuz bu vergi avantajı tamamen bireylere yönelik planlanmış, sosyal ve ekonomik bir destek olarak bilinmeli. Bu istisnada yalnızca gerçek kişilerin yararlanacağını özellikle söylemiş olalım. Yani bu düzenleme yurt dışında kurulmuş şirketler, fonlar veya Türkiye'de şube açarak ticari faaliyet yürütmek isteyen tüzel kişilikler için getirilmiş bir istisnai düzenleme değildir. Bu açıkça belirtildiği gibi, kanunda da yazıldığı gibi gerçek kişilerin yararlanabileceği bir istisnai vergi kanunudur. Kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kapsamda tamamen bu kapsam dışarısında tutulacağını söyleyebiliriz. Biz burada yurt dışında yıllardır çalışıp çabalayan, bireysel tasarruflarını memleketimize getiren ve hayatının geri kalanını da vatanında geçirmek isteyen bireyler için düzenlenmiş, çok nadir olan özel bir düzenlemeden bahsediyoruz çünkü. Yani istisna tamamen gerçek kişiler nezdinde getirilmiş. Tüzel kişilikler, şirketler için böyle bir durum söz konusu değildir. Tüm bu karmaşık hukuki süreçler aslında Tülin Hanım karmaşık gelebiliyor akıllara.
1: Evet, anlatırken bayağı bir karmaşık geldi.
0: Evet, kanun maddeleri olsun, yasal detaylar olsun. Bunları kısa bir aslında özetlemek de gerekiyor. Yani Türkiye'ye kesin dönüşte devletimizin sağladığı bu yeni düzenleme özel vergi istisnasından yararlanmak için yalnızca vatandaşımızın memlekete dönmüş olması yeterli değil. Hukuken de tabii ki şartlar aranacaktır. Bunlardan birincisi, söylemiş olduğumuz gibi, dönüş yapacağı tarihten önceki son 3 takvim yılı boyunca Türkiye'de yerleşik olmaması gerekiyor ve yine Türkiye'de ticaret

0: Cari aktif bir vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartını söylüyoruz. Söylemiş olduğumuz gibi pasif gelirler olabilir. Örneğin söylemiş olduğumuz gibi bir kira geliri olabilir ya da bir şirket payından almış olduğu aylık belirli düzenli bir ödeme olabilir. Ancak bunlar pasif gelirler olduğu için bu şartları ortadan kaldırmayacaktır. Pasif gelirleri olan vatandaşlarımız da bu kanundan yararlanacaklar.
1: Evet. Sayın Yiğit, peki yurt dışı gelirlerinin hangileri vergiden istisna olacak yeni yasayla birlikte?
2: Bu yasada aslında asıl mesele bu gelirler kapsamında. Gelirin gerçekten Türkiye dışında mı doğduğu ya da yoksa Türkiye'de yapılan bir işin, Türkiye'de bulunan bir malın ya da Türkiye'de yatırılmış bir sermayenin mi sonucu ortaya çıktı bu mu? Aslında gelir vergisi kanunu tamamıyla bununla ilgileniyor bu istisna kapsamında. Yine kanunda gelir unsurlarına bak.

kiraya veriliyor. Buradaki kira geliri Türkiye'deki bir evden değil de yurt dışındaki gayrimenkulden doğuyor. Yine burada şartları sağlayan kişi bakımından bu şekilde bir kira geliri varsa yine aynı şekilde istisna kapsamında değerlendirilecek bu gelir ve kişiler buradaki yeni düzenlemeden yararlanabilecekler. İkinci olarak baktığımızda da yabancı şirketlerden elde edilen kâr paylarının yani temettülerin de bu kapsamda sayıldığını görüyoruz. Yine Almanya'da, Hollanda'da, Amerika'da ya da İspanya'da ya da İngiltere'de de olabilir. Buradaki kurulan bir şirketin hisseleri var vatandaşımızda ve bu şirket yıl sonunda ortaklarına kâr olarak dağıtıyor. Bu kâr payı da yine Türkiye'de kurulu bir şirketten gelmediği için ve kaynağı yurt dışı olduğu için yine diğer şartlarda taşıyan kişiler bakımından da yani vatandaşlarımız bakımından da istisna kapsamına girecek ve aynı şekilde bu şekilde bir geliri olan vatandaşlarımız varsa vergi istisnasından kendileri yararlanabilecekler. Yine yurt dışında bir banka faizi varsa, yabancı tahvil faizleri varsa ya da yabancı yatırım fonları varsa, yabancı sermaye piyasa değerleri de olabilir, piyasa araçları da olabilir. Bu gibi araçlardan elde edilen menkul sermaye gelirleri de aynı şekilde istisna kapsamında değerlendirilecek. Yine vatandaşımızın İsviçre'de, İngiltere'de ya da Amerika'da bir banka hesabı olduğunu varsayalım ve bu hesaptan bir faiz getirisi elde ediyor diyelim. Yine ya da yabancı bir şirketin tahvilinden bir faiz getirisi var. Burada yine bakılacak olan şey de sermayenin nerede yatırıldığı, gelirin hangi kaynaktan doğduğu. Eğer sermaye Türkiye'de yatırılmışsa bu istisna kapsamında olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü kanun, Türkan'ın da az önce bahsetti zaten çok açık bir şekilde bu gibi gelirleri buradaki istisna kapsamına sokmuyor. Eğer yurt dışında yatırılmışsa başka değerlendirilecek ve istisna kapsamında diğer şartlarda taşıması halinde değerlendirilecek diyebiliriz. Yine farklı bir şekilde gelire baktığımızda, gelir unsuruna baktığımızda yurt dışındaki hisse senedi, fon, ortaklık payı veya benzeri varlıkların buradaki satışından doğan değer artış kazançları da aynı şekilde istisna kapsamındaki gelirler arasında değerlendirebilecek. Yine yabancı bir borsada işlem gören bir şirket hissesi olabilir. Bu şirket hissesinin alınıp satılmasından bir kazanç doğmuş olabilir. Yine normal sistem dediğimiz yani eski sisteme baktığımızda Türkiye'de yerleşik olan kişi için bu tür gelirler de aynı şekilde vergilendiriliyordu. Sadece dünya çapındaki gelirlerden bir vergilendirme olduğu için. Ama yeni istisnaya baktığımızda ise diğer şartları da sağlayan kişiler bakımından bu kazanç yurt dışında doğmuşsa eğer istisna kapsamında değerlendirilecek ve gelirlerden biri olarak karşımıza çıkacak. Yani burada istisna kapsamında diyeceğiz ve 20 yıl boyunca bu gelirlerden herhangi bir vergilendirme olmayacak. Yine farklı bir gelir unsuru da telif olabilir, lisans, imaj hakkı, patent ya da marka hakkı gibi haklarda aynı şekilde bu istisna kapsamında değerlendirilecek. Bu konular aslında yabancı basında özellikle sporcular ve sanatçılar üzerinden çok konuşuldu. Bununla alakalı da aslında bizim düzenlememizin mantığı şu. Gelirin adından ziyade kaynağı da oldukça önemli. Yani diyelim ki İtalya'da oynayan bir futbolcu, İtalya'da oynadığı kulüpten aldığı bir İtalya kaynaklı ücret çok farklı bir şeydir. Yurt dışı reklamı olsun, imaj hakkı olsun, yatırım veya sermaye olsun, bununla alakalı kazanmış olduğu paralar çok daha farklı bir şeydir. Dediğim gibi buradan kanun özelinde gelirin adından da ziyade kaynağına bakıldığını özellikle söyleyelim. Yine farklı bir gelir unsuru da yurt dışında yürütülen ticari ya da mesleki faaliyetlerden doğan kazançlar olabiliyor. Fakat burada aslında önemli bir ayrım yapıyoruz. Eğer bir kişi Türkiye'de yerleşiyor, Antalya'da ya da İzmir'de ya da farklı bir şehrimizde yaşıyor ve hizmetini buradan veriyorsa, yani müşterinin yabancı oluyor olması tek başına bu geliri yurt dışı geliri yapmayacak. Yani burada ödeme sadece euro üzerinden oldu diye ya da bir dolar üzerinden bir ödeme alındı diye, müşteri Londra'da olabilir, farklı bir şekil, farklı bir ülkede diye, fatura yabancı olan bir vatandaşa kesildi diye burada gelir otomatik olarak istisnaya girmeyecektir. Hizmetin nerede verildiği, faaliyetin nerede yürütüldüğü, gelir hangi kaynaktan doğdu, bunların hepsi de istisna kapsamında özellikle değerlendirilen unsurlar. Yine farklı bir şekilde gelir unsuruna bakacak olursak da ücret gelirleri bakımından da aynı bir yaklaşımın olduğunu söyleyebiliriz. Kişi burada yurt dışında fiilen çalışmış olabilir, hizmeti yurt dışında ifa etmiş olabilir ve buradaki ücret yurt dışı işverenden doğmuşsa bu dediğimiz gibi istisna kapsamına girecek hususlardan bir tanesidir. Ama kişi yani Türkiye'de yaşıyorsa, Türkiye'den çalışıyorsa, sadece maaşını yabancı bir şirketten geliyor olması ya da dövizle bir şekilde kendine ödeme yapılıyor olması buradaki 20 yıllık istisnadan yararlanacağı anlamına gelmiyor. Bu nokta özellikle uzaktan çalışan

0: kişiler, yazılımcılar, danışmanlar ya da dijital göçebeler için oldukça hassas biliyorsunuz. Çünkü yeni düzenlemeye baktığımızda da yurt dışından para gelmesi istisna olarak kabul edilmiyor. Türkiye dışında elde edilen kazanç ve ihraçlar istisna kapsamında değerlendiriliyor. Bununla alakalı da ana parayı da Türkiye'ye getiriyor olmak başka, gelir elde etmek başka bir şey. Yani bunu da ayırmak gerekiyor. Yurt dışında daha önce kazanılmış bir parayı Türkiye'deki banka hesabına gönderiyor olmak da az önce de değinmiştim aslında. Tek başına gelir vergisi doğuran bir olay değil. Dediğim gibi Türkiye'de elde edilen bir kazanç ve irat için vergisel yükümlülükler de aynı şekilde devam edecektir.
1: Son olarak Sayın Yaman size sorayım. Bu istisnadan yararlanmak için beyanname verilecek mi?
2: Evet, geçtiğimiz hafta yayınlanan bu yeni vergi düzenlemesiyle birlikte tarafımıza en fazla yöneltilen sorulardan birisi de bu oluyor. Benim gelirim madem vergiden istisna, o halde beyanname vermem veya devlete herhangi bir bildirim yapmam gerekecek mi gibi sorularla çok fazla karşılaşıyoruz. Burada çok yaygın bir yanılgı var. Hukukta muafiyet ve istisna kavramları birbirinden tamamen farklı kavramlar. Vergi muafiyeti dediğimizde kişi tamamen vergi dışı olacaktır. İdareye evrak sunma gibi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Ancak istisna durumunda devlet sizden o gelirin vergisini almaktan vazgeçiyor. Fakat sizin o gelirin yasal kanundaki istisna şartlarını taşıyan bir gelir olduğunu devlete ispatlama yükümlülüğünüz ortadan kalkmayacaktır. Bu sorunun cevabı vatandaşlarımız için oldukça net ve bir o kadar da önemli. İstisna kapsamındaki yurt dışı kazanç ve iratlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Kanun bunu çok açık bir şekilde düzenlemiş. Hatta kişi Türkiye'deki başka ticari faaliyetleri veya kira gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda kalsa bile istisna kapsamındaki yurt dışı gelirlerini bu beyannameye dahil etmeyecektir. Bunu biraz sadeleştireyim. Örneğin bir kişi yurt dışında yaşıyor, Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Kanun aradığı az önceki belirtmiş olduğumuz şartları da sağladı ve istisna kapsamına girdi. Bu kişi yurt dışındaki gayrimenkulünden her ay düzenli olarak bir kira geliri elde ediyor. Bu kira geliri istisna kapsamında olduğu için her yılın Mart ayında bu yurt dışı kira geliri için Türkiye yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurmayacak. Ama dikkat edelim, bu kişinin aynı zamanda Türkiye'de, örneğin Ankara'da bir kiralık evi varsa ve düzenli olarak bir gelir elde ediyorsa, kira geliri elde ediyorsa, burada tabii ki o evle, yurt dışındaki evle Türkiye'deki ev aynı tutulmayacağı için Türkiye'deki ev için tabii ki bildirim yapılması, beyanname verilmesi zorunluluğu var. Burada yine gözden kaçırılmaması gereken en önemli nokta da şu: beyanname verilmeyecek demek de hiçbir işlem yapılmayacak demek değil aslında. Günümüzde biliyorsunuz uluslararası para transferlerinde kara paranın aklanmasını önlenme MASAK dediğimiz yapının, kurumun kuralları çok sıkı olması gerektiği gibi tabii ki. Yurt dışında banka hesabınıza her ay binlerce euro veya dolar geldiğinde de banka ve devlet sistemleri otomatik olarak bu paranın kaynağı nedir gibi bir soruyla sizi karşı karşıya bırakabilir. İşte bu yüzden Gelir İdaresi'nin gelir vergisi genel tebliğ taslağına göre bu istisnadan faydalanmak isteyenlerin yetkili vergi dairesine bizzat başvurup yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için istisna belgesi alması kanuni bir zorunluluk. Peki vatandaşlarımız bu süreci fiilen nasıl yürütecekler? Öncelikle yurt dışından elde ettiğiniz gelirin kaynağını kanıtlayan belgeleri toplayacaksınız. Örneğin yurt dışındaki evinizden bir kira geliri elde ediyorsanız, bu evin tapusu, kira sözleşmesi varsa o veya yurt dışında bir şirketiniz olabilir. Bu şirketin kar payını dağıtan, bunu gösteren bir kurul defteri varsa o defterlerin sunulması ve bu belgelerin de uluslararası geçerliliği olması için, eğer yabancı bir dilde, o ülkenin kanunlarını, o ülkenin diline göre hazırlanmışsa, apostil şerhi verilerek Türkiye'de yeminli tercüman aracılığıyla Türkçe'ye çevrilerek noter onayına sunulması gerekiyor. İkametgah Türkiye'ye taşındığında tabii ki kesin dönüş yapan vatandaşlarımız için adresinin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesine giderek bu evrakları verebilir. Yine elinizde farklıca tercüme edilmiş kanıtlayıcı belgeler varsa, Türkiye'ye kesin dönüş yaptığınızı gösteren ikametgah kayıtlarınızı, pasaport kayıtlarınızı, giriş çıkış dökümlerinizi, bunlarla birlikte bir dilekçe hazırlayarak "Ben şu kanun maddesi kapsamında yurt dışı gelir istisnasına yararlanmak istiyorum" başlığı ile bir dilekçe sunabilirler. Vergi dairesi tabii ki dosyayı inceleyecek. Size bahsetmiş olduğumuz bu son 3 yıl şartın taşıyıp taşımadığı sistem tarafından otomatikman ayrıca yeniden kontrol edilecek ve her şey hukuka uygunsa size ıslak imzalı veya elektronik onaylı bir istisna belgesi verilecek. Siz de bu belgeyi aldığınızda hem bankanıza sunarak hem de yurt dışından aldığınız o paranın temiz ve vergiden istisna edilmiş bir para olduğunu kanıtlayarak, hem ileride maliyeden bir müfettiş karşınıza çıktığında bu belgeyi sunmanızı ve hukuki olarak kendinizi güvence altına almanızı sağlayacaktır. Peki bu başvuru zamanları nasıl oluyor? Süreler kaçırılırsa

0: bir problem olur mu? Kişinin Türkiye'ye yerleşmiş sayıldığı takvim yılının sonuna kadar bu başvuruların yapılması gerekiyor. Örneğin kişi 2026 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye dönecek ise vakit kaybetmeden en geç 2026 yılının 31 Aralık tarihine kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine giderek bu başvuruyu yapması ve istinaf belgesini alması gerekiyor. Tabii ki pratik zorluk da öngörülmüş. Örneğin Kasım Aralık gibi gelen vatandaşlar için de süre yılın takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Bu konuda vatandaşlarımız için de bu konuda kolaylık sağlandığını söyleyebiliriz.
1: Evet, süremizin sonuna geldik Sayın Yiğit ve Sayın Yaman. Size çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alacı, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Biz bu hafta kanun ne diyordu? Türkiye'ye geri dönen ya da dönmeyi düşünen vatandaşların vergi hukuku kapsamında bilmesi gerekenlerini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ses ve konuşma eğitimi günümüzde okullarda da verilen bir eğitim durumuna girmiştir. Dolayısıyla bu konuda birçok çalışma yapılmaktadır. Ses ve konuşma eğitimi büyük ölçüde egzersizlere dayanır. Ancak egzersizler uygulayanın fiziksel ve psikolojik durumuna bağlı olarak sonuç verir. Birçok kaynak uygulayıcının verilen egzersizleri deneyip kendisi için en uygun ve verimli egzersizleri oluşturmasını önermektedir. Bir kişi için olumlu sonuç doğuran egzersiz, başka bir kişi de aynı sonucu doğurmayabilir. Ses bilgisi konusunda çok kıymetli çalışmaları olan rahmetli Profesör Doktor Doğan Aksan, "Güzel konuşmayı öğretmeden önce sesi doğru çıkarmayı öğretin," derdi. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyorsa, doğru ses de doğru duruş da mümkündür. Birçok eserde sağlıklı bir bedene kavuşmak için bol bol spor yapılması gerektiği anlatılır. Spor, insandaki gerilimi azaltır. Çünkü gerilimin sese etkisi vardır ve gerilimden kurtulma egzersizleri yapılır. Bu egzersizler nefes ve ses farkındalığını artıracaktır. Birçok ülkede daha ilkokulda verilen ses egzersizleriyle sesi oluşturma, sesi serbest bırakma ve sesi geliştirme aşamalarına gidilir. Konuşmalarımızın doğru seslerle yapılabilmesi için çene, dil, yumuşak damak ve dudaklarla çalışma yöntemleri gösterilir. Yine böyle bir gereğin sonucu olarak doğru sesin bulunabilmesi için fonetik bilgiler aktarılır. Rahatsızlıkları baştan önlemek için ses sağlığı ile ilgili birçok çeşitli ipuçları verilir. Çünkü etkili ve güzel konuşmanın ilk aşaması gerek nefes, gerekse sesle ilgili egzersizlerin doğru uygulanmasıdır. Kişinin de kendi çalışmalarını denetlemesi verimli sonuçlar getirecektir. Nefes çalışması yapıp da vücudumuzu hazır hale getirmeden ses çalışması yapılmaz. Ses çalışması öncesindeki nefes çalışmasına sesi ısıtmak denir. Bunun için önce çiçek koklar gibi karnımıza doğru nefes alıp aldığımız nefesi F veya S ünsüzüyle boşaltırız. Şöyle, F ya da S olarak. Bu çalışmada çiçek koklar gibi alınan nefes tıslayarak düzenli bir biçimde boşaltılmalıdır. Bu nefesten sonra bütün vücudumuzu gevşetip rahatlama nefesi alınır. Vücudunuzun gevşediğini hissettiğiniz an ha diye bağırarak nefesinizi dışarıya atın. Nefesi tükenen bir kişi düşünce yapısını gerçekten etkili bir şekilde yansıtamaz. Çünkü konuşmada süreklilik göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Söylenen şeyin anı değiştirdiğini, bir diğer sözü davet ettiğini ve bu aktif fikir akışına devam edilmesi gerektiğini düşünecek olursak, söz sözü doğurur cümlesinin ne kadar doğru olduğunu anlarız. Karnımızı

0: şişirip ilk nefesi alıp verdikten sonra derin bir tek nefes alıp kesik kesik boşaltırız. Bu çalışma nefesin diyaframla sıkı bir işbirliği yapmasına yardımcı olacak ve nefes basıncını artıracaktır. Derin bir nefes alıp kesik kesik boşaltmak şu şekilde s s s s gibi bu şekilde boşaltmak birçok şarkıcının en sık yaptığı işlerdendir. Sesimizi serbestçe ortaya çıkarmak ve ona destek olmak için şarkı söylemenizi tavsiye ederim. Profesyonel sanatçıların sesi oluşturmadaki amaçları elbette farklıdır ama şarkı söylerken sesimiz bize bir mesajdır ve sesimizin tınısı ve şiddeti enerjimizin ta kendisidir. İster konuşalım, ister şarkı söyleyelim, dilimiz tembel olmamalıdır. Dil tembelliğini gidermek için dilinizin ucunu ön alt dişlere dayandırarak ağız içindeki köklerden ileriye ve geriye doğru hareket ettiriniz. Peşinden dilinizi ağzınızın iyice dışına çıkarınız. İtebildiğiniz kadar iterek uzun süre dayanın. Birazcık dil kökünüz acır ama az sonra geçecektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

aşksız kalırım ama sensiz kalamam. Unuttuğum an kimsesizim yapamam. Her şeyimi sana anlattım, tek dostum

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün birbirine zıt gibi görünen ama aslında aynı kaynaktan beslenen iki dünyadan, spor ve sanat ilişkisinden söz edeceğiz. Aslında spor ve sanatın ortaklığı insanlık tarihinin en başına, antik Yunan'a kadar uzanır. Çünkü o dönemin heykeltıraşları ideal insan formunu yakalamak için olimpiyat şampiyonlarını modellerdi. Disk atan oyuncu Disco Bolus heykeli sadece bir spor anı değil, kasın ve hareketin mükemmel bir sanat eserine dönüşmüş haldir. Modern dönemde ise ressamların ve heykeltıraşların spora ilgisi hiç bitmedi. Salvador Dali'den Pablo Picasso'ya kadar birçok sanatçı sporun içindeki o ham enerjiyi ve rekabetin yarattığı dramatik duyguları eserlerine yansıttı. Futbolun geometrisi, ralli araçlarının hızı ve boksörlerin ter damlaları sanatçılar için de her zaman eşsiz birer ilham kaynağı oldu. Bazı sporcularsa kendi başına birer sanat eseri gibidir. Mesela Muhammed Ali'nin ringdeki dansı, dövüş stili, estetiği ve ritmi sanatsal mesajlarda içeren performanstı. Zaten Andy Warhol'un Muhammed Ali'yi bir sanat ikonu olarak resmetmesi de boşuna değildi. Günümüzde spor ve sanatın birleşimi daha dijital ve mimari bir boyuta da ulaştı. Devasa stadyumların modern tasarımları birer mimari sanat eseri olarak o şehirlerin bulundukları ortamların silüetini de değiştiriyor. Yine sporcuların formalarından ayakkabı tasarımlarına kadar her detay, grafik tasarımlar ve modanın en uç örneklerini sergiliyor bugün. Kısacası spor, bedenin yaptığı, kitlelere gösterdiği bir sanat, sanat ise ruhun yaptığı çok katmanlı spordur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.